0: ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Caninsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in cansız bedeni mısır tarlasında bulundu. Selahattin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni DK, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzen DK ilk ifadesinde birlikte oynadıkları av tüfeğinin kazara ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü söyledi. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasında ise soğuk hava iç ve batı kesimlerde de etkisini artıracak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasından itibaren serin hava etkili olacak. İran müzakerelere başlamak için Amerika'ya 7 şart bildirdiğini açıkladı. Amerika ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Sevda Şener Hoca'nın tiyatro bilimine ve kuramsal çalışmalarına yön veren başvuru kaynağı Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabına değineceğiz. İlk çağlardan modern döneme kadar uzanan geniş bir tarihsel süreçte tiyatro sanatının geçirdiği zihinsel ve estetik dönüşümleri inceleyen eserde yazar, tiyatroyu sadece sahnede sergilenen bir sanat dalı olarak görmez, onu toplumsal yapıların, felsefi akımların ve insanoğlunun varoluşu anlama çabasının yansıması olarak ele alır. Kitap, antik Yunan dönemindeki mimesis, katarsis ve tragedya kavramlarından başlayarak tiyatro düşüncesinin temellerine iner ve burjuva tiyatrosuna, epik tiyatroya ve ardından absürt tiyatroya uzanan kuramsal çizgiyi adım adım takip eder. Sevda Şener Hoca kitabında her dönemin kendi dünya görüşünü ve insan algısını nasıl bir sahneleme biçimine ve dramatik yapıya dönüştürdüğünü de derinlemesine çözümler. Eser, tiyatro tarihini kronolojik olaylar dizisi olarak sunmak yerine teorik tartışmaların ve poetika metinlerinin kılavuzluğunda kavramsal bir yönde çizer. Yazarın akıcı, anlaşılan ve entelektüel derinliği yüksek dili, en karmaşık kuramsal yaklaşımları bile okuyucu için anlaşılır kılar. Kitapta Aristoteles'in klasik kurallarından modern dönemdeki Bertolt Brecht'in yabancılaştırma etkisine kadar geniş bir düşünsel yelpaze karşılaştırmalı biçimde değerlendirilir. Sanatçı, tiyatro düşüncesindeki her yeni kırılmanın bir önceki döneme ait normların reddiyle nasıl ortaya çıktığını ve bu değişimlerin toplumsal devrimlerle olan bağını net bir şekilde ortaya koyar. Dünden bugüne tiyatro düşüncesi hem tiyatro öğrencileri hem de sanat uygulayıcıları için sahne sanatlarının entelektüel arka planını kavramada da rehber niteliğindedir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Sevgi ve sancı, sabah eğlencesi, çabuk ve çevik.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı ahşap eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi.

İki yıl kadar oluyor, önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım. Uzaklaştım.

Bilmezler ki her gece arka sokağa açılan kapıdan, bilmezler ki yüzüne çarpan her karanlıktan, ölümsüz sanılan sanatçı anlar bir günü.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Hollywood'un gözünü İstanbul'un kalbine diktiği Topkapı Sarayı'nın Hazire Dairesi'ni bir macera sahnesine dönüştüren 1964 yapımı dünya klasiği Topkapı filminden söz edeceğiz. Yönetmen Jules Dessin imzalı bu yapım, paha biçilemez Topkapı hançerini çalmaya çalışan uluslararası bir çetenin gerilim ve mizah dolu öyküsüdür. İstanbul sokaklarının adeta bir başrol gibi parladığı filmde dünya sinemasının dev isimleri Melina Mercury ve Oscar ödüllü Peter Ustinov, Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşmıştır. Efsane oyuncumuz Daniel Topatan, çetenin içindeki Gaspier rolüyle bu müthiş kadroda devleşirken, Senih Orkan ve Ege Ernart gibi isimlerde performanslarıyla filme yerel güç katmışlardır. Özellikle sarayın tavanından iplerle sarkıtılarak gerçekleştirilen o ikonik soygun sahnesi, bugün bile dünya sinemasının en unutulmaz sekanslarından biri kabul edilir. Topkapı, Galata Köprüsü'nden Kapalı Çarşı'ya kadar uzanan görüntüleriyle 1960'lı yılların İstanbul'unu dünyaya tanıtan eşsiz bir eserdir. Bugün aradan geçen 65 yıldan fazla süre sonra da bu görüntülerin hepsi tarihi arşiv niteliğindedir. Türk oyuncularımızın bu uluslararası başarıdaki payı da Yeşilçam'ın yeteneğinin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Daniel Topatan'ın karakteristik yüzü ve İstanbul'un eşsiz silüeti sinema perdesinde tarihin ve maceranın en şık hatırası olarak kalmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bakanlar eşlik etti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 günü sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev

Tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarına oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 11'i İsrail vatandaşı, 47 yabancı uyrukluyla birlikte 203 şüphelinin ifadeleri alınıyor. Şüphelilerin ilk ifadelerine göre kağıt üzerinde Türk sahibi olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. Yine ifadelere göre İsrailli patronun şoförü araba ve kasayla para taşıyordu. Dolandırıcı kişilerin bilgileri de parayla satın alınıyordu. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkanları daha etkin hale gelecek, işlem güvenliği artacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. İran müzakerelere başlamak için Amerika'ya 7 şart bildirdiğini açıkladı. Amerika ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

Hala severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize.

Sen ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize.

kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yalvardım hep Tanrıma. Alp Aslan'dan dinliyoruz.

Programımız Behrin Şener'den dinleyeceğiniz Mahur makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şu güzele bir bakın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar.

Birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Nevra Günay'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdan, haberleri veriyoruz. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 4.02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz TRT Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Yavuz, herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, konakladığı ve görüşmelerini yapacağı New York'taki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da vardı. Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Kanixby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı

karşı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgiler istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kendisine çağrıda bulunan Konya Fatihan Eğitim İzcilik Spor Kulübü öğrencilerini makamında ağırladı. Buluşmaya dair fotoğraflar Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mustafa Çiftçi paylaşımına evlatlarımızın gözlerindeki ışık, Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin en büyük teminatıdır notunu düştü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin topraklarını gasp eden 992 İsrail'e işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere BM Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliğine bağlı Fransızca Dil Merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak, bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Erhalp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü. Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. İran müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Başbakanlığa Elif El Arpi aday gösteren son parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden depremin ayrıntılarını paylaştı. Deprem saat 4:02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz, TRT Haber canlı yayına bağlandı. Vali Yavuz, herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan konakladığı ve görüşmelerini yapacağı New York'taki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da vardı. Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Merakla beklenen konuşmasında işgalci İsrail'in Filistin'deki soykırımından ABD-İran krizini, Rusya-Ukrayna savaşından dünyanın farklı coğrafyalarındaki sorunlara kadar pek çok başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin insani değerleri merkeze alan barış odaklı dış politika vizyonunun bir kez daha altını çizecek. Bu yıl 68 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi New York'ta da sürecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan bazı liderlerle bir araya gelecek. O liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olması bekleniyor. Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansa da katılacak. Ayrıca ABD, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla ve ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak.

İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre görüşme İstanbul'da gerçekleşti. MİT Başkanı Kalın'la Zubi, Libya ve bölgedeki gelişmeleri, Türkiye-Libya işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımları ele aldı. Ayrıca Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar da gündeme geldi. Libya Savunma Bakan Vekili Zubi, Türkiye'nin Libya'daki birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkılarından ötürü müteşekkir olduğunu ifade etti. MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. MASAK raporuna göre 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi gerçekleştiği belirlendi. Para hareketinin fonlarının iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Holding Yönetim Kurulu başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutanıklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'na etkilendirilmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü. Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. Türkiye'deki üniversitelerin akademik performansına ilişkin yeni veriler açıklandı. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 Dünya Alan Sıralamasında 121 ülkeden 2566 üniversite değerlendirildi. Üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden incelendi. Araştırmaya göre Türk üniversiteleri 78 bilim alanının 48'inde sıralamada yer aldı. Türk üniversitelerinin en çok sıralamaya giren alanları ise tıp, sağlık bilimleri ve mühendislik bölümleri oldu. Tıp ve sağlık bilimleri 82, mühendislikte 36 Türk üniversitesi sıralamada yer aldı. Biyolojide 26, teknolojide 24, matematikte 19, fizikte 12 ve malzeme bilimlerinde 12 üniversite sıralamaya girdi. Dünya Üniversite Başarı Sıralamasında Türkiye'de 28 bilim alanında sıralamaya giren üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. İTÜ'yü Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti. İTÜ polimer biliminde dünya 73.sü oldu. Su kaynaklarında 139. Deniz bilimlerinde 141. İnşaat mühendisliğinde 151. sırada yer aldı. İTÜ ayrıca yapay zeka alanında 223. Robotik ve akıllı sistemlerde ise 268. oldu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği'nde 116. Pediatride 129. sırada yer aldı. ODTÜ ise enerji ve yakıt alanında dünya 253.sü oldu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin topraklarını gasp eden 992 İsrail'in

0: İsrail'i işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. Baskını İsrail polisinin koruması altında gerçekleştiren İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın içinde toplu şekilde dua etti. Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulundu. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, müzakere için gerekli şartların ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Tahran'ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şartı kabul etmekten başka şansları yok, dedi. Rızai, savaşa hazır oldukları mesajını da verdi. 7 şart resmi olarak açıklanmadı. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre şartlar arasında 3 başlık öne çıkıyor. Savaşın tüm cephelerde derhal sona ermesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalivaf'ta müzakere ve savaşın birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte ABD savaşa rağmen üst düzey İranlı yetkililere BM Genel Kurulu için vize verdi. İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gideceğini yazdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'dan New York'a doğru yola çıktı. Sağda ise saldırılar sürüyor. İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde orbiter tipi keşif insansız hava aracı düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif El Arpi aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. El Arpi sonuçların ardından destekçilerine teşekkür etti. Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor, dedi. Seçmenin daha adil bir Berlin için partisine görev verdiğini söyledi. El Arpi gerekli meclis çoğunluğunu sağlayıp hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Seçimin en ağır kayıplarından birini Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU yaşadı. 4,9 oy oranıyla baraj altı kalarak eyalet meclisine giremedi. Merz sonucu felaket olarak niteledi. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü. Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. İran müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Başbakanlığa Elif El Arpi aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Trendyol Süper Lig'de 6. haftada oynanan 4 maç tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da 4 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Urfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 1, Antalya Spor 3, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0, Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayserispor 1. UEFA Uluslararası A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kas çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bursa, Uşak 27, İstanbul, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Sinop 26, İzmir, Çanakkale, Antalya, Hatay, Malatya, Mardin 30, Muğla, Gaziantep 31, Denizli 32, Adana, Diyarbakır 33, Van, Kars, Erzurum, Samsun 25, Trabzon 24 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ile 27. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoda Türkiye saatiyle 23'te sunulan haber bülteninin ardından bazı duyurular yayımlanır. Bunlardan biri şudur. Milli Savunma Bakanlığı'ndan duyurulmuştur. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adaylarının askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. Eskiden üniversiteyi bitiren her erkek yedek subay adayı olurdu. Mezun sayısının artması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedek subay ihtiyacının belirli sayıda olması aday adayı kavramını doğurmuştur. Askerlik zamanı gelen yedek subay aday adayları bu duyuruyu dinledikten sonra askerlik şubelerine başvurur. Aday adayı yalnızca askerlikte değil, politikada da kullanılmaktadır. Çok partili siyasi hayatın başladığı 1950'li yıllarda bu sözün gazetelerde yer aldığı belirtilmektedir. Geçen yıl kaybettiğimiz Mülkiye'nin ilk kadın profesörü, ünlü yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat, 1965 seçimlerinden sonra yazdığı bir makalede kullanmış aday adayı tamlamasını. Cümle şöyle: buna göre 6 siyasi partiden 3178 aday adayı ön seçimlere girmek için partilere müracaatta bulunmuş. Aday adayı bir partiden milletvekili adayı olmak için parti içindeki ön seçimlere katılan kimsedir. Partilerde adaylık başvurusu milletvekili aday adayı başvuru dosyası ile yapılır. Bazı partiler ön seçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim çevresi esasına göre belirler. Aday adayının genel tanımını şöyle yapabiliriz. Bir okula, işe girmek veya bir göreve atanmak için gerekli olan adaylık aşamasını kazanmak amacıyla başvuran kişi. Aday adayı, özgeçmiş göndererek başvuran kişidir. Birden fazla pozisyona başvurabilir, muhtemel adaydır ve bir yarışın içine girmektedir. Hemen belirtelim ki böyle bir yarışın içine giren kişinin özgeçmişini çok düzgün bir şekilde yazması beklenir. Yazım kurallarına çok dikkat edilmelidir. Aday adayı olmak bazen aday olmaya yetmeyebilir. Çünkü aday tek bir pozisyonu bekleyen kişidir. başvuru sahiplerinin

0: yani aday adaylarının aday olmaya odaklanması gerekir. Bunun da en iyi yolu nitelikli bir aday olduğunuzu bilmektir. Aranan niteliklere sahip değilseniz boşuna başvurmayın. Aday adayı eğitim belgelerinin ve sertifikalarının kontrol edileceğini bilmelidir. Geçmişte üstlendiğiniz unvanlara ve her pozisyonda ne kadar süre kaldığınıza da bakılır. İş yerine gidiş geliş mesafesinin uygun olup olmadığını anlamak için adresinize bakılacağını da not edelim. Ayrıca işten anlayıp anlamadığınızı öğrenmek için daha önce çalıştığınız işletme türleri de dikkate alınacaktır. Başvuranların yaptığı en büyük hatalardan biri aday olma şanslarını artıracağını düşünerek nitelikli olmadıkları her pozisyona başvurmaktır. Başvurularda seçici olmak gerekir. Gerçekten nitelikliyseniz işe alım uzmanları hemen sizi arayarak aday olarak değerlendirecektir. İstatistiklere göre 100 civarında aday adayının olduğu görevler için özgeçmişler üzerinden ya da telefonla aranarak eleme yapılmakta ve en fazla 8 ya da 10 kişi mülakata kalmaktadır. Bazen de 300 başvurudan 8'i mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda da gelecek vaat ettiğine inanılan 3 veya 4 kişi adaylığa seçilir. Adaylar da başarı sırasına göre işe yerleştirilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün futbolu geometrik bir bilim dalı gibi ele alan Valeri Labanovski ve onun yenilmez armadası Dinamo Kiev takımından söz edeceğiz. 1970'lerin ortasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ortaya çıkan bu futbol takımı sadece kupalar kazanmakla kalmamış, futbolun fiziksel ve zihinsel sınırlarını adeta yeniden tanımlamıştı. Labanovski 1974'te başladığı görevinde henüz bir yılını doldurmadan 1975'te UEFA Kupa Galipleri Kupası ve Süper Kupayı kazanarak bütün dünyayı şaşkına çevirdi. O yıl Labanovski yılın teknik direktörü, takımın yıldızı Oleg Blokhin ise yılın sporcusu seçildi. Bu başarının altında yatan sır, oyuncuların daha önce eşi benzeri görülmemiş fiziksel kapasiteleriydi. Ayrıca Labanovski'nin takımı, mevki fark etmeksizin sahanın her yerinde pres yapan, rakiplerini fiziksel olarak adeta ezen oyunculardan kuruluydu. Valeri Labanovski, futbolu geometrik bir zeka ile kurguladığı için usta yazar Ulus Baker tarafından futbolun Spinoza'sı olarak nitelendirilmişti. Spinoza'nın ne umut korkudan vazgeçti.

0: geçebilir ne de korku umuttan sözü Labanovski'nin yarattığı disiplinli ve umudunu asla kaybetmeyen takımları özetliyordu. Hem milli takımı hem de Dinamo Kiev'i aynı anda yöneten bu dahi 1985'te bir kez daha Avrupa Kupası'nı müzesine götürerek başarısının tesadüf olmadığını da kanıtladı. 2002 yılında aramızdan ayrılan bu büyük futbol adamı modern futbola yüksek kondisyon ve bitmek bilmeyen pres felsefesini miras bırakarak futbol tarihindeki yerini de aldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 4:02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarında kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapılarıyla piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı yer aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinli'yi katletti. Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel adlı çocuğun cansız bedeni Mısır tarlasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selahattin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni DK, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kilis'te kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuktansa iyi haber geldi. Jandarma ekipleri ve korucuların arama çalışmalarında küçük kız çocuğuna ulaşıldığı bildirildi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel zaman gezgini.
1: Adeta film senaryosu gibi bir seyahat hikayesi. Heyecan dolu, merak uyandırıcı ve kimi zaman eğlenceli bir macera. Fayton imalatında çalışan Ernst Christoph Döbel, 1830 yılında mesleki deneyim kazanmak amacıyla doğduğu topraklardan ayrılır. Döbel'in yolculuğu diğer seyyahlarınkinden oldukça farklıdır. Yola çıkış amacı başta mesleğinde ustalık kazanmak iken, mesafeler aşıp yeni yerler gördükçe hep daha ileriye gitmek arzusuna kapılır. Ancak uzun bir seyahat için parası yoktur. Bu yüzden seyahat sırasında çalıştığı farklı işlerden kazandığı parayla seyahat masraflarını karşılar. Onun seyahatnamesinde büyük tarihi olaylardan çok günlük hayatta karşılaştığı beklenmedik durumları, insanların davranışlarını ve yolculuklarını

0: 1805 yılında Almanya'nın bir köyünde dünyaya gelen Ernst Christoph Döbel, çok genç yaşta baba ocağından ayrılır ve birçok işte çalışır. Sonunda fayton imalatçısı olmaya karar verir. O dönemde bazı zanaatkarlar kalfa olup ustalık eğitimine başlamadan önce kendi yerleşim yerlerinden en az 50 kilometre uzaklıkta bulunan birkaç ustanın yanında çalışmak zorundadırlar. Yaklaşık bir yıl süren bu kalfa seyyahlığının amacı mesleki bilgileri arttırmak yanında kalfanın dünya görüşünün de genişlemesi. Kalfa, kendisine verilen kalfa seyyahlık defterine nerede, hangi ustanın yanında, ne kadar süreyle çalıştığını da kaydettiriyor. Kahramanımız Döbel de 1830 yılının Mart ayında bir süredir para biriktirip hazırlandığı kalfalık seyahatine çıkıyor. Kendisine verilen seyahat belgesi bir sene geçerli ve içinde Viyana'ya kadar ibaresiyle seyahatin güzergahı da kaydedilmiş. Ama ilk defa köyünün sınırlarından dışarı çıkan Döbel hep daha ilerisini merak ediyor ve Viyana'dan başlayıp Belgrad ve Bükreş'i, Elflak ve Boğdan'ı aşıyor. 22 Eylül'de Tuna Nehri'nden bindiği gemiyle Karadeniz'e ve oradan da İstanbul'a ulaşıyor.
1: Fırtınalarla boğuştuğumuz Karadeniz'in karanlık sularında nihayet güzel bir gün. Sağ tarafımızda yüksek Balkan dağları, solumuzda bizimle beraber boğaz içine doğru seyreden küçüklü büyüklü gemiler. Nihayet şu meşhur boğazın sakin sularına girdik. Boğaz içinin şatolarla, köylerle, kayalıklarıyla ve gölgeli korularıyla bezenmiş her iki kıyısı da büyüleyici. Normal koşullarda Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yerden İstanbul'a kadar 5 gün süren ama bizim 64 günde yaptığımız Karadeniz seyahatinin bütün sıkıntılarını ve tehlikelerini unuttum. Asya ile Avrupa'nın sınırındayım. Şehrin 7 tepesinden mucizevi bir güzellik göz kırpıyor. Ayaklarının önüne serilmiş rengarenk binaların arasından yükselen minarelerde güneş ışıkları parıldıyor. Sonsuz bolluk ve güzellikte ışıldayan tabiatın bitmeyen büyüsü her yerde görülürken tek bir düşüncem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şehir yoktur.
0: Döbel, karaya ayak basar basmaz, gemide daldığı rüya aleminden çıkar. Suyun üzerinden şehre bakan ruhunu büyüleyici bir şekilde okşayan İstanbul, yakından bakınca onda moral bozucu bir etki bırakır. Limandan Galata'ya doğru giderken engebeli sokakların pisliği, ahşaptan yapılmış küçük evlerin biçimsizliği onu hayal kırıklığına uğratır. Ama şehir aynı zamanda Avrupa'yı bir çehreye sahiptir. Aynı sokakta Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Bu kadar farklı topluluğun aynı ticaret hayatını paylaşabilmesine şaşırır. Pazar yerinde çeşit çeşit görüntü vardır. Bir tarafta ölü balıkların korkunç kokular yaydığı tezgahlar dururken, diğer yanda limonlar, narlar, taze üzümler göz okşamaktadır. Ya kasap tezgahları? Kesilmiş yağlı besili kuzular, kaburgaları kasabın zevkine göre süslerle bezenmiş olarak sıra halinde asılmış. Tabii hiçbirinin kafası yok. Çünkü burada kasap hayvanları Avrupa'daki gibi bıçak sokularak öldürülmüyor. Kafaları kesiliyor.
1: Burası aynı zamanda kapılardan atılan lokmalar için birbiriyle kapışan büyük küçük, genç yaşlı, sağlıklı ya da hasta yüzlerce sahipsiz köpeğin cirit attığı bir yer. Bir Türk'ün bunları dövdüğünü ya da bir kötülük yaptığını hiç görmedim. Köpekler tarafından ısırılmak ya da Türkler tarafından dövülmek istemiyorsa yabancılar da aynı şekilde davranmalı.
0: Uzun bir duvarla Galata'dan ayrılmış olan Beyoğlu'nda hemen hemen bütün Avrupa temsilcilerinin konakları olduğunu görür Döbel. Ama buranın da her köşesinden gece gündüz çok daha fazla sayıda köpeğin kulak tırmalayıcı havlamaları ve ulumaları duyulmaktadır. Genç adam iş ararken İstanbul'un iç kesimlerini gezme fırsatı da bulur. Şehrin iç kesimlerinde gizlenen o kadar çok garip ve harika şeyi görür ki bunların hepsini anlayabilir.

0: atmaya imkanı olmadığını söyler. Ona göre İstanbul, büyük meydanlar bakımından çok fakirdir. Meydanlar içinde en iyisi, Türklerin binicilik alıştırmaları yaptığı at meydanıdır. Ama daha küçük Alman şehirlerinde bile at meydanından daha büyük pazar meydanları olduğunu anlatır. Ayasofya'nın içinin muhteşem güzellikte olduğunu ama dışarıdan şekilsiz, çirkin bir kütle gibi göründüğünü söyler. Camiler içinde en çok Süleymaniye Camii'ni beğenir. İlk kez camiye girdiğinde dikkatini çeken şey, kalabalığa rağmen büyük bir sessizliğin hakim olmasıdır. Yüzlerce insan aynı anda ibadet ederken içeride büyük bir düzen vardır. Ayakkabıların bile muntazam bırakılmış olması ona çok ilginç gelir. Devlet görevlileri hakkında da ilginç bir gözlemini paylaşır Döbel. Bir işin hızlanması gerektiğinde görevlilere küçük hediyeler veya bahşişler verilmesi olağan kabul edilmektedir. Avrupa'da açık bir yolsuzluk olarak görülen bu durum, Osmanlı'da bürokratik hayatın bir parçasıdır. Döbel, Avrupa kıyafetleriyle dolaşan yabancıların hemen dikkat çektiğini fark edince, şehirde Osmanlı tarzı kıyafetlerle dolaşmaya başlar. Böylece kendisini gereksiz meraklı bakışlardan koruyabilmektedir. Burada birinin kıyafetinden mesleği, dini ve sosyal statüsü kolayca anlaşılabilmektedir.
1: Nüfusun en yoksul kesimi limanda yük taşıyan hamallar. Zayıf vücutlarına rağmen o kadar kuvvetliler ki onlarca kilo malı tek başlarına dik yokuştan yukarı taşıyabiliyorlar. Genelde yalın ayaklar ve kötü ince kıyafetler giyiyorlar. Bu zor işten kazandıkları az parayla bir de aile geçindirmek zorundalar. Hayatları hiç de kolay değil. Buna rağmen neşeli ve mutlular.
0: Bu hamallara şehrin her mahallesinde rastlamak mümkündür. Çünkü sokakların çoğu dar olduğu için araba

0: Yolun ağır, ezici ve sağlıksız havasından kurtulmak ve temiz hava almak için yapılan ilginç bir etkinliği anlatır. Bugünkü İstanbul'u düşününce, 200 yıl önce İstanbul'da ne kadar ezici ve sağlıksız bir hava olabilir ki diye de düşünmeden edemiyoruz.
1: İnsan biraz temiz hava almak isterse, bunu en iyi şekilde şehrin ve dış mahallelerin üst taraflarında bulunan büyük, geniş mezarlıklarda yapabilir. Buraya Beyoğlu'nun kuzeyindeki uzun dar sokaktan geçilerek ulaşılıyor ve insan burada özellikle de akşamları hiç yalnız kalmıyor. Ölenlerin yakınları hemen hemen her gün basit mezar taşlarıyla süslenmiş ve koyu servi ağaçlarının gölgesinde bulunan mezarları ziyaret ediyorlar. Ama hiç de sandığınız gibi değil. Bu ziyaretlerde ölülerini anıp kendilerini acıya boğmak yerine şarkılar söyleyip çalgılar çalıyorlar. Her yerde satılan soğuk içeceklerden içiyorlar.
0: İstanbul'a gelen pek çok seyyah gibi Döbel de İstanbul'u çok beğenmiştir. Ama şehrin yaşam koşullarından hoşlanmadığı için burada 15 gün kalmakla yetinir. Sözlerinden İstanbul'da karşılaştığı Türkleri de pek sevmediği ve onları İstanbul'a layık bulmadığı anlaşılıyor.
1: 9 Ocak 1832 günü bir gün artık hiçbir Türk'ün ve vebanın olmayacağı, böylece Avrupa'nın ve Asya'nın hükümdarı olacak olan bu şehirden ayrıldık.
0: Döbel, İstanbul'da edindiği arkadaşıyla Edirne'ye doğru yola çıkar. Geçtikleri verimli toprakları boş ve ıssız görmek canını sıkar. Konaklamak için durdukları Yunan hanında, hancının da işbirliği yaptığı soyguncuların elinden zor kurtulurlar. Başka bir kasabaya kadar yürüyüp bir Türk kahvehanesinde konaklamaya karar verirler. Yatak olmasa da burası güvenli bir yerdir. Çünkü Türkler genelde çok misafirperver ve dürüsttür.
1: Yolda yiyeceğimizin kalmadığı ve açlıktan gücümüzün tükendiği bir sırada iki Türk atlıya rastladık. Öğrendiğim az Türkçeyle hiç ekmeğimiz olmadığını söyledim. Onların da çok az ekmekleri olmasına rağmen yarıya bölüp bizimle paylaştılar. Para vermek istedim, geri çevirdiler. Elimi ateşe koyarım ki bunlar Yunan olsaydı, bırak para karşılığı bize ekmek vermeyi, bizimle alay eder, hatta neyimiz var neyimiz yoksa çalarlardı.
0: Döbel ve arkadaşı uğradıkları yerleşim yerlerinde bir yük hayvanı bulamadıkları için bozuk yollarda günlerce yürümek zorunda kalırlar. Neyse ki Türkiye'den başka hiçbir ülkede görülmeyen bir tesisat dediği çeşmeler sık sık karşılarına çıkmaktadır. Zorlu yolculukları süresince bu tertemiz kaynak suları onlara biraz olsun teselli verir. İstanbul'dan çıkıp yürüdükleri 8 gün boyunca her ne kadar binbir zorluk çekmiş olsalar da gördükleri manzaraları cennet gibi diye tanımlar Döbel. Ve nihayet küçük bir tepenin üstünde koyu renk yapraklı ağaç sıraları arasından Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Edirne gözlerinin önüne serilir. Bu manzara genç seyyahı tam anlamıyla büyüler. İlk görüşte beğenip sevdiği Edirne'de şansı da yaver gider Döbel'in ve bir çilingirin yanında iyi para kazanacağı bir iş bulur. Edirne'de tüccarların dükkanları kendi memleketinde olduğu gibi evlerinin olduğu binalarda değildir. Dükkanlar uzun bir sokak meydana getiren üzeri kubbeli bir çarşıda bulunur. Camiye giderken kimse dükkanını kilitlemez. Cezası çok ağır olduğu için burada hırsızlık pek görülmemektedir. Döbel, Türkiye'de eşi benzeri olmayan, hatta Ayasofya'dan bile güzel olduğu iddia edilen Selimiye Camii'ne de hayran olur. Mimari açıdan muhteşem güzellikte bulduğu minarelerden birine çıkar. İlk başta yükseklik nedeniyle başı döner. Ama sonra gördüğü manzarayla adeta sarhoş olur. Sokakları ve pazarlarıyla hareketli hayatı, İlkbaharın zengin renkleriyle bezenmiş ve içinden Meriç Nehri'nin kıvrılarak aktığı görkemli bahçeleri ve korularıyla bütün Edirne ayaklarının altına serilmiştir. O günden sonra hemen her gün minareye çıkar ve şehre gelen yabancıları da minareye çıkarmaktan zevk alır. Bu arada Türk ahbaplar da edinmiştir.
1: Bir Türk'e işiniz düşerse son derece büyük bir misafirperverlikle karşılanır ve odaya girer

0: girmez bir divana davet edilirsiniz. Kölelerden biri hemen gelip sütsüz kahve ve tütün çubuğu ikram eder. Türk şahıs bir müddet misafirinin yanında hiç konuşmadan oturur. Kahve içilip tütün çubuğu tellendirildikten sonra Türk, sayı saymakta kullandıkları Hristiyan tesbihine benzer, dizilmiş taşları olan bir ipi eline aldığında sohbet başlar. O az konuşur ama her bir kelimesini düşünüp taşındıktan sonra söyler. Bir şey alacaksa uzun pazarlıklar da yapmaz. Anlaşırsa hemen parasını öder.
1: Edirne'de işleri yolunda giden Döbel, küçük bir tamirhane açar ve burada zaman zaman fayton imalatı yapar. Ancak tamirhane çok küçük olduğu için imalat yaptığı zamanlar sokakta çalışmak zorunda kalır. Bu yüzden de yoldan geçenlerin ilgisine maruz kalır.
0: Beni en çok seyredenler kadınlar. Saatlerce etrafımda duruyor, çiçek ve başka süsler boyarken hayranlıkla seyrediyorlar. Çocuklar gibi meraklı ve saflar ve aynı çocuklar gibi her beğendikleri şeye dokunmak istiyorlar. Aralarında bazen peçesini müsaade edilenden biraz daha aşağı indiren çok güzel siması olanları da görüyorum.
1: Edirne'den aynı yılın Kasım ayında ayrılır Döber. Yenice'den bindiği gemiyle İzmir'e ulaşır. Tarih kitaplarından öğrendiği ve hayalinde canlandırdığı İzmir değildir gördüğü. Dar ve dolambaçlı sokakları, bozuk yolları ve özensiz yapılmış evleriyle bütün Türk şehirleri gibi diye anlatır İzmir'i. Çok gürültülü bulduğu bu şehirde yaklaşık 5 ay kalır ve İskenderiye'ye gitmek üzere bir gemiye binerek Türkiye'den ayrılır. Döbel'in seyahatnamesi merakla bakan bir zihnin izlerini de taşır. Küçük ayrıntılarla canlı bir hikayeye dönüşen bu seyahatname, aradan geçen yüzyıllara rağmen yalnızca bir gezginin anıları olarak değil, Anadolu'nun geçmişine tutulmuş samimi ve sıcak bir ayna olarak da değerini korumaktadır.

Kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4.02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapılarıyla piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti.

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlali devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslararası Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Değerli dinleyenler, hoş geldiniz Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, memleket trenimize. Bugün 21 Eylül Dünya Barış Günü değerli dinleyenler. Eğer radyolarınızın başındaysanız yeni bir gündesiniz ve bugün takvimler çok özel bir tarihi işaret ediyor, Dünya Barış Günü'nü. Farklı dilleri konuşuyor, farklı kültürlerde yaşıyor, güne farklı coğrafyalarda başlıyor olabiliriz. Ancak sabah uyandığımızda, gökyüzüne baktığımızda hepimiz aynı güneşi görüyor, aynı havayı soluyoruz. Barış işte tam da bu ortak paydada, sınırların anlamsızlaştığı o yerde başlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu özel gün sadece savaşların durması ya da silahların susması anlamına gelmiyor. Barış, açlığın bittiği, çocukların

korkusuzca gülebildiği, adaletin ve eşitliğin her evde hissedildiği bir dünya düzenidir. Bugün dünyanın neresinde olursanız olun etrafınıza bir bakın. İnsanlık olarak evrensel bir sınavdan geçiyoruz. Göçler, iklim krizleri, ekonomik zorluklar ve çatışmalar bizlere tek bir gerçeği hatırlatıyor. Biz birbirimize muhtacız. Bir yerdeki acı, dünyanın geri kalanındaki huzuru gölgeliyor. Çünkü bu dünya hepimizin ortak evi. Ve bu evi korumanın tek yolu elimizi nefrete değil, dostluğa uzatmaktan geçiyor. Peki, kilometrelerce öteden sıradan bir sabahta bizler barış için ne yapabiliriz? Büyük politikalar, diplomatik masalar elbette önemli. Ancak gerçek barış, bireyin kendi içinde, kendi mahallesinde ve kendi dilinde başlar. Yabancı bir ülkede yaşayan bir göçmenin komşusuna tebessümü barıştır değerli dinleyenler. Farklı fikirlere gösterdiğimiz sabır barıştır. Çocuklarımıza nefreti değil, sevgiyi ve paylaşmayı öğretmek barıştır. Barış, sabah uyandığında yanındaki insana gülümseyebilmektir. Kendinden olmayanı, senin gibi düşünmeyeni, senin gibi inanmayanı olduğu gibi kabul edebilme olgunluğudur. Farklılıklarımızı birer tehdit değil, bu koca dünyaya renk katan birer zenginlik olarak görebilmektir. Sevgili dinleyiciler, dünya yoruldu. Silahların gölgesinde büyüyen çocukların bakışlarından, göç yollarında kaybolan hayatlardan, hırsların ve sınır kavgalarının getirdiği yıkımlardan bu kadim dünya çok yoruldu. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var birbirimizi duymaya ve yankılanan nefret söylemlerinin arasında sevginin ve şefkatin o fısıltısını büyütmeye. Gelin bugün Dünya Barış Günü'nde kendimizle barışarak başlayalım güne. Sonra en yakınımızdakine, ardından hiç tanımadığımız bir yabancıya uzatalım dostluk elini. Unutmayalım ki dünyayı değiştirecek olan şey büyük devrimlerden ziyade küçük insani dokunuşlardır. Bir çocuğun başını okşamak, bir dosta selam vermek, doğayı korumak, adaletli davranmak. İşte barışın tarihini yazan küçük ama devasa adımlar bunlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan neredeyse bir asır önce henüz genç Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ederken dünyaya zamansız bir ilke armağan etmişti. Yurtta sulh, cihanda sulh. Tüm cihanda kalıcı bir barış dileğiyle 21 Eylül Dünya Barış Gününüz kutlu olsun.

bu, erdemli bir keder. Dünyada çok acı var ve sen geçip gidemiyorsun. Bir el seni çiçekleri diriltmeye zorluyor. Onların direncini senin direncine bağlayan bir yol var. Yok, sen usulca yürü, koşma. Fısılda ama bağırma. Kederin garibi ol sen. Senin payına düşen de bu, erdemli keder diyor. Psikiyatrist, psikoterapist Kemal Sayar'dan paylaştık efendim. Bugün güne alıntı köşemizde. Efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu'na memleket trenindesiniz. Hatırlatalım sizlere. Neymiş efendim? Bugün Dünya Barış Günü'ymüş. Ne güzel bir gün. Dünya üzerinde tabii ki maalesef ki kan ağlayan coğrafyalar var. Onları hiç unutmuyoruz efendim. Biz Türkiye olarak biliyorsunuz devletimiz. O kan ağlayan coğrafyaların hep yanında olmuş bir, mazlumun yanında olmuş bir ülke. Ve bizler de bu vicdanlı ülkenin vicdanlı halkıyız. Unutmamak gerekiyor. Dünya Barış Günü. Umarız ki efendim dünyanın her coğrafyasına barış gelsin. Sadece sözde, böyle metinlerde ya da şarkılarda kalmasın dileyerek başlayalım değerli dinleyenler. Memleket trenimiz 21 Eylül sabahında sizlerle birlikte. Ana baba okulu köşemiz var bugün. Bugün okullarda, daha doğrusu okullarda, okulların dışında da var efendim, çocuklarda ve ergenlerde akran zorbalığını konuşacağız bugün. Bu zorbalık kelimesi biraz fazlasıyla gündelik hayatımıza girdi efendim. Biz yetişkinler de çok konuşur olduk. Zorbalık yapılıyor diyoruz değil mi? Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Nedir bu zorbalık? Bunu konuşacağız efendim. Sadece fiziksel mi? Tabii ki değil. Biliyorsunuz hani psikolojik şiddet diyoruz ya, işte psikolojik olarak da mutlaka zorbalık var sözle değerli dinleyenler, ya da bir takım davranışlarla. Erkek kız, bütün çocuklarımızda, bütün ergenlerimizin zorlandığı ya da kendilerinin uyguladığı zorbalıklar var. Bunları konuşacağız. Güzel bir sohbet olacak, kaçırmamanızı diliyorum. Efendim Yüksel Gürü Ankara'dan günaydın, iyi yayınlar diliyor. Danimarka'dan Hatice Öney günaydın diyor herkese. Canlar selam ve sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tam domates zamanı efendim değil mi? Türkiye'de, hele Ankara'da ayaş domatesi zamanı, biliyorsunuz o konserveler yapılıyor. Kış mevsiminde de onlar açıldığında efendim mis gibi böyle bir domates biber kokusu geliyor değil mi? Dinleyicimizin isteği. Çalalım mı? Barış Manço mikrofonda olacak.

Efendim gelin dünyadan ve Türkiye'den sizler için derlediğimiz haberlere bir göz atalım mı? Ne dersiniz? Zaman zaman programımızda sabah saatleri olması asabiyle de efendim size soruyoruz, kahveci misiniz, çaycı mısınız diye. Yine kahveyle ilgili bir araştırmayla başlayalım mı? Ne dersiniz? Efendim kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edilmiş. Dünyada zaten efendim kahvenin yükselen bir talep çizgisi var gerçekten. Türkiye'de de son dönemde böyle. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sadece taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya 20 ve 29 yaşları arasında 20 üniversite öğrencisi katılmış. Gönüllülerin yakınına yerleştirilen taze demlenmiş kahve kokusu eşliğinde yapılan test

Testlerde katılımcıların 5 dakika içinde olumsuz duygularında azalma görüldü, beyin dalgalarında rahatlama indeksi yükseldi. Kalp atış hızı değişkenliğinde ise belirgin bir değişiklik gözlenmiş efendim. Bizim Türk kahvemizin efendim böyle paketi açtığınızda da olur değil mi? O koku böyle bir daha siz pişirmeden bir paketi koklarsınız. Eğer paketi yeni açtıysanız ya da kavanozu açtıysanız o kahve kokusu gerçekten dünyadaki güzel kokulardan bir tanesi. Hani sorulsa bence çoğumuz kahve kokusunu ilk üç sırada söyleriz. Efendim, Türkiye hızla yaşlanıyor. Türkiye'nin nüfusu giderek yaşlanıyor ki programımızda da zaman zaman buna yer veriyoruz. 65 yaş üstündekilerin sayısı 10 milyona yaklaştı. 2050'de ise yaklaşık her 4 kişiden birinin 65 yaşın üstünde olması bekleniyor. Bu büyük demografik dönüşüm sağlıktan bakıma, sosyal hayattan şehirlerin yapısına pek çok alanı değiştirecek değerli dinleyenler. 2050'de. Hangimiz, kimler 65 yaş üstü olacak efendim? Şöyle bir gözden geçirin kendinizi, şöyle bir hesaplamalar yapılsın. Türkiye nüfusunun 1/4 haline gelecekmişiz 65 yaş üstü 2050'de. Efendim, İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider, dünyada 5. 7 ve 13 Eylül döneminde, yani bir haftalık bir dönemde efendim, günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5. sırada yer aldı İstanbul Havalimanı. Günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu değerli dinleyenler. Hemen geçelim dilerseniz yine uçuşlarla ilgili bir haber. Almanya'da el bagajı kuralları değişiyor. Köln ve Nürnberg havalimanlarında modern CT tarayıcıları sayesinde tek bir kapta 2 litreye kadar sıvı taşınabiliyor. Münih'te ise uygulama 18 Eylül'den itibaren geniş ölçüde başladı. Frankfurt ve Berlin'de yeni kural yalnızca bazı kontrol noktalarında geçerli. Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Hannover'da 100 mililitre sınırı devam ediyormuş efendim. Almanya'nın farklı şehirleri CT tarayıcılı kontrollerde laptop, tablet ve kameralarında çantadan çıkarılması gerekmiyor. Bir dönem bunlara şart getirilmişti. Şimdi bir geri adım atılması söz konusu ama nerede efendim? Bazı şehirlerden bahsediyoruz. Dikkatinizi çekelim. Almanya'nın bazı şehirleri bunlar. Münih, Köln, Nürnberg diye hatırlatalım sizlere. Efendim, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit müşterilerden ilgi görmüş. İşletmeci Bahtiyar Bodur gazetecilere yaptığı açıklamada asırlık lezzet simitle Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi. Bodur birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine sunduklarını belirterek "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." demiş. İlginç bir lezzet efendim. Güzel olabilir tabii ki. Zaten biliyorsunuz Karadeniz'in farklı şehirlerinde bu hamsinin farklı yemekleri ya da işte böyle bakın simide kadar gelmiş efendim. Hamsili pilavı biliyoruz değil mi? Çok da güzel olur ama simidi bilemedim. Nasıl yapılmış, ne şekilde tüketilmiş ki kısa sürede de tüketilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama beğenilmiş. Yayılacak mı bakalım efendim? Efendim, az önce Dünya Barış Günü olduğundan bahsettik programın açılışında. İşte Suriyeli çocuklar da barış mesajını 10 metrelik bir resimle anlatmışlar. Efendim, Suriye Barış Ülkesi temalı bir etkinlik düzenlenmiş. Nerede? Suriye'nin Halep şehrinde. Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan 21 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Halep Kültür Müdürlüğü'nün himayesinde Halep Kalesi Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler 10 metre uzunluğunda bir resim çizip boyadı. Çocukların hazırladığı eserde Suriye'nin farklı illerini simgeleyen Halep Kalesi, Şam'daki Emevi Camisi, Humus Saat Kulesi, Hama'nın Su Değirmeni, İdlib Saat Kulesi ve Palmira Antik Kenti gibi sembollere yer verilmiş. Etkinlikte çocukların sanatsal çalışmalar aracılığıyla barışa ve Suriye'nin kültürel çeşitliliğine ilişkin mesaj vermesi amaçlanmış değerli dinleyenler. İşte kısa süre önce savaşla mücadele eden çocukların olduğu bir ülke Suriye, biliyorsunuz hemen yanı başımızda.
Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir annenin

Sosyal medyada paylaştığı video, yapay zekanın çocukların internete yıllar içinde dağılmış bilgilerini ne kadar hızlı bir araya getirebildiğini gösterdi ki biz memleket treninde Perşembe günü, geçtiğimiz Perşembe bunu konuştuk biliyorsunuz değerli dinleyenler. Sürekli bir veri toplama olduğunun altını çizdi uzman konuklarımız. Meta, aile üyelerinin eski paylaşımlarından çocukların isimlerine, doğum bilgilerine, fotoğraflarına ve ilgi alanlarına kadar pek çok ayrıntıyı buldu. Anne daha sonra yaşadıklarını Instagram'da paylaştı. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı ve çocukların dijital mahremiyetine ilişkin tartışmayı büyüttü. Meta da olayın ardından sistemde değişiklik yaptığını açıklamış ki zaten efendim bu şirkete açılan bir dava söz konusu biliyorsunuz. Büyük de yani şirket ne kadar büyükse davanın büyüklüğü de o kadar artıyor biliyorsunuz. Ciddi şekilde dünya çapında da takip edilen bir dava. Evet hepimiz kullanıyoruz sosyal medyayı ama bir yandan da hep efendim bunun zararlarını konuşuyoruz. Bizde bıraktığı tahribat açısından işte asosyalleşmeye başlamamız açısından sürekli de hep bir soru işaretimiz var kafamızda. O yüzden de bu davayı takip eder olduk. Profesör Doktor Metin Önerci'ye Dünya Altın Madalya Ödülü, Türk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Doktor Önerci'ye bilimsel çalışmaları, Dünya Kulak Burun Boğaz bilimine katkıları, uluslararası eğitim faaliyetleri dolayısıyla Dünya Altın Madalya Ödülü verildi. Ödül Türkiye'de ilk kez bir öğretim üyesine takdim edilmiş değerli dinleyenler. Tebrik ediyoruz hocamızı. Bilim adamları biliyorsunuz çok çok kıymetli bizler için akademisyenlerimiz. Ki doktorlarımız zaten dünyada çok konuşuluyor biliyorsunuz hekimlerimiz efendim. Son haberimiz Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile ilgili. Efendim bu iki ülke arasında yer alan Ohri Gölü çevresindeki bisiklet rotası, gidip görenler varsa çok şanslılar. Dünyanın en güzel 15 bisiklet güzergahı arasında gösterilmiş araştırmada Ohri Gölü rotası 100 üzerinden 76 puan alarak dünya sıralamasında 14. sırada yer aldı. Yaklaşık 90 ila 96 kilometre uzunluğundaki rota Ohri Gölü'nün çevresini kapsıyor. Bisikletçilerin parkurun tamamını tamamlayabilmeleri için Kuzey Makedonya ile Arnavutluk arasındaki sınırı da geçmeleri gerekiyormuş değerli dinleyenler. Dünyada ne güzel coğrafyalar var. Gerçekten Ohri Gölü de bunlardan birisi. Görmediyseniz, fırsatınız varsa görmenizi tavsiye ederim efendim. Balkanlardaki güzel rotalardan, güzel yerlerden birisi. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. 10.33 Türkiye saati. Az sonra ana baba okulu köşemizde akran zorbalığını konuşacağımızı tekrar hatırlatalım.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Ana baba okulu köşemize hoş geldiniz. Doçent doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz. Çocuk ve ergen psikiyatristi. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Güzel bir hafta olsun dileyerek
1: Evet.
0: başlayalım. Şimdi akran zorbalığını konuşacağız. Aslında konuşsak programlarca konuşulacak bir konu. Çünkü son yıllarda artık zirve yaptı. Şöyle dedim hocam, ben yetişkinler aramızda da artık zorbalık. Ya bu kelime çok lügatımıza girdi gibi geliyor bana. Doğru
1: Evet,
0: mudur?
1: zorbalık. Artık bunu artık herkes anlıyor. Yani önceden anlaşılmayan bir şeydi. Hani nasıl oluyor, ne yapabilir gibi.
0: Bir
1: Belki daha
0: yumuşatma mı var acaba? Hani sanki orta derece gibi geliyor zorba bana.
1: sanki böyle hani benimsenmiş bir şey
0: Değil
1: gibi.
0: mi?
1: Olabilir. Yani önceden tabii baktığımız zaman hani ülkemizin de geçmiş yaşantısına baktığımız zaman hani sağ sol kavgaları, hani kutuplaşmalar ve daha çok çeteleşmeler belki hani şeydi, daha okul dışındaydı. Hani o tarz kavgalar var. Zorbalık değil de daha çok kavgalar gibi hani konuşuluyordu. Ama şimdi baktığımız zaman o zorbalık kısmı hani okulun içinde olan bir süreç ve olabilir ve biz bunu yönetmeliyiz, evet yönetmeliyiz, ama sanki okulun içinde karşılaşılabilen bir şey gibi, sanki onu demek istediniz diye
0: Evet,
1: anlıyorum böyle.
0: evet. Biraz
1: Evet.
0: daha böyle Amerikan filmlerinde falan görürdük. Aslında bizim çok yani bizim toplumumuzda da aslında uyan bir şey değil. Bir çocukların da kendi aralarında birini dışlamak ya da birinin dış görünüşüyle dalga geçmek ya da ne bileyim şu anda aklıma gelenler işte davranışıyla dalga geçmek. Bunlar aslında bizim toplumumuzda çok olan şeyler değildi. Böyle Amerikan dizilerinde, filmlerinde çok gördük ama, değil mi? Okul
1: Evet.
0: filmlerinde
1: Evet,
0: özellikle.
1: kesinlikle. Haberlerinde belki
0: Değil
1: bunlar bize
0: mi?
1: yansıyordu. Yani şöyle, daha çok böyle yaramazlık, anlaşmazlık, ufak
0: Evet.
1: tefek tartışmalar gibi bir süreç oluyordu. Hani bir şekilde bilmiyorum, hani belki de zaten ona geleceğiz. Hani bu okuldaki zorbalıklar neden arttı ve hani neden ele alınması ile ilgili zorluklar yaşanıyor. Hani şimdi düşündüğümüz zaman siz de deyince eskiden öğretmen

0: biraz daha şeydi, güçlüydü. Yani anne babalar ona emanet ediyorlardı.
1: Evet,
0: Öğretmenin bir
1: doğru.
0: orada bir kontrolü, oto kontrolü, hani klasik şeydir ya, hani eti sizin kemiği bizim hesabı. Ben onu duydum, hatırlıyorum öğretmenlere karşı anne babalarımızın konuştuğunu. Yani öğretmenin öyle bir kontrol ve güven süreci çok daha belirgindi. Şimdi öğretmen, bırakın kontrolü, yani dokunmak, öpmek, okşamakla ilgili kısımlarda bile şimdi bir çekince yaşıyor. Yani
1: Evet.
0: böyle bir şey var. Kimi aile bunu sıcaklık olarak kılıyor. Kimi de diyor ki hayır ya, hani benim çocuğuma
1: Temas olmaz.
0: dokunmayın, temas etmeyin, hani istemiyoruz. Siz görevinizi yapın gibi. Yani belki o dengeler çok değişti. Çok fazla bilgi, çok fazla yönlendirme, yönetmelik, hani
1: Yanlış bilgi de var
0: belki yanlış,
1: diyebiliriz.
0: onlar yanlış bilgiler doğurdu belki. Hani o çok fazla bilgiyle beraber daha çok defansif bir sürece de gitti belki
1: Doğru,
0: süreç. Yani
1: çok
0: öğretmenler de
1: haklısınız.
0: biraz daha kendilerini çektiler belki. Ya
1: Evet.
0: çünkü onu yapma, onu yapma, her bir şeyde uyarı. Belki o şikayet mekanizmalarının çok fazlalaşması. Şimdi geçen ben bir milli eğitim müdürle konuşuyordum. Bir etkinlikte denk gelmiştik, bir ilçenin. Yani mesela diyor ki CİMER şikayeti çok fazla geliyor. Yani hani şöyle oldu, böyle oldu. Biraz belki o süreçte herkes kendini ve sorumluluk almayı, bir şeyleri hani iyilikten, hani maraz doğarsa, bazen de böyle birini koruyayım derken de sanki bir şeyler de oluyor gibi, bilmiyorum. Hani o şeyleri düşününce böyle belki öğretmenlerin buradaki etkinliği, eğitimle mi, haberlerle mi, işte mesela ben şey hatırlıyorum. Sağlıkta şiddet haberleri arttıkça, şiddet arttı mesela. Sanki
1: Evet, doğru.
0: normalleştiriliyor gibi oldu. Sağlıkta şiddet sanki olabilir. Hani bunlardan bakalım bugün kim olacak gibi bir, böyle bir süreç oldu. Hatta sonrasında böyle haberler olmaması ile ilgili bir şey çıktı. Yani çünkü maalesef haberler özendiriyor. Ki geçen senelerde okullarda olan bu şiddet vakalarında fark ettiyseniz o bir ay, 2 ay böyle sürdü. Çünkü etkilenme çok fazla oluyor.
1: Evet, doğru.
0: Yani
1: Çok
0: zorbalık
1: haklısınız.
0: kısmını işlememiz lazım ama burada işleyen kısım, buradaki kararlılık ve hani aslında o saygı ve disiplin çerçevesinin aslında iyi işlenmesi gerekiyor. Hani bu sonuçsuz kaldığı zaman, bir yaptırım olmadığı zaman biraz işlemiyor. Mesela başka bir konudan örnek vereceğim. Milli Eğitim Bakanı dedi ki liselerde açık liseye geçişi zorlaştıracağız. Gerçekten mesela son 3 yıldır herkes kolay kolay geçemiyor. Herkes farklı, birkaç böyle şey, özel durum olması gerekiyor. Doktor raporu ya da işte farklı istisnai durumlar. Önceden herkes istediği gibi geçiyordu. Lisede diyordu ki adam ben liseye gitmeyeceğim. Dışarıdan okuyacağım, dersimi çalışacağım. Yani bir şeyler, hani kanunlar ve o yönetmelikler net olunca aslında
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: işler doğru işliyor. Belki hani burada hem anne babalar için, hem okul yönetimi için ve hem gençlerin, çocukların davranışlarını sorumluluklarını sınırlamakla ilgili süreçlerde o kuralların ve süreçlerin net olması gerekiyor.
1: Evet, çok
0: Biraz yoruma
1: haklısınız.
0: açık olduğu zaman sanki yönetmek biraz daha zorlaşıyor gibi.
1: Peki hocam, şimdi çocuklara dönecek olursak, tabii çocuklar diyoruz ama gençlerimiz de bunu, ergenlerimiz de lise döneminde de var. Bir çocuk neden zorbalık yapar?
0: Şimdi bir çocuk neden zorbalık yapar? Birincisi, yani birçok sebep var tabii ki. Şimdi genelde zorbalık yapan çocuğun geçmişinde kendi zorbalığa uğramış olabilir. Bu hani hep bildiğimiz ve klasik bir süreç.
1: Gören çocuk yapabilir.
0: Evet, yani bazen hani çivi çiviyi söker hesabı, bazen o çocuk zorbalığın mağdurundan çıkmak için o zorbalığı kendi yapıp kendini de öyle tatmin etmeye çalışır ve hep bir zorbalığın kendisi zorbalığı öğrenen çocuk doğurur sürekli sürekli. Eğer bu süreç iyi ele alınmazsa, aile fark etmezse, okul fark etmezse, bazen de çocuğun kendi duygusal ve empati yoksunluğu ile ilgili süreçler, hani karşıdakinin düşüncesi, duygusu, davranışları, yaşadığı, hissettiği duyguları,
1: Önemsiz
0: evet,
1: onun için.
0: önemsemezse, ya da ev ortamında çocuğun bütün iletişim becerisi, anne babasından gördüğü kavga, şiddet, hani daha çok bağırış, çağırış ve itme kalkma şeklinde süreçlerle oluyorsa, ister istemez çocuk daha çok işlerini yaptırmayı zorbalık üzerinden yapacaktır. Ve bunların görünmemesi bazen de. Yani bazen şöyle oluyor, çocuklar biri yapıyor, o çocuk popüler bir çocuksa sınıf bunu görse bile görmezden geliyor. Ve mağdur çocuğun oradaki yaşadığı sorunlar devam ediyor. Ya da kendini bir şekilde anlatamıyor, inandıramıyor. Ve orada aslında kurallar ve sınırlar kısmı, yani orada aslında hem bütün sınıfın empati ve durumu anlaması, ama bazen de o popüler çocuğun hani şey olur, İki çocuk resim yapar. Popüler çocuk yaptığı belki çok iyi değildir ama herkes onu şey yapar, iyi çizdi diye.

0: Böyle bir süreç çocukların böyle bir hani etkilenmesi de olabiliyor. Ama günün sonunda aile içerisinde verilen o aslında değerler, işte sınırlar, kurallar, saygı, sevgi süreçleri çok çok önemli. Okul ortamındaki bu sürecin doğru işlenmesi. Çünkü bir çocuğun bunu yapmasına karşılık bir sonunda alacağı hani bir ceza var mı, ne kadar görülünüyor, ne kadar ele alınıyor ve bir yandan da bunun hani fark edilip yönetilmesi bir yana, ama bir yandan da işte bunun sonucundaki oluşacak süreçler, yani ailesine yansıtılıyor mu, görmezden mi geliniyor, ya da işte olmamıştır gibi mi düşünülüyor, ya da bazen olur ya, bir çocuk hep böyle zorbalığa uğrar, hep o şikayet eden gibi olduğu için de onun dediği çok inanılmaz bazen de.
1: Evet.
0: Bir de hani çocuğun kendini inandırması
1: Mağdur
0: gibi.
1: dinlenilmez genelde.
0: Genelde öyle olur. Yani mağdur, bir de orada tekrar bir aslında duygusal bir zorbalığa uğrar aslında. Bir
1: Evet, doğru.
0: bakarsınız. O
1: Çok
0: yüzden
1: haklısınız.
0: zaten onun hani farklı bir yönünü yine konuşacağız biz bir sonraki yayında,
1: Evet.
0: okul ve ailenin belki kısmını. Yani burada tabii ki çocukların yetiştirilmesi, yeterli sevgi almaları. Bazen çocuklar bakıyorsunuz kendi imkanlarında olmayan başka süreçleri, yani bazen sevgiyi, bazen babasının, annesinin ona karşı yaklaşımını ya da ona alınan eşyaları, hediyeleri, bir şeyleri kıskanıp da böyle onu daha çok mutsuz ederek, mesela şey olur ya, yeni bir ayakkabı alırsınız, hemen böyle hayırlı olsun denir, ama orada bazen kıskançlık vardır
1: Üstüne
0: yani. Evet,
1: basılır
0: üstüne
1: hocam.
0: basılır güzelce hayırlı olsun deyip.
1: O da bir zorbalıkmış aslında.
0: Evet, o da bir zorbalık. Yani oradaki süreç aslında nasıl hani
1: Evet.
0: dikkat çeken bir şey var. Onu bir hani şey
1: Hadi
0: yapalım,
1: bir bozalım.
0: bir bozalım. Orada ister istemez kişinin sevinci kursağında kalır.
1: Evet, doğru.
0: Ama
1: Çok
0: baktığınız
1: haklısınız.
0: zaman bir arkadaşlık gibi, ya arkadaşız biz, yani hani bir şey yapmıyoruz, eğleniyoruz gibi bir durum oluyor, ama genelde böyle bir durum da olabiliyor. Ama en önemlisi burada gerçekten anne babadan yeterli sevgi almayan, kurallar konulmayan, her şeye evet denilen, belki hiç hayır denilmeyen çocuklar, ama sevgi ve saygı kısmı olduğu sürece genelde bu zorbalık kısmı o kadar kronikleşmiyor. Ama çocuk eğer kendi de elinde olmayan bir travmatik bir ortamdaysa, kendi de orada bir istismara, duygusal olsun, fiziksel olsun, başka bir istismara uğruyorsa, bu da ister istemez çocukta daha böyle duyguların körelmesine, ister istemez kendini yalıtmasına ve kendi duygusu anlaşılmazken de başka çocukların duygusunu anlamakla ilgili empati yoksunluğuna yol açabiliyor. Yani o yüzden aslında bu zorbalık kısmında biz hep böyle zorbalığa uğrayan çocuğu konuşuyoruz, ya da mağdur çocuğu nasıl koruruz diye konuşuyoruz, ama zorbalığı yapan çocuğu aslında nasıl iyileştirebiliriz, nasıl daha onu iyi hale getirebiliriz ruhsal olarak, ona bakmamız gerekiyor. Orası zor olduğu için de bilmiyorum, benim kendi şahsi kanaatim çok da oralara giremiyoruz.
1: Aslında kaynak kurutulursa sorun daha iyi çözülür değil mi hocam?
0: Gibi,
1: Aslında
0: evet.
1: zorbalığı yapan çocuğa belki yönlenilmesi, dediğiniz gibi önümüzdeki hafta bunu da konuşacağız. Daha iyi bir çare olabilir.
0: Yani mesela şöyle oluyor. Bir çocuk bütün sınıfı mesela elden geçirdiyse, zorbalık yaptıysa, artık okulda mimli ise okul değiştirilmesi öneriliyor mesela.
1: Evet.
0: Ama çözmüş olmuyoruz. Uzaklaştırıyoruz
1: O
0: sadece.
1: okuldaki zorbayı kaldırmış
0: Yani evimiz
1: oluyoruz. O yine
0: önündeki
1: bir başka okula gidiyor.
0: şeyleri, tozları, kirleri başka yere aktarıyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Çözmüyoruz.
1: Çözmüyoruz.
0: Yani bence burada hani çocuklar kısmı evet önemli, ama çocuklarla beraber yani biz gerçekten ne yapıyoruz? Anne babalar olarak ne yapıyoruz? Ve süreci nasıl ele alıyoruz? Onu
1: Çok
0: hani
1: önemli.
0: evet, orası da önemli. Ve çocuklarla ilgili kısımda yani tabii sınıf ortamı çok önemli. Sınıf ortamında ılıman bir ortam olması, hani neşeli, sevgi dolu bir ortam olması çok çok önemli. Çocukların her birinin öğretmenle ilişkisinin aslında, yani kendini yakın hissetmeleri, konuşabilmeleri, anlatabilmeleri çok çok önemli. İletişim ne kadar fazla olursa, ne kadar iyi olursa, o kadar aslında her bir çocuğun olası bir durumda yardım alma ya da korunma gibi, ya da işte kendini ifade etme gibi durumlar daha rahat olacak. Ama eğer bunu çocukların tabii mizaçları farklı. Kimi çocuk diyor ki ya o öyle yapmak istememiştir diyor. O aslında hani beni seviyor. O bazen yanlış da oldu falan.
1: Karşıdaki de çocuk
0: Heh,
1: deniyor hocam.
0: o evet, karşıdaki de çocuk oluyor. Ya da bazen boyuna posuna bakıyoruz mesela. Şimdi zorbalık diyoruz ama sanki sadece olay kavga değil yani. Böyle

0: çocuğu koyuyorsunuz. Biri böyle baba yiğit, biri küçük. Ama küçük olan, yani boyu kısa olan ya da minyon olan o
1: zorbalıyor bazen.
0: zorbalıyor bazen. Bir bakıyorsunuz böyle laflarla, sözlerle
1: Doğru.
0: koca çocuğu, hani aslında hani ikisi de çocuk aslında. Yani o baktığımız zaman bedeni ya da fiziksel büyüklüğü dışında diğer küçük olan ve etrafında birkaç kişi de alırsa duygusal olarak çocuğu, söz olarak çok güzel zorbalayabiliyorlar. Bunu kızlar genelde çok iyi yapıyor. Erkeklerin biraz daha zorbalığı itme kalkma ya da alay etme, hani lakap takma olabiliyor. İşte
1: Daha
0: sınıf için
1: görünür oluyor
0: görünür,
1: sanırım, değil
0: daha
1: mi
0: sınıf
1: hocam?
0: içinde dalga geçme, işte gülme, ya bir soruyu çözemezse küçük düşürme ya da işte alay etme. Artık o çocuk pısıyor, biraz daha kendini içine çekiyor ve en basit bir şeyde bile konuşamaz hale gelebiliyor. Ama kızlar mesela bunu çok ince ince yapıyorlar.
1: Daha akıllıca.
0: Çok akıllıca ve hiç iz şey yok, hani renk yok. Baksanız dışarıdan çok iyi, hiçbir sorun yok gibi. Öğretmen de onu yakalayamıyor o yüzden. Yani dışarıdan ben sizi görüyorum, geziyorsunuz, tozuyorsunuz ama içten içe mesela şöyle oluyor. 5 kişilerse eğer, grupları varsa birini eğer dışlamak istiyorlarsa işte onu biraz görmezden geliyorlar. İşte haber vermiyorlar. Dördü buluşuyor, ikisi buluşuyor. Bir tanesi böyle dışarıda kalıyor. Ama sorduğunuz zaman mesela diyor ki hayır ya biz öyle bir şey yok. Sen nereden çıkardın bunu? Biz yani böyle erkekler gibi gümbür gümbür bağırış çağırış kavga dövüş bir
1: Değil.
0: şey değil. Daha böyle yavaş yavaş böyle daha görünmez kılaraktan o da çok daha fazla tabii örseliyor. Baktığınız zaman hani kavga dövüşte bir nebze erkek karşılık verir bir şey olur şu olur ama bu duygusal kısımda
1: Daha büyük
0: yanınızda
1: yara bırakıyor
0: daha
1: sanırım.
0: içeride ve derinde ve orada ister istemez yalnız kalıyorsunuz. Zor bir süreç. O yüzden kızların ve erkeklerin zorbalığı biraz farklı. Ve bazen kızlar erkeklere zorbalık yapıyor. Yani erkekler mesela daha basit düzeyde hani işte ne bileyim belki işte büyümeyle beraber karşı cinse ilgi duymayla beraber belki dalga geçme, kızdırma gibi, kovalama, koşturma gibi. Ama kızlar erkekler yapacağı zaman daha böyle yine sözel bir şekilde ve erkekler bunda baş edemiyorlar çoğu zaman. Yani tek başına kalıyorsa eğer. Çünkü kızların o sözel becerileri ve ifade etmeleri
1: Daha
0: hazır
1: kuvvetli.
0: cevaplığı daha fazla. O yüzden de bir de kızların ilkokul dönemi, ortaokula kadarki gelişimleri daha akıllıca, hani daha böyle şey düşünüyorlar. Daha çocuktan çıkıyorlar. Erkekler ise ilkokul 8'e kadar, hani ortaokul 4'e kadar daha böyle büyüme aşamasındalar. O yüzden de kızların düşündüğü ya da hesap ettiği durumlar erkeklerde çok olmayabiliyor.
1: Evet. Önemli bir şey söylediniz hocam. Gerçekten öyle. Belki kız çocuğu anneleri, babaları, öğretmenleri dinleyen varsa bizi belki biraz daha dikkatli olabilirler. Daha zor anlaşılan bir durum olabiliyor. Zorbalığa uğrama. Hatta belki çocuk bile bunu kanıksayabilir. Yani zorbalığa uğradığının farkında olmayabilir. O yüzden önemli bir noktaya değindiniz. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın
0: Evet,
1: oldu.
0: ben teşekkür ederim.
1: Çok geniş, gerçekten çok önemli bir konu akran zorbalığı. Devam edeceğiz önümüzdeki haftada. Bir de adı üstünde akran zorbalığı. Yani kendi denkleriyle, yaşıtlarıyla yaşanan bir zorluk var şu anda. Bazen hani daha büyükler yaptığında bunu görebiliyoruz. Evde de mesela abi kardeş, abla kardeş değil mi? Büyüğe genelde ama sen büyüksün denir.
0: Evet,
1: Değil mi? Biraz
0: aynen.
1: daha alttan al denir. Ama akran zorbalığı gerçekten herhalde çağımızda büyük bir sıkıntı. Çözmeye çalışıyoruz. Rehberlik bölümünün görevlerini, öğretmenlerimize düşenleri, ailelerimize düşenleri biraz daha büyükler açısından haftaya tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim. Sağ olun.
1: Efendim çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik. Memleket treni yolculuğumuz Dünya Barış Günü'nde sona erdi. Bugün de Barış Günü'ydü efendim. Barış dolu güzel bir gün olsun, günlerimiz olsun. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda

0: Ve şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4.02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapılarıyla piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını 2 kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslararası Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 21 Eylül Pazartesi sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan gelişmeleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Daha sonra stüdyo konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. New York'tan dünyaya mesaj, BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta 4 gün boyunca çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türk-Amerikan iş dünyası ve ABD'li düşünce kuruluşlarıyla toplantılara katılacak. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıklarının öne çıkması bekleniyor. BM Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor. Yapay zekanın adı değiştirilsin. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ifadesinin yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşündüğünü belirterek sosyal medya hesabından yeni bir anket açtı. Trump, üstün zeka, aşırı zeka ve süper zeka olabilir. Sizce giderek büyüyen bu devrim için en iyi isim hangisi? Dedi. Yaşlanan nüfusa Alzheimer tehdidi. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığı, Alzheimer'ın ise demans vakalarının %60-70'ini oluşturduğu belirtilirken, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşadığı tahmin ediliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte bu sayının 2050 yılına kadar 2-2,5 katına çıkabileceği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinin manşeti Berlin'de Elif Tarih yazdı. Almanya'da dün iki eyaletli seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Eralp'i gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı. Berlin'de 2,5 milyon seçmenin katıldığı seçimde Sol Parti oyların %25,5'ini aldı. Sol Parti birinci olsa da oy dağılımına göre tek başına iktidar olamadı. Kurulacak koalisyon hükümetine Eralp'in başbakan olması bekleniyor. Bir diğer seçim olan eyalet Mecklenburg-Vorpommern'de aşırı sağcı AfD birinci çıktı. Zafer sonrası kürsüye gelen Eralp, Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getirecekleri

ifade ederek şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor diye konuştu. Eralp Almanca konuşması sırasında Türkçe olarak tarih yazdık arkadaşlar dedi. Dünyanın gözü bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde BM zirvesinde buluşuyor. New York'ta yarın başlayacak zirvenin ana teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten BM olarak belirlendi. Heyetiyle ABD'ye giden Erdoğan, New York'ta Türkiye ve önünde kendisini bekleyenleri selamladı. Görüşmelerin sorulması üzerine Erdoğan, "İnşallah dolu dolu bir BM geçireceğiz," dedi. Avrupa Salah'ı konuştu. Devasa etki Trabzonspor'un Galatasaray'ı devirdiği maça Muhammed Salah damga vurdu. Avrupa basını Salah'ın performansını övmeye doyamadı ve Salah'ın oyununun galibiyetteki temel unsuru olduğunu yazdı.

0: Akşam gazetesiyle turumuza devam edelim. Sözümüzün eriyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleri büyük yankı uyandırdı. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Biz sözümüzün eriyiz ve yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları için özellikle teknik konularda yanıt verebiliriz dedi. Reuters bu sözleri Türkiye Üçlü Pakt'ın taahhütlerinin arkasında diye duyurdu. Cezire, yeni askeri blokun ilk ciddi sınavı yorumunu yaptı. The Arab Weekly de Pakistan'ın aynı tavırda olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler'de görüşebiliriz. ABD Hürmüz geriliminin devam ettiği bir dönemde BM Genel Kurulu için İran heyetine vize verdi. Trump da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. İstanbul'a efsane dönüş. İstanbul Grand Prix'sinde 3. kez şampiyonluğa ulaşan F1 efsanesi Felipe Massa bu kez İstanbul'a geldi. Gündüz tekne turu yapan ve akşam Fenerbahçe maçını izleyen Massa, "En çok İstanbul Boğazı'nı sevdim," dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik değerli dinleyicilerimiz. 149 haftadır süren insanlık dersi manşetinin detaylarını paylaşalım. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Aralarında 11 doktor ve 18 tıp öğrencisinin bulunduğu 40 sağlık çalışanının öncülüğünde başlayan ve Erzurumlu vatandaşların da katıldığı vicdan hareketi 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Dünyada Gazze eylemleri bitse de bir hafta bile ara vermeyen vicdan nöbetçileri unutturmayacağız diyor. Siyonist canilerden Aksa'ya alçak baskın. İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis korumasında gelen Gvir'e bir grup fanatik Yahudi de eşlik etti. Netanyahu, Mescid-i Aksa altındaki tünellerde yürüyüş yaptığını gösteren tahrik amaçlı bir video paylaştı. Kuriş suç örgütü mali kıskaca alındı. Soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı. 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonu geldi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 24'ü yakalandı. Kayyum atanan 23 şirketin örgütlü suçlardan elde edilen gelirleri aklandığı belirlendi.

Yeni Şafak'ta da turumuzu noktalayacağız. Milli Hızlı Tren'de seri üretim başladı. Türkiye'nin Milli Hızlı Tren setinin testlerinin başarıyla devam ettiğini belirten Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ikinci milli elektrikli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz, dedi. Bir gecede 1600 drone saldırısı Moskova ateş altında. Ukrayna önceki gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya yüzlerce ihale saldırı düzenledi. Moskova petrol rafinerisinin yanı sıra birçok bina hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabında şehrin alevler içinde görüntülerini paylaştı. Daha önce benzeri görünmeyen bir

ekonomik tedbirler getirebileceğini söyledi. Tel Aviv ve ABD'yi içeriden ele geçirmeyi teklif eden Dobowitz ayrıca İsrail ve ABD entegrasyon öylesine derinleştirmeli ki İsrail'e finansal zarar vermenin Washington açısından da önemli maliyeti olsun dedi.

0: Dış Basın.
1: Yunanistan'ın Tanea gazetesindeki bir analizde Türkiye'nin Batı nezdinde artan ağırlığına ve Ankara'nın bölgesel rolüne dikkat çekiliyor. Yunanistan Demokritos Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Sotiris Serbos imzasıyla yayımlanan makalede, Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olmadığı ve süreci tribünden izleyen bir oyuncu olma pozisyonuna itildiği yazıldı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından Türkiye'nin Batı için vazgeçilmez bir istikrar ortağı olarak öne çıktığı belirtilen yazıda, Ankara'nın küresel siyasetteki rolünün giderek güçlendiği vurgulandı. Hiçbir büyük gücün Ankara'dan bölgesel hedeflerinden vazgeçmesini talep etmediği, Atina'nın ise Batı'nın Türkiye açılımında söz sahibi olamadığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı eşit bir aktör olarak görmediği için doğrudan Washington ve Avrupalı güçlerle masaya oturduğuna işaret edildi. Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı'nın haberine göre Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti oyların %25,7'sini alarak birinci oldu. Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre Türk kökenli Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı olarak gösteren Sol Parti, 2023'te yapılan seçimlere göre oylarını 13,4 puan artırarak %25,7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu. Buna göre Sol Parti bugüne kadarki en iyi seçim sonucuyla Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini kazandı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise geçen seçime oranla 9,5 puan oy kaybederek %18,8'e geriledi ve seçimde ikinci oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fox News'e açıklamalarda bulundu. Çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur dedi. Öte yandan Fox muhabiri Trump'la görüşmesine dair bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da katılacak. Kendisine İran lideriyle görüşmeye açık olup olmayacağını sordum. Muhtemelen buna açık olacağını söyledi. Ancak bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik uyarılar olmasına rağmen bu hafta sonunun diğer hafta sonlarından farklı olmadığını belirtti ifadelerini kullandı.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Meclis Başkanı Kalibaf, ülkesinin şartları yerine getirilmediği ve Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini uygulamadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Diplomasi sahnesinde akılcı ve pazarlığa kapalı bir tutum izlediklerini dile getiren Kalibaf, İran'ın mesaj ve şartlarının aracılar vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ifade etti. Kalibaf, bu şartlar yerine getirilmediği sürece İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. İran'da ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesimlere de seslenen Kalibaf, biz savaş ya da müzakere şeklindeki ikilemin gerçekçi olmadığına, hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. Birleşik Krallık Ajansı Independent, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurduğunu aktarıyor. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, eğer ABD tekrar İran'a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve ABD unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz.

0: Hata yaparsanız acı verici saldırıların hedefi olursunuz ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde ABD'nin kötülüklerine ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran silahlı kuvvetlerinden sağduyu beklenmemesi gerektiği savunuldu. Öte yandan İran ordusu kara kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Cihan Şahi de ülkesinin sınır birliklerinin olası tehditlere karşı hazır olduğunu kaydetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre Suriye'de Devrik Beşar Esad rejimi döneminde Tuğgeneral olan Senun'un düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. Senun, İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İç güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada Senun'un devrik rejim döneminde 22. Tümen Operasyon Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Hama, Tifur ve Şayrat askeri havaalanlarındaki hava operasyonlarını denetleyen Senun'un Suriye'deki iç savaş yıllarında sivillere yönelik hava saldırılarının planlanması ve uygulanmasında rol aldığı ifade edildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD temsilcilerinin iki ülke ilişkilerinde sorunlu konuları ele almak üzere önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini belirtti. Bu tür temasların artık düzenli bir nitelik kazandığına dikkat çeken Ryabkov şu değerlendirmelerde bulundu. Bu görüşmelerin faydalı olduğunu düşünüyoruz ancak içerik açısından ilerleme temposu arzulananın ve beklenenin altında. Buna rağmen bu süreçten vazgeçmiyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz dedi. Fransa'nın Euronews haber ajansı, İtalya Başbakanı Meloni'nin okullarda burka ve nikabı yasaklayacaklarını ve sınıflardaki yabancı öğrenci sayısını sınırlandıracaklarını açıkladığını yazıyor. Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin gençlik kolunun düzenlediği toplantıda her sınıftaki yabancı öğrenci sayısına yasal bir üst sınır getirecek bir düzenleme yakında Bakanlar Kurulu'na sunulacak dedi. Meloni, düzenlemenin ayrıca eğitim sistemine uyum konusunda ciddi zorluklar yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getireceğini de söyledi. Dış basında öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikteydik. Söz yeniden İpek Önder'de.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de ABD muhabiri Tuna Şanlı'dan ABD cephesindeki gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: New York'tan iyi günler. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası başladı. Lider hitapları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet New York Türk Evi'ne geldi. Türk-Amerikan toplumu tarafından büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yoğun bir programı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmeler diplomasinin merkezlerinden Türk Evi'nde yapılacak. Aynı gün Türk-Amerikan ilişkileri etkinliğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor. Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi dördüncü sırada kürsüye çıkacak ve insanoğlunun karşı karşıya bulunduğu bütün sorunlarla ilgili olarak Türkiye'nin çözüm önerilerini ve özellikle dünyaya mesajlarını ve çağrılarını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Birleşik Devletler ve İran, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşların sona erdirilmesi yönündeki çağrısını yinelemesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramına bir kez daha dikkat çekecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumdan bu dramı sona erdirmesi ve Gazze'nin yeniden imarı, Gazze'lilerin insanca bir yaşama kavuşması için uluslararası toplumu ve uluslararası teşkilatları harekete geçmeye çağırması bekleniyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliği Türkiye'nin öncü olarak mücadele ettiği konulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık projesi Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli araçlarından biri ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da daha önce defalarca gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Emine Erdoğan'ın konuşmalarıyla dünya gündemine taşınan bir konuydu. İşte iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin çözüm önerilerini yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem genel kurul konuşmasında hem de çarşamba günü Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yapacağı konuşmalarda dile getirmesini bekliyoruz. Son yıllarda muazzam bir hızda gelişen yapay zeka bu genel kurulun önemli başlıklarından biri olacak. Yapay zekanın geliştirilmesi ve aynı zamanda riskleri ve tehlikelerine karşı gereken tedbirlerin alınması Türkiye'nin sıklıkla dikkat çektiği hususlardandı. Bu noktada yine Türkiye'nin tavsiyeleri dikkatle takip ediliyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü Birleşmiş Milletler hitabından sonra da yine hem Türk Evi'nde hem de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün akşam ev sahibi ülke Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşinin liderler ve eşleri onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Çarşamba günü de yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin. Türk-Amerikan İş Konseyi ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi toplantısında bir konuşma yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba akşam yurda hareket edecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında küresel ekonomiye olumsuz etkileyen Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta önemli gündem maddelerinden biri olacak. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın bu savaştan doğrudan etkilenen 6 körfez ülkesinin lideriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Amerikalı ve İranlı heyetler arasında doğrudan bir görüşme planlanmazken aracılar vasıtasıyla dolaylı görüşme yapabilecekleri konuşuluyor. Tuna Şanlı, TRT New York.
0: ABD muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz kendisine ve şimdi de Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam. İyi haftalar diliyorum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum. Onlara da iyi bir hafta diliyorum.
0: Sayın Erol, krizlerin gölgesinde BM zirvesi başlıyor. Dünyanın tabii farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürerken devlet ve hükümet liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da yarın BM kürsüsünde 4. sırada söz almasını bekliyoruz. BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın isterseniz konuşmasının ana gündem maddelerini sorarak başlayalım.
2: Tabii yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bakıldığında aslında BM'nin kendi gündemi ve BM'ye gündem oluşturabilecek, yön verebilecek gündem maddeleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Tam bir vizyoner bir diyelim ki çıkış ve bu anlamda yapılan dünyaya yapılan bir çağrı ve bir anlamda işte dünya beşten büyüktür söylemi dahil olmak üzere buradan bakıldığında şu an dünyanın en büyük ihtiyacı olan vicdan ve güvene dayalı bir gelecek noktasında burada çağır. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmasının muhtemelen yapacağı konuşmanın temel muhteviyatına ya da çerçevesine bakıldığında daha önceki 15 konuşmasından hareketle biz bir kere şunu görüyoruz. Küresel adalet ve Birleşmiş Milletler reformu. Şimdi burada uluslararası siyasetin ya da küresel siyasetin her geçen gün daha belirsizleştiği ve risklerin, tehditlerin arttığı bir ortamda ne yazık ki Birleşmiş Milletler kendisinden beklenen burada cevabı ya da eylemi ortaya koyamıyor. Ve bu Birleşmiş Milletler'in sorun çözmekten öte sorunun bir anlamda meşruiyet zemini kazandığı ve burada sorun yaratan ülkelerin de bir anlamda güç bulduğu bir platform gibi algılanmaya ve nitelendirilmeye başlamasına yol açmış durumda. Örneğin İsrail. Yani bugün bakıldığında BM Güvenlik Konseyi'ndeki o veto ve 5 ülkenin şu anki oradaki pozisyonları açıkçası bu bahsettiğimiz adalet ve bu anlamda savaşların, krizlerin, soykırımların, katliamların önlenmesi

0: noktasında yetersiz kaldığı bir mecraya dönüşmüş vaziyette ve bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı en başından itibaren bunlara dikkati çekmek suretiyle BM'de köklü bir reformun yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Yarınki konuşmasında da bu devam edecek çünkü küresel ortama bakıldığında, Birleşmiş Milletler'in mevcut durumuna bakıldığında değişen bir şey yok. Aksine kriz daha da derinleşiyor ve genişliyor. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür söyleminin artık sadece Türkiye merkezli olmadığını, Türkiye dışında Birleşik Devletler'e kadar aslında bir reforma ihtiyaç duyulduğu çağrısını hep birlikte şahitlik ettik. Evet. Ondan ötürü BM'nin temel gündemine paralel olarak biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarınki konuşmasında adaleti ve Birleşmiş Milletler'in bu anlamda yeniden yapılandırılmasını esas alan bir konuşmasına kuvvetle muhtemel şahitlik yapacağız.
1: Çarpıcı fotoğraflar içinde her zaman kritik mesajlar veriyor.
0: Kat'i surette. Yani burada belki bir takım daha somut öneriler de getirilecek mekanizmalarda. Çünkü son virajdayız.
1: Evet.
0: Aksi takdirde dükkanı kapatacağız. Bunun örnekleri var mı? Var. Cemiyeti Akvam mesela. Milletler Cemiyeti, evet, ya da League of Nations. İkinci husus insani krizler ve Gazze. Az önceki değerlendirmemiz içerisinde var. Sadece Gazze değil ama şu an tüm dünya açısından Sumut'la birlikte sembolleşmiş ve bugün Trump'ın Gazze planına rağmen bu sorunun her gün devam ettiği, ortada güya diyoruz tırnak içinde bir anlaşma, bir mutabakat var ama mutabakatın hiçbir şekilde sahada karşılığı yok. Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve zaman zaman Suriye dahil olmak üzere orada İsrail'in eylemlerine bakıldığında burada biz ne yazık ki bunun tüm dünyada Orta Doğu'yla sınırlı kalmayan Myanmar'dan başlamak üzere dünyanın farklı bölgelerine doğru her geçen gün genişlediği ve dolayısıyla insani krizlerin had safhaya doğru gittiği bir sürece şahitlik ediyoruz ve bu krizler er ya da geç bir şekilde kendisini eğer Birleşmiş Milletler önlem alamaz ise o zaman İkinci Dünya Savaşı ya da iki savaş arası dönemde olduğu gibi bizi farklı bir noktaya doğru götürecek. Nitekim liderlerin verdiği bir takım mesajlara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İşte Putin'den başlamak üzere. Bir diğer önemli husus burada bakıldığında Türkiye her şeye rağmen bölgesel istikrar ve diplomasinin önemine atfederek bunun küresel bazda yaygınlaşabileceği, dolayısıyla diplomasinin her halükarda burada ön planda tutulması ve diplomasinin burada bir güven unsuru olarak tekrardan ağırlığını hissettirmesini sağlamaya dönük çağrılarına devam edecek ki bunu biz mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İstanbul dahil olmak üzere Türkiye bunu çok net bir şekilde gündeme getirdi. Tahıl koridoru ve buradaki benzeri krizler noktasında şu an Hürmüz'de yaşanan gelişmelere baktığımızda Husiler boyutunu konuşacağız. Husiler'i burada sadece ayağında işte papucu elinde Kalaşnikov olan insanlar olarak nitelendirmek ve bu anlamda oradaki krize farklı anlamlar yüklemek bu krizden çıkış yolu değil. Yani onun için burada krizlerin aslında temelinde yatan yeni bir paylaşım savaşına doğru gidildiği, emperyalizmin farklı bir boyutta, farklı bir mahiyette tekrar burada mevcut gücünü ya da tekelini korumaya dönük hamleler peşinde olduğunu dikkate alaraktan bizim bu bölgesel krizlere ve bu anlamda daha somut adımlar olan ihtiyacı yüksek sesle gündeme getirmemiz gerekiyor. Türkiye bugün bakıyorsunuz Kafkaslar'da var, Orta Doğu'da var, Kuzey Afrika'da var, işte Libya dahil, Somali, Sudan, bütün bu kriz merkezlerinde Türkiye var. Ama Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de açıkçası burada somut bir şekilde hareket etmesi lazım. Şimdi somut örnek. Rusya, Ukrayna, Türkiye her halükarda İstanbul'daki barış masasına dikkati çekerken başta Avrupa olmak üzere

0: birçok ülke Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor. Ya da her halükarda bu savaşı ayakta tutacak maddi kaynaklar sağlıyor. Diğer taraftan diğer aktörler de Rusya'ya hem insani hem de maddi hem de silah bağlamında destek vermek suretiyle bu Rusya-Ukrayna savaşını küresel zemine doğru itiyor ve bunu bir küresel belki kriz savaş bağlamında da hortlatma mesajları veriyor. İkinci adres olarak da karşımıza İran çıkıyor. Bakınız bir İslamabad bağlamında bir mutabakat zaptı var. Fakat mutabakat zaptı konusunda tarafların gerçek manada bir irade sergilediklerine yönelik elimizde çok fazla somut emareler yok. Hürmüz her geçen gün bir tehdit alanı. Hürmüz'de kalmıyor. Babelmendep, oradan Kızıldeniz, yani genişletilmiş Hint okyanusu bağlamında bakıldığında Doğu Akdeniz'de içine alacak krizlerin, yeni kriz alanlarının ortaya çıkartılmasına dönük burada arayışları görüyoruz. Toparlamak gerekirse burada Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla caydırıcı olmadığını, meşruiyet zemininden fazlasıyla uzak olduğunu ve en temelde güvenden mahrum olduğunu, hiç kimsenin kolay kolay güvenmediği, güvenemediği bir adres olduğunu. Bundan dolayı da bu yılki gündeminin biz bakın aynen şöyle güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler. Yani siz bu sloganı kullanıyorsanız
1: İçini doldurmak gerekiyor, değil mi?
0: demek ki
1: Evet.
0: bitmişsiniz. Bakınız yani bir bırakın bir örgütü ikili ilişkilerde bile güven esastır. Güvenin olmadığı yerde mesela örgütler üzerinden tekrar gidelim. Güvenlik sorunu ortaya çıkar. Bugün Birleşmiş Milletler'e olan güvenin ortadan kalkması ve Birleşmiş Milletler'in bugün küresel süreci dönüşümü, değişim değil, dönüşümü yönetememesi bugün BM'yi sadece burada tırnak içinde söylüyorum, dostlar alışverişte görsün gibi orada bir platforma koşar adım itiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki çıkışları bu son umudun ya da bu son kalenin, son örgütün her şeye rağmen burada bir umut olduğu ve burada yapılacak bir takım revizyonlarla tekrardan bu slogan çerçevesinde herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler'e dönüşü noktasında bu çağrı kendisini gösterecek. Bu çağrıya verilecek destek bence Birleşmiş Milletler'in geleceği açısından oldukça önemli. Sadece Birleşmiş Milletler değil, daha öz itibariyle insanlığın ve dünyamızın geleceği açısından önemli. Birleşmiş Milletler'in olmadığı bir dünyayı ben açıkçası şu an bir yönüyle hayal edemiyorum. Çünkü en azından bu liderler senede bir defa olsun oraya gidiyorlar. İnsanlığa halen biz buradayız mesajını veriyorlar. Bunun da ortadan kalktığını düşünün. Bu sefer ne olacak? Herkes kendi örgütünü, kendi arayışını ve kendi kulislerini yapmak suretiyle burada daha özgür ve daha belki pervasızca bir takım adımlar atmak suretiyle şu anki küresel sistemi daha kaotik bir hale getirecek. 81. yılında Birleşmiş Milletler hiç olmadığı kadar imajı itibariyle, itibariyle yerlerde çünkü artık güven duyulmayan bir örgüt olduğunu bu sloganıyla da ortaya koyuyor. Tekrar bir güven arayışında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16. konuşması da aslında 15 defadır gündeme getirdiği ve bugüne kadar eğer bunlara somut bir cevap verilebilseydi bu 16. konuşmasını bu gündem çerçevesinde yapmayacağı çok daha farklı mevzuları konuşacağı. İşte yapay zeka konuşuluyor, diğer teknolojiler konuşuluyor ama bunlar evet bakıldığında çok öncelikli gündem maddeleri gibi ama güvenlik sorunun olduğu noktada siz bu işbirliklerini ve bu insanın ortak konularını nasıl konuşabileceksiniz? Herkes kendi yapay zekasıyla dünyayı bir şekilde felakete, insanlığı bir şekilde daha çaresizliğe, karamsarlığa itecek bir gündem oluşturma peşinde gidiyor. Son cümlemi şöyle vereyim. Şimdi tüm insanlar yapay zekayla birlikte gelecek noktasında ki bu 50-100 yıl değil, 5-10 yıl içerisinde işsiz kalacağını düşünebiliyor musunuz? Ya da yapay zeka ile birlikte artık insanlığın en azından şu an belli iradeler belki.

0: belki masada oturup konuşabiliyor ama yapay zekanın önüne alınamadığı takdirde yapay zekanın insanlığı bir savaşa iteceğine dönük daha önce filmlerde izlediği hadisenin gerçekleşeceğine dönük daha güçlü şu an düşüncelere sahip. O yüzden bu algıların, bu korkuların ciddi anlamda konuşulması gereken bir zemin olması gerekirken misalen işte BM'nin tekrar güven kazanması bağlamında o reform dahil bunu konuşuyoruz. Kuvvetle muhtemelen böyle giderse 82-83 de böyle gider ama 85 olur mu bilemiyorum.
1: Evet. Peki hocam, dün de Almanya'nın iki eyaleti sandık başındaydı. Berlin'de Türk kökenli Elif Eralp'in lider olduğu Sol Parti sandıktan birinci çıktı. Aşırı sağcı AfD'nin kazandığı Mecklenburg-Vorpommern'de de eyaletindeki seçimlerde de aşırı sağcı AfD kazandı. Tabii Başbakan Merzim Partisi CDU'da baraj altında kaldı. Bu seçimleri, Almanya'daki gerçekleşen seçimleri hem başbakan açısından, siyasi geleceği açısından hem de Almanya'nın ve Avrupa'nın geleceği açısından nasıl yorumlarsınız?
0: Almanya ve Avrupa Birliği büyük bir siyasi krize doğru gidiyor. Çok net. Ve bugün mevcut siyasi partilere, siyasi liderlere güven Almanya örneğinden hareketle bakıldığında her geçen gün azalıyor. Dolayısıyla AfD örneğine bakıldığında bu örnek bize şunu söylüyor. Yine amiyane tabirle her koyun kendi bacağından asılır. Ve bu da Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde tekrar ulus devletleşme sürecine dönerek dağılabilme riskini ama daha da ötesi tarihsel kodlarına dönmek suretiyle orada İkinci Dünya Savaşı öncesi bir Avrupa profilini akıllara getiriyor. Bu da küresel anlamdaki krizin daha da derinleşeceği, hesaplaşmaların daha da artacağı, sadece Doğu-Batı bağlamında değil, Batı'nın kendi içinde daha ön plana çıkacağı, Batı'nın bir kez daha dünya açısından, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına bakıldığında, bu küresel boyutta, uluslararası boyutta savaşların merkezi haline dönüşebileceğini, dolayısıyla da karşımızda bir batı sorununun olduğunu gösteriyor. Bugün üç boyutlu bir batı sorunu var. Daha sonra bunu yine açıklarız buralarda ama batının liderliğini kaybetme potansiyeli ve buradaki görünen emareler buna çok ciddi şekilde işaret ediyor. AfD ve benzeri çıkışlar da bunun bir göstergesi. Şu an için işte Hristiyan demokrat ya da sosyal demokratlar düşüşteyken burada bakıyorsunuz bir AfD bir de Sol Parti'nin yükselişi var. Sol Parti diğerine göre şu an belki engelleyebilecek, belli bir süreliğine bunu doldurabilecek Berlin boyutuyla bakıldığında bir fırsat gibi. Ama bunun çok uzun soluklu olmadığı da Almanya bağlamında, Almanya tarihi bağlamında bakıldığında ortada Alman halkı bu tür krizlere farklı cevaplar verme noktasında da fazlasıyla deneyimli diyebiliriz.
1: İki hafta önce de zaten Saksonya-Anhalt seçimlerini konuştuk. Onda da AfD oyunun %43'ünü alarak yine tarihi bir rekora imza atmıştı.
0: Aynen.
1: Unutmamamız lazım.
0: Burada unutulmaması gereken husus da şu. Hitler geldiğinde Sovyetlerle biliyorsunuz bir paylaşım anlaşması yapmıştı. Ruslarla gayet iyiydi. Sonun olduğunu gördük. Şimdi AfD'nin verdiği mesaja da baktığınızda Rusya'ya daha pozitif mesaj veriyor.
1: Yeşil ışık yakıyor.
0: Evet, yeşil ışık yakıyor ama sonrası nasıl gelecek tahmin edebiliyoruz. Evet.
1: Efendim Yemen'de de gerilim düşmüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler 19 Eylül'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaları füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Mekke'ye yapılan saldırılar konusunda da yeni taraflardan gelen açıklamaları takip ettik geçtiğimiz hafta boyunca. Bu arada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması yine gündemde. İsrail'in, İran'ın, Pakistan'ın açıklamaları var kıymetli hocam. Sizce bu bölgede neler oluyor ve bundan sonraki süreç nereye doğru evrilir?
0: Yani açıkçası Husiler üzerinden sadece Yemen'le sınırlı olmayan burada geçiş güzergahlarını, koridorları kontrol etmeye, koridorlarla birlikte o kaynakları ve ABD, İsrail, İran savaşını ve İran savaşı sonrası bölgeyi yeniden dizayn etmeye yönelik bir orada çıkış görüyoruz. Husiler şu an bölgede bazıları işte İran'ın son vekil gücü olarak adlandırıyor ama değil. Daha Irak'ta Haçlı Şabi de var.

0: bakıldığında Haçlı-Şabi ve diğer yapılar. Ama şu an en etkin ve İran'ın da çok ciddi anlamda burada sahaya sürdüğü ve destek verdiği bir yapı mahiyetinde. Husi meselesi Suudi Arabistan üzerinden bu bahsettiğimiz İslam İç Savaşı ya da bölgesel savaşı tetiklemeye dönük oradaki en güçlü potansiyellerden biri. Onun için Mekke paktına bakıldığında, Türkiye'ye bakıldığında burada çok ciddi anlamda bir hassasiyet ve çok ciddi anlamda bir sağduyunun ve dikkatli adımların atılması gerektiği ile ilgili mesajlar var. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın açıklamalarına daha genel çerçeveden bakıldığında bunu da çok net bir şekilde içinde görebiliyoruz. Yani Türkiye olsun, Pakistan olsun bir kere en temelde bu Husilerin saldırısını tasvip etmiyor. Tasvip etmesi de mümkün değil. Yani siz Suudi Arabistan'ın hem şehirlerini vuruyorsunuz, hem enerji bağlamındaki Aramco dahil
1: Evet.
0: altyapılarını vuruyorsunuz. Sonra da kendinize göre bir takım orada gerekçeler sunuyorsunuz. Burada en temelde yapılması gereken mevzu tarafların bir masaya oturması ve bu masa etrafında gitmesi. Mekke Paktı bu anlamda sadece askeri değil, diplomatik bir paktı. Onun için Türkiye'nin buradaki duruşu çok net. Tarafları tek bu anlamda yani İran veya benzeri aktörlerin benzeri diyorum çünkü Husilerin arkasında ben sadece İran'ın olduğu kanaatinde değilim. Bunları masaya oturtabilecek aslında Türkiye ve Pakistan bu imkan ve kabiliyete sahip. O yüzden Husiler ve Suudi Arabistan bağlamında Türkiye önümüzdeki günlerde sadece caydırıcılık bağlamında değil, tarafları masaya oturtma noktasında da bence adımlar atabilir. Bu da çok göz ardı edilmemesi gereken bir husus. Son bir nokta da şu, Mekke Paktı bakıldığında halen kimlik ve kurumsallaşma boyutundaki Sayın Dışişleri Bakanı da buna dikkati çekti. Devam eden bir süreç. O yüzden bu sürecin olgunlaşması ve güçlenmesi için zamana ve bu anlamda bahsettiğim hassasiyet ve sağduyuya da ihtiyaç var.
1: Evet hocam. Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçiliklerini yapmış olduğu güvenlik uyarısı da yine
0: Evet.
1: dikkat çekti. Bu açıklamaları peki nasıl
0: Burada ilk
1: yorumlarsınız?
0: etapta Husiler ön plana çıkıyor. Husilerle birlikte İran'ın vekil güçlerinin bölgedeki Amerikan çıkarlarına yönelik saldırıları. Ama daha ötesi şu, şöyle bir durum var. Bölgede işler daha da kızışacak gibi. Burada İranlı yetkililerin açıklamasına baktığımızda da onu görüyoruz. İranlı yetkililer ABD'nin İran'a dönük bir takım komşu ülkelerle birlikte ortak bir saldırı planladığını söylüyor. Bu tür iddiaları destekleyici türden açıkçası bir açıklama. O yüzden Birleşik Devletler'den yapılan bu tür açıklamalara bakıldığında bu Irak'ı içine alıyorsa Kuveyt'i, Bahreyn'i yani özellikle İran çevresindeki ülkeler ve İran vekil aktörlerinin etkili olduğu yerlerde göz önünde olduğunda ki Beyaz Saray'dan Trump'ın dönüşünü de biliyoruz olağanüstü toplantıyı da. Burada İran'a dönük bir operasyon ama öncesinde de Husiler bağlamında daha etkili bir süreç sanki gündeme gelecek gibi.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: efendim.
0: teşekkür
1: Kıymetli
0: ediyorum.
1: katkılarınız, değerli yorumlarınız için sağ olun. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Programında bugün Hollywood'un gözünü İstanbul'un kalbine diktiği Topkapı Sarayı'nın Hazire Dairesi'ni bir macera sahnesine dönüştüren 1964 yapımı dünya klasiği Topkapı filminden söz edeceğiz. Yönetmen Jules Dessin imzalı bu yapım, paha biçilemez Topkapı hançerini çalmaya çalışan uluslararası bir çetenin gerilim ve mizah dolu öyküsüdür. İstanbul sokaklarının adeta bir başrol gibi parladığı filmde dünya sinemasının dev isimleri Melina Mercury ve Oscar ödüllü Peter Ustinov, Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşmıştır. Efsane oyuncumuz Daniel Topatan, çetenin içindeki Gaspier rolüyle bu müthiş kadroda devleşirken, Semih Orkan ve Ege Ernhardt gibi isimler de performanslarıyla filme yerel güç katmışlardır. Özellikle sarayın tavanından iplerle sarkıtılarak gerçekleştirilen o ikonik soygun sahnesi bugün bile dünya sinemasının en unutulmaz sekanslarından biri kabul edilir. Topkapı, Galata Köprüsü'nden Kapalı Çarşı'ya kadar uzanan görüntüleriyle 1960'lı yılların İstanbul'unu dünyaya tanıtan eşsiz bir eserdir. Bugün aradan geçen 65 yıldan fazla süre sonra da bu görüntülerin hepsi tarihi arşiv niteliğindedir. Türk oyuncularımızın bu uluslararası başarıdaki payı da Yeşilçam'ın yeteneğinin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Daniel Topatan'ın karakteristik yüzü ve İstanbul'un eşsiz silüeti sinema perdesinde tarihin ve maceranın en şık hatırası olarak kalmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğini

Programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Erdoğan, bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, dünya beşten büyüktür sözleriyle uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki acıları da Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul Pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Canningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirlendi. Almanya'da Berlin'e Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclis seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD oylarını 2 kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında 2'si çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurum Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler, Savaş Mektupları programımızın bu bölümünde takvimlerin, mesafelerin, tel örgülerin, cephelerin anlamını yitirdiği bir başka zaman dilimine doğru yola çıkacağız.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen

kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Sizleri Mısır'ın kavurucu sıcağıyla, kum rüzgarlarıyla ve bitmek bilmeyen bekleyişlerle hafızalara kazınan Tuğra esir kampından yükselen iki ayrı yüreğin sesine doğru götürüyoruz. 75. ve 76. mektuplarımız sadece cephe gerisinden gönderilmiş sıradan haberler değil. İnsan kalbinin en derin yerinden kopup gelen iki ayrı imtihanın belgesidir. Birinde bir evladın yüreğini kavuran büyük bir endişe, belirsizlik içinde kıvranan bir bekleyiş vardır. Günlerdir, belki de aylardır gelmeyen bir haberin bıraktığı boşluk, satır aralarına sessiz bir feryat gibi sinmiştir. Diğerinde ise kendi acısını bir kenara bırakıp, arkadaşının yarasına merhem olmaya çalışan bir askerin sessiz ama güçlü merhameti vardır. Kendi yorgunluğunu, kendi korkularını bastırarak, başka bir kalbin yükünü omuzlayan bir vicdanın hikayesi. Bu iki mektup bize sadece esareti değil, insanın zor zamanlarda bile nasıl insan kalabildiğini, merhametin tel örgülerden bile geçebildiğini, vefanın ve kardeşliğin en karanlık şartlar altında dahi solmadığını anlatıyor. Şimdi öncelikle haber hasretiyle yüreği ateşe düşmüş, bekleyişle geçen günlerin ağırlığını omuzlarında taşıyan Mehmet Harun'un içten satırlarına kulak vereceğiz. Tuğra kampının 7 aylık sessizliği Mehmet Harun için bir çığlık gibiydi. Gözleri gelen her postada bir umutla parlıyor ama her seferinde bu umut bir hüsranla sönüyordu. Ailesinden gelen sadece 3 mektup onun için okyanusta bir damla gibiydi. O haftada bir iki mektup alacağını umuyor, bu mektuplarla teselli bulacağını düşünüyordu. Ama ne İstanbul'dan ne de Kavak'ta olduğunu bildiği annesinden bir mektup gelmiyordu. Bu sessizliğin içinde İstanbul'dan gelen Tasvir-i Efkar gazetesi onun için bir umut feneri değil bir yangın haberi olmuştu. Beşiktaş'ta Cihan Nüma mahallesinde çıkan bir yangın Serencebe yokuşu ve civarını sararak 9000 haneyi yakıp kül etmişti. Bu haber Mehmet Harun'un kalbini yıldırım hızıyla inletmişti. Eniştesinin evinin de bu yangında yanmış olabileceği düşüncesi onun için esaretin tüm zorluklarından daha ağır bir yük haline gelmişti. Mektubunda bu duygusal fırtınayı kardeşine anlatmaya çalıştı. Bu sırada mektuplarınızın da gelmemesi beni bundan düşüncelere sevk etmiştir diye yazdı. Mektupların gelmemesi onun için sadece bir ihmalden değil, aynı zamanda ailesine bir felaket gelmiş olabileceği düşüncesinden kaynaklanıyordu. Mehmet Harun mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O sadece bir mektup yazmıyordu. Aynı zamanda ailesinin durumunu öğrenmek için bir umut ışığı yakmaya çalışıyordu. Haftada yarım saatlik zamanınız olsun bana mektup yazmaya terk ediniz diye yazdı. Bu bir sitemden çok yalvarıştı. O ailesinden gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Tuğra Kahire, hu muhterem kardeşim. Bugün 7. Mah-ı Mütecaviz, hiçbir taraftan mektup vürud etmemesi dolayısıyla müteessirim. Zaten şimdiye kadar sizden aldığım 3 mektuptur. Başka ne eniştemden
ve ne de kavakta olduğunu bildirdiğiniz validemden mektup vurdunuz.

rahat etmemesi benim merakları düşürdü ve bu sene İstanbul'dan gelen Tasvir-i Efkar gazetesinde gördüğüm Beşiktaş'ta Cihan Nüma mahallesinde zuhur eden yangın Serencebey yokuşu ve civarlarına sirayet ederek 9000 hanenin mütarik olması ve bu meyanda ihtimal ki eniştemin hanesinin de yanabileceğini derhatır eyleyerek ve tam bu sırada mektuplarınızın da gelmemesi beni bundan düşüncelere sevk etmiştir. Evet kardeşim, yine ilk gönderdiğiniz bir iki mektupta bırakacağınızı hiç hatır ve hayale getiremiyordum. Herkes gibi ben de haftada bir iki mektup alarak teselli olacağımı ümit ediyordum. Değil bunlar, gönderdiğiniz mektupta bile validenin ve saidenin saatlerini bildirmekte beni memnun ve sevinçlere gark etmişydiniz. Lakin ailemin ahvali hakkında ve validenin Kavak'ta nerede oturduğunu ve 4-5 senedir siparişini alıp almadığını, validem ne surette alabildiğinden vesaire hakkında mektubunuzda hiçbirisini mevzu etmemiş idiniz. Belki bundan sonra gelecek mektuplarda her şeyi bildireceğinizi zannetmiş idim. Maalesef bildirmek değil, mektuplarınızı kestiğinize bir mana veremedim. Artık kardeşim, size daha başka şeyler yazmak istemem. Haftada yarım saatlik zamanınızı olsun, bana mektup yazmaya terk ediniz. Beni meraktan kurtarmak için her hakikati bildiriniz. Cümle akraba ve talukatın cümlesine selam ederim. Baki arz ve ihtiram ederek sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Kibriya'dan temenni ve niyaz ederim kardeşim. Fi 15 Eylül sene 335. Kardeşiniz Mehmet Harun. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım, Isparta 2015. Bir tarafta İstanbul'dan gelen tek bir haberle yüreğine ateş düşen bir evladın çaresizliği, diğer taraftaysa kendi kaderini içine gömüp bir başka esirin acısına omuz veren vakur bir kalbin sessiz merhameti. Mehmet Harun'un İstanbul'daki ailesinin yangından etkilenip etkilenmediğini, validesinin ve eniştesinin durumunun neler olduğunu biz bilemiyoruz. Sadece Mehmet Harun'un sitem dolu mektubunu biliyoruz. Tabii askerlerimiz o dönem itibariyle esir kampında oldukları için duygusal bir ruh halinde olabiliyorlar. Bu yüzden ailelerine sitem gönderiyorlar. Ama bilmiyorlar ki o mektuplar hiç o ailelere ulaşmadı. Aradan 100 yılı aşmış bir zaman dilimine rağmen Mehmet Harun ve ailesinin o yangından etkilenmemiş olmasını diliyoruz. Ve diğer mektubumuza geçiyoruz. Tura kampının paslı tel örgüleri sadece bedenleri ayıran bir sınır değildi. Aynı zamanda acıların, umutların, korkuların ve vicdanın da birbirine karıştığı görünmez bir eşikti. Orada kumun ve sıcağın ortasında insan ruhu bütün çıplaklığıyla sınanıyordu. Kimi bir haberin yokluğuyla çökerken, kimi başkasının yarısına merhem olmayı kendi kurtuluşu sayıyordu. Açlığın, yorgunluğun ve belirsizliğin hüküm sürdüğü o dar zamanlarda merhamet en kıymetli ekmek, paylaşmaksa en büyük zenginlikti. Şimdi kulak vereceğimiz bu mektup, işte tam da böyle bir yüreğin içinden süzülüp gelen satırlardan oluşuyor. Kendi yükünü bir kenara bırakarak bir arkadaşının acısını dindirmeye çalışan İbrahim'in insan kalmayı unutmayan vicdanına tanıklık edeceğiz. İbrahim'in sabırsız bekleyişi. Tura kampının tel örgülerinin ardında İbrahim için günler kardeşlerinden gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. Bu onlara gönderdiği üçüncü mektuptu ve henüz bir cevap alamamıştı. İçindeki hasret ve merak onu bir kez daha kaleme sarılmaya zorlamıştı. Mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir seslenişti. Sevgili biraderlerim Abdullah ve Mustafa ağalara diye başladı mektubuna. Bir yandan içinde bulunduğu durumun fiziksel zorluklarına rağmen sağlığının iyi olduğunu yazıyor, diğer yandansa mektuplarının cevapsız kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. Mahsur bulunduğum şu tel örgüsünde sizden maada bir esefim yoktur diyerek esaretin acısından çok ailesinden uzak olmanın verdiği acıyı vurguluyordu. Mektubun en can alıcı kısmı onun kendi derdinden çok bir başka esir arkadaşının derdine düşmesiydi. Koğuş arkadaşı Hanife'nin oğlu Arif'in babasının mektup göndermediğinden yakınması

esaretin getirdiği yalnızlığı, unutulmak korkusunu ve bir askerin ailesine olan derin bağlılığını anlatıyordu. İşte o mektup ve kaynak notu. Tuğra Kahire. Hu sevgili biraderlerim, Abdullah ve Mustafa Ağalar'a zaman-ı esaretim zarfında şu üçüncü mektubumu gönderiyorum. Henüz bir cevapnameyi biraderleriyle müşerref olamadığımdan müteessirim. Hamdolsun mahsur bulunduğum şu tel örgüsünde sizden maada bir esefim yoktur. En büyük emelim sizin sıhhatinizi mübeşşir bir mektubunuzu görmektir. Eğer buna da muvaffak olursam, dünyalar benim olacağını size temin eder ve arz-ı hürmetle ellerinizden sıkarım. O tarafta şefkatli validem, kadının ayrıca iki ellerini öperim. Diğeri biraderim Kerim Çavuş'a, diğeri Hasan Ağa'ya, kaim biraderim Mehmet Ağa'ya, cümlesine ayrıca ayrıca selam ederim. Kocaşların Ali Çavuş'a, mahtumu Ağalar'a, halam oğlu Ali Ağa'ya, mahtumu Ağalar'a, daim Ağalar'a, hane taraflarına cümlesine ayrıca selam ederim. Eşme oğlunun Ali Ağa'ya, biraderi Haydar Ağa'ya, Hacı Hüseyin'in Mehmet Ağa'ya, hane taraflarına selam ederim. Velhasıl kariyemizde bulunan büyük ve küçük komşuların 7 yaşından 70 yaşına kadar selam ederim. Bu taraftan Hanife'nin Hasan oğlu Arif ayrıca selam eder. Pederi niçin mektup göndermiyor, selamını tebliğ ediniz. Bu tarafta kocanın oğlu Kadir ile görüştük. Çok selam eder. Kaynım Ahmet oğlu Hasan Hüseyin de selam eder. Baki cevap ile beklerim. Fi 18 Eylül sene 33. Biraderiniz İbrahim tarafından. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler. Bugün Mısır'ın Tura kampında tel örgülerin ardında sıkışıp kalmış insan ruhunun hem dayanışma gücüne hem de inceliğine tanıklık ettik. Zamanın ağır aktığı, umutların sabırla sınandığı o çorak topraklarda bir yanda belirsizliğin yakıcı ateşiyle yanan bir yürek, diğer yandaysa kendi acısını bir kenara bırakıp bir başka yüreğe siper olan sessiz bir merhamet gördük. Mehmet Harun'un İstanbul'dan gelen bir yangın haberiyle içini kaplayan o tarif edilemez endişesi, bizlere esaretin yalnızca zincirle değil, haber bekleyen kalplerle de yaşandığını gösterdi. Onun satırlarında bir evladın korkusu, belirsizlik içinde kıvranan bir bekleyiş ve her an kötü bir habere hazırlanmanın ağırlığı vardı. Her kelimesi uykusuz gecelerin, duayla geçen saatlerin izini taşıyordu. İbrahim'in mektubundaysa bambaşka bir direnişle karşılaştık. Kendi yorgunluğunu, kendi kederini içine gömerek bir başka esirin yarasına merhem olmaya çalışan bir vicdanın sessiz asaletini dinledik. Açlığın, yokluğun ve umutsuzluğun kol gezdiği bir kampta insan kalmayı başarabilmenin ne demek olduğunu onun satırlarında bir kez daha idrak ettik. Bu iki mektup bize şunu bir kez daha hatırlattı. Esaret bazen bedeni yorar, bazen ruhu. Fakat merhamet, empati ve vefa yaşadığı sürece insan onuru hiçbir tel örgünün ardında teslim olmaz. Bu satırlar sadece hasretin değil, aynı zamanda düşmeyen bir direncin, sönmeyen bir vicdanın ve her şeye rağmen ayakta kalan bir umudun sessiz şahididir. Her harf, unutulmadım, yalnız değilim diyen kırılgan ama inatçı bir haykırış gibiydi. Ve biz bugün o haykırışlara kulak vererek tarihin içinden süzülüp gelen bu insanlık dersini bir kez daha kalbimize emanet ettik. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir. Mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı.

ama hepsi de şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta savaş mektuplarının 76. ve 77. mektuplarında bu uzun ve hüzünlü yolculuğa kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yeni hasretlere, yeni umutlara ve yeni insanlık sınavlarına birlikte tanıklık edeceğiz. Kalbiniz merhametle, yüreğiniz umutla dolu kalsın. Esen kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
2: Bir dakika.
3: Rüzgar enerjisinin ana kaynağı güneştir. Rüzgar enerjisi, güneş yeryüzünü ısıttıkça var olacak doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. İnsanların rüzgarın gücünü keşfetmesiyle yelkenli gemileri ve yel değirmenlerini icat ederek rüzgardan yararlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgar türbinleri

0: Rüzgardaki kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek gövdesindeki jeneratöre aktarır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi tüketicilere ulaştırılmak üzere elektrik şebekesine yönlendirilir. Rüzgar enerjisinden elde edilen mekanik enerji ise su pompalaması ve tahıl öğütme gibi alanlarda kullanılır. Zehirli gaz ve atık bırakmaması, ucuz, güvenilir ve doğa dostu olması gibi nedenlerle günümüzde birçok ülkenin yararlandığı rüzgar enerjisi, ülkemizde de sayısı artan rüzgar santralleriyle önem kazanmıştır.
1: Bir dakika.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Sualtı dünyası, karşılaşabileceğiniz en tuhaf, en ilginç, en gerçeküstü canlıların yaşam alanı. Bazıları şeffaf, bazıları ışıklı, bazıları ise adeta başka bir gezegenden çıkmış gibi. Hadi gelin inelim su altına, seyredelim alemi. Anlatacağımız karides öyle pek restoranda, tabakta tanışmak isteyeceğiniz biri değil. Zira kendisi hayvanlar aleminin en bıçkın, en sert, en hızlı yumruk atanı. Mantis karidesi. Denizlerin Muhammed Ali'si. Minik bir kabuklu ama hayvanlar aleminin en hızlı yumruğuna sahip. Pençesini öyle hızlı savurur ki vurduğu noktada suyu kaynatacak kadar enerji açığa çıkar. Bir anda Amerikalı efsane boksör Muhammed Ali'nin hayalet yumruğunu hatırlayıverdim nedense. Yıl 1965. Sonny Liston'la yaptığı rövanş maçının ilk raundunda Ali'nin attığı yumruk o kadar hızlıydı ki çoğu seyirci, hatta hakem bile yumruğu net olarak göremedi. Liston'un ani düşüşü yumruğa hayalet adının verilmesini sağladı. Öyle ki yavaş çekim görüntüleri bile yumruğun ne kadar süratli ve kısa bir açıdan atıldığını tam olarak gösteremedi. Muhammed Ali kariyerindeki 56 galibiyetin 37'sini nakavtla kazandı. Bu da yumruklarının sadece hızlı değil aynı zamanda güçlü olduğunu gösteriyor. Antrenörler ve spor analistleri Ali'nin yumruk hızının saatte 65 kilometre olduğunu tahmin ediyor. Tahmin ediyorlar zira yaşadığı dönemde böyle bir ölçüm tekniği yoktu. Bu hız döneminin üzerinde bir hızdı. Şöyle ki ortalama insan yumruğunun hızı saatte 25 kilometredir. Profesyonel boksörler ise saatte 50 ila 70 kilometre arası hızlara çıkabiliyor. Filipinli Snake Split boksör Manny Pacquiao 70 kilometre hıza çıkanlardı. En hızlı yumruk atma dünya rekoru saatte 72,4 kilometre hız kaydeden boksör Kid Little'a ait. Mantis kalitesi ise saatte tam tamına 80 kilometre hızla savuruyor. En hızlı insandan daha hızlı. Üstelik sadece 10 santimetrelik boyuyla. Kollarıyla saatte 80 kilometre hızla 150 kilograma ulaşan kuvvetle vuruyor. Bu hız saniyede 22 metre demek. İnsan gözü için neredeyse görünmez sınırda bir hız. Mantis karidesinin yumruğu suda baloncuklar oluşturuyor. Bu baloncuklar patladığında ise 4000 santigrat derecelik ısı ve güneş yüzey basıncının iki katı bir şok yaratıyor. Yani yumruk ulaşmadan bile hedefe zarar veriyor. Ayrıca akvaryum camını bile kırabilecek bir güçten bahsediyoruz. Bu kuvvet 90 gram vücut ağırlığına sahip mantisin kendi vücut ağırlığının 2500 katına denk gelmesi demek. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir deniz canlısı. Denizin Muhammed Ali'si. Mantis karidesleri aslında iki tip kola sahipler. İlki yumrukçular, yani Muhammed Ali'ler. İkincisi ise mızrakçılar. İğne benzeri kollarıyla yine çevik bir hareketle avlarını anında delip geçiyorlar. Her iki kolda yengeç, salyangoz ve midye gibi sert kabukluları tek darbede parçalayıp

Hediye indirmeye yarıyor. Ha, burada son bir not. Mantis karidesinin bir türü Akdeniz ve Ege kıyılarımızda da yaşıyor. Haberiniz olsun. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Erdoğan, bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, dünya beşten büyüktür sözleriyle uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki acıları da Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. İki fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Canningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirtildi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkes ihlale devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdüren katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da Türkiye saatiyle 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece, Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Denizle buluşur yeşilin sesi. Dağlardan süzülür Marmara'nın nefesi. Çınarların gölgesinde tarih konuşur. Şelaleler taşlara kendi türküsünü vurur. Bir yanda mavi, bir yanda yemyeşil ova. Marmara'nın incisi yükselir karşıda. Yalova. Bugün Marmara'nın kıyısında deniziyle doğayı, tarihiyle kaplıcaları bir arada yaşatan güzel bir şehirdeyiz. Küçük yüz ölçümüne rağmen sahip olduğu doğal güzellikleri, termal kaynakları, köklü yerleşim geçmişi ve Cumhuriyet tarihindeki özel yeriyle Yalova'yı birlikte tanıyacağız. Yalova adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Şehrin adı tarih boyunca çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Osmanlı dönemindeki kaynaklarda Yalakabat adına rastlanırken bölgenin zaman içerisinde Yalova adıyla anıldığı görülür. Yalova adının bölgenin coğrafi özellikleriyle bağlantılı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Yalak ve ova kelimelerinin zaman içinde birleşmesiyle bugünkü adın ortaya çıktığı değerlendirilir. Osmanlı döneminde kullanılan Yalakabat adının da bölgenin tarihi yerleşim geçmişine işaret ettiği kabul edilir. Yalova, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde ise Bursa bulunur. İstanbul'a deniz ulaşımıyla yakınlığı şehri Marmara bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline getirir. Şehrin coğrafyası kıyı kesimindeki düzlüklerle güneyde yükselen dağlık alanlardan oluşur. Özellikle Samanlı Dağları Yalova'nın doğal görünümünü belirleyen önemli yükseltilerdendir. Dağlardan Marmara'ya doğru uzanan vadiler, ormanlık alanlar ve akarsular şehrin doğal zenginliğini oluşturur. Yalova'nın ikliminde Marmara'nın etkisi belirgin şekilde görülür. Yazlar sıcak ve nemli, kışlarsa ılıman ve yağışlı geçer. Bu iklim özellikle kıyı kesimlerinde ve vadilerde zengin bir bitki örtüsünün gelişmesine imkan sağlar. Şehirde zeytin, kivi, elma, kiraz ve çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilir. Yalova kivisi son yıllarda şehrin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline gelmiştir. Yalova'nın tarihi ise oldukça eski dönemlere uzanır. Türklerin Anadolu'daki hakimiyetinin genişlemesiyle birlikte Yalova ve çevresinde Türk yerleşimleri artar. Osmanlı döneminde ise bölge Osmanlı topraklarına katılır ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önem kazanır. Özellikle İstanbul'la İzmit ve Bursa arasındaki ulaşım güzergahında bulunması Yalova'nın gelişmesinde etkili olur. Yalova'nın kültürel kimliğinde termal ilçesi ve kaplıcaları da önemli bir yer tutar. Tarih boyunca şifalı sularıyla bilinen termal, Roma döneminden itibaren kullanılan sıcak su kaynaklarıyla bölgenin en eski turizm merkezlerinden biri olur. Günümüzde de kaplıcaları, ormanları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlar. Şehrin kültüründe göçlerinde önemli bir etkisi bulunur. Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu'nun farklı bölgelerinde

Köylerinden gelen toplulukların Yalova'ya yerleşmesi, şehrin mutfağına, geleneklerine, el sanatlarına ve sosyal hayatına çeşitlilik kazandırır. Bugün Yalova, Marmara Denizi'ne kıyısı, yemyeşil ormanları, termal kaynakları, şelaleleri, tarihi yapıları ve Cumhuriyet tarihindeki özel yeriyle Marmara bölgesinin dikkat çeken şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yalova, küçük yüz ölçümüne rağmen Marmara'nın kıyısından dağların eteklerine kadar uzanan zengin bir gezi rotasına sahiptir. Şehrin merkezinden uzaklaşmadan deniz manzarasına ulaşmak, birkaç kilometre sonra ormanların içine girmek ve biraz daha ilerlediğinizde şelalelerle karşılaşmak mümkündür. Şehrin en önemli doğal ve termal turizm merkezlerinden biri Termal ilçesidir. Ormanlarla çevrili termal, sıcak su kaynakları ve kaplıcalarıyla tarih boyunca ilgi görür. Roma döneminden itibaren kullanılan termal sular günümüzde de sağlık ve dinlenme amacıyla değerlendirilir. Yalova'nın doğa harikaları arasında Su Düşen Şelalesi özel bir yere sahiptir. Termal ilçesinin üst kesimlerinde yer alan şelaleye ulaşan yol, Samanlı Dağları'nın ormanlık dokusu içerisinden geçer. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çevredeki bitki örtüsüyle birlikte etkileyici bir manzara ortaya çıkar. Şelalenin çevresindeki yürüyüş parkurları, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından biridir. Çınarcık, Yalova'nın deniz turizmi açısından en bilinen ilçelerindendir. Marmara kıyısındaki sahilleri, koyları ve yazlık bölgeleriyle özellikle yaz aylarında hareketlenir. İlçenin çevresindeki doğal alanlar ve deniz manzarası, Yalova'nın kıyı turizmine önemli katkı sağlar. Armutlu ilçesi ise kaplıcaları, denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Armutlu kaplıcaları, tarih boyunca kullanılan sıcak su kaynakları arasında yer alır. İlçe bir yandan Marmara'nın kıyısında deniz turizmi sunarken, diğer yandan termal kaynaklarıyla farklı bir turizm deneyimi yaşatır. Çiftlikköy, Yalova merkezine yakınlığı ve Marmara kıyısındaki konumuyla dikkat çeker. Sahil kesiminde yürüyüş ve dinlenme alanları bulunurken, ilçenin kırsal kesimlerinde tarımsal üretim de sürdürülür. Altınova ise özellikle kuş çeşitliliği ve sulak alanlarıyla doğa açısından önem taşır. İlçedeki Hersek Lagünü göçmen kuşların önemli duraklarından biridir. Yalova'nın kültürel ve tarihi duraklarından biri de Yalova Kent Müzesi'dir. Şehrin geçmişine, göçlerine, geleneklerine ve sosyal hayatına ilişkin eserler burada sergilenir. Böylece Yalova'nın yalnızca doğal güzellikleri değil, geçmişten bugüne uzanan şehir kültürü de ziyaretçilere aktarılır. Tarihi açıdansa Çobankale ve çevresindeki kalıntılar Yalova'nın Bizans ve Orta Çağ geçmişine ışık tutar. Bu eserler bölgenin çok daha eski dönemlerde de stratejik bir konuma sahip olduğunu gösterir.

Yalova'nın kültürel kimliği, Marmara kıyısındaki konumu ve farklı bölgelerden gelen toplulukların oluşturduğu zengin yapı sayesinde oldukça çeşitlidir. Şehrin mutfağında Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının izleri bir arada görülür. Yalova denildiğinde gastronomi açısından öne çıkan ürünlerin başında Yalova sütlüsü gelir. Süt, şeker ve hamurla hazırlanan bu yöresel tatlı özellikle şehir mutfağında bilinen lezzetlerden biridir. Bunun yanında Yalova köftesi, termal sarma, papara ve çeşitli yöresel hamur işleri de bölgenin mutfak kültüründe yer alır. Yalova'nın en önemli tarımsal ürünlerinden biri ise kividir. Marmara'nın ılıman iklimi ve verimli toprakları sayesinde şehir, Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Yalova'nın köylerinde yetiştirilen kiviler hem iç piyasaya gönderilir hem de şehrin tarımsal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturur. Şehir aynı zamanda çiçekçilik alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. Yalova'nın iklimi ve üretim koşulları süs bitkileri yetiştiriciliğinin gelişmesine imkan sağlar. Seralarda yetiştirilen çiçek ve süs bitkileri Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilir. El sanatları ve geleneksel kültür açısından da Yalova farklı toplulukların mirasını yaşatır. Balkanlardan, Kafkaslardan ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen halkların yemekleri, müzikleri, oyunları ve gelenekleri şehir kültürünün çeşitlenmesine katkı sağlar. Bütün bu değerler Yalova'nın kimliğinin yalnızca deniz ve termal turizmden ibaret olmadığını gösterir. Tarımı, çiçekçiliği, mutfağı ve çok kültürlü sosyal yapısıyla şehir Marmara'nın kendine özgü merkezlerinden biri olmayı sürdürür. Yalova'nın milli mücadele tarihindeki önemli isimlerinden biri ise Yalova Kuvayi Milliye Komutanı Demir Bey olmuştur. 1921 yılının Ocak ayında Büyük Millet Meclisi tarafından Yalova'ya Kuvayi Milliye Komutanı olarak atanan Demir Bey, işgal yıllarında bölgede dağınık halde bulunan direniş birliklerini bir araya getirmek için çalışmalar yürütmüştür. O dönemde Yalova ve çevresinde farklı noktalarda bulunan müfrezeleri tek bir merkez etrafında toplamış ve Yalova Milli Müfrezesi adı verilen bir birlik oluşturmuştur. Demir Bey'in Yalova'daki görevi, milli mücadelenin yalnızca cephelerde değil, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yerel direniş birlikleri aracılığıyla sürdürüldüğü döneme denk gelir. Yalova'nın işgal altında bulunduğu bu yıllarda bölgedeki direnişin daha düzenli hale getirilmesi ve birliklerin ortak bir komut altında toplanması önemli bir ihtiyaç oluşturur. Bu nedenle Demir Bey'in çalışmaları Yalova'daki Kuvayi Milliye Hareketi'nin örgütlenmesi açısından önem taşır. Dağınık müfrezelerin bir araya getirilmesi, yerel direnişin daha güçlü ve koordineli şekilde yürütülmesine imkan sağlar. Demir Bey'in bıraktığı en önemli ise Yalova Milli Müfrezesi'nin kurulmasıdır. Bu birlik işgal yıllarında

Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler ve çocuklara yönelik programlar düzenlenir. İlçenin sahil kesiminde gerçekleştirilen etkinlikler hem Yalova halkını hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirir. Festivalin önemli özelliklerinden biri de Hersek Lagünü ve çevresindeki doğal yaşamın tanıtılmasıdır. Marmara kıyısındaki bu sulak alan özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapar. Sevgili dinleyiciler, bugün Marmara'nın kıyısında küçük yüz ölçümüne büyük bir kültürel miras sığdıran Yalova'yı tanımaya çalıştık. Bir başka şehirde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten ve ben spikeriniz Orhan Yaşar.

Aç kollarım, sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma. Üşüdüm.

ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Serhat şehrimiz Edirne'ye konuk olacak. Dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzun Köprü'yü konu edeceğiz. Uzun Köprü, tarihi adıyla Cisri Ergene, Edirne ilinin kendi adını taşıyan ilçesinde Ergene Nehri üzerinde konumlanır. Osmanlı Devleti'nin erken dönem mimari, mühendislik ve lojistik dehasını günümüze ulaştıran bu devasa yapı, sadece iki yakayı birbirine bağlayan bir geçit olmanın ötesinde, devletin genişleme politikalarının, askeri stratejilerinin ve estetik anlayışının somut bir nişanesi olarak varlığını sürdürür. Dönemin çetin doğa şartlarını aşmak, askeri seferleri güvence altına almak ve ticari kervanların geçişini kesintisiz kılmak amacıyla inşa edilen eser, yapıldığı dönemin teknik imkanları ve boyutları dikkate alındığında bir ortaçağ mühendislik harikası olarak kabul görür. Uzun Köprü'nün tarihsel serüveni Osmanlı Padişahı 2. Murad'ın emri doğrultusunda 1427 yılında başlar ve 1443 yılında tamamlanır. Dönemin baş mimari Müslihiddin tarafından inşa edilen bu abidevi eser, imparatorluğun Balkanlardaki askeri ve idari varlığını pekiştirmek adına hayati rol üstlenir. Ergene Nehri'nin geniş, taşkınlara açık ve bataklık yatağını güvenli bir şekilde aşabilmek için tasarlanan köprü, 1392 metre uzunluğuyla dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüleri arasında yer alır. Yapının inşaında kullanılan yerel kalker ve traverten bloklar, nehrin hırçın debisine ve mevsimsel taşkınlarına karşı sarsılmaz bir dayanıklılık sağlar. Köprünün genişliği 6 metreyi aşar. Bu muazzam genişlik, büyük askeri birliklerin, ağır lojistik araçların ve kervanların aynı anda güvenle karşıya geçmesine olanak tanır. Teknik ve mimari açıdan incelendiğinde Uzun Köprü, 174 kemerli yapısıyla su mühendisliğinin o dönem ulaştığı en yüksek seviyeyi belgeler. Bu kemerlerin her biri nehir yatağının derinliğine, akıntı yönüne ve zeminin taşıma kapasitesine göre farklı açıklıklarda ve formlarda inşa edilir. Dairesel ve sivri kemer formlarının bir arada harmanlanması, köprü gövdesine hem dikey yüklere karşı esneklik hem de yüksek bir taşıma kapasitesi kazandırır. Nehrin taşkın dönemlerinde suyun basıncını azaltmak ve gövdenin zarar görmesini engellemek amacıyla kemer aralarına yerleştirilen tahliye gözleri, mimarın hidrolik ve şehircilik konusundaki derin bilgisini gözler önüne serer. Köprü ayaklarında yer alan üçgen formlu sel yaranlar suyun yıkıcı gücünü kırarak yapıyı koruma altına alır. Köprü sadece ana nehir yatağını değil, ova üzerindeki geniş bataklık alanı da kat ettiği için çevre şartlarına tam bir uyum sergiler. Bu anıtsal yapıyı benzeri tarihi köprülerden ayıran ve sanat tarihi açısından benzersiz kılan temel unsur, kemer ayaklarında, kilit taşlarında ve korkuluklarında yer alan zengin kabartma motiflerdir. Uzun Köprü, Osmanlı'nın erken dönem taş işçiliğinin ve evrensel ikonografik dilinin nadide örneklerine ev sahipliği yapar. Köprünün çeşitli noktalarındaki taşlar üzerine işlenen aslan, fil, kartal gibi hayvan figürleri güç, iktidar ve koruyuculuk sembolleri olarak öne çıkar. Bu dünyevi ve koruyucu figürlerin yanı sıra bitkisel motifler, geometrik bezemelerle evrensel semboller olan güneş ve ay figürleri de taş işçiliğinin zarafetini yansıtır. Bu bezemeler, Türkistan'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyanın kültürel sentezini ve Osmanlı sanatının erken dönem karakterini ortaya koyar. Köprünün orta kısmında yükselen tarihi kitabe ise yapının banini ve inşa sürecini belgeleyen anıtsal bir öge olarak dikkat çeker. Uzun Köprü inşa edildikten sonra sadece bir ulaşım aksı olarak kalmaz, aynı zamanda etrafında gelişen kentsel dokunun da kurucu unsuru haline gelir. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte II. Murat, köprü başında cami, imaret, hamam ve kervansaray içeren geniş bir külliye inşa ettirir ve böylece bugünkü Uzun Köprü ilçesinin kentsel temelleri atılır. Yüzyıllar boyunca korunan bu stratejik yapı, Balkan coğrafyasına uzanan menzil yollarının ana erteri olma özelliğini de sürdürür. Zaman içinde meydana gelen büyük depremler, doğal afetler ve şiddetli nehir taşkınları nedeniyle yapı bazı dönemlerde hasar görür, ancak Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet tarihinde titiz onarımlardan geçer. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bilimsel restorasyon projeleri, köprünün özgün mimari kimliğini, taş dokusunu, harç özelliklerini ve mühendislik niteliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlar. Bu süreçte özgün malzemeye sadık kalınması, evrensel koruma kriterleri açısından büyük önem taşır. Kültürel varlıkların dünya ölçeğinde korunması, belgelenmesi ve tanıtılması hususunda UNESCO listeleri uluslararası bir güvence sunar. Uzun Köprü'de barındırdığı üstün evrensel değerler, mimari özgünlük, boyut ve mühendislik dehası sayesinde 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilir. Bu tescil, yapının sadece bölgesel veya ulusal bir mimari eser olmadığını, tüm insanlığın ortak kültür mirası olduğunu uluslararası alanda doğrular. Uzun Köprü, Anadolu ile Balkanlar arasındaki kültürel, ekonomik, sosyal ve askeri geçişliliğin en büyük, en anıtsal simgelerinden biri olarak kabul görür. Taşın estetikle, matematiğin ise asırlık bir köprüyle buluştuğu bu şaheser, geçmişle gelecek arasında sarsılmaz bir bağ kurar. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türk

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Erdoğan, bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptığı tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" sözleriyle uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki acıları da Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirtildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giren bir minibüste 65 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu maddelerin koltukların altında gizlendiği belirlendi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD, oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslararası Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını Türkiye saatiyle 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Dede Korkut der ki, oğul babanın yerine geçer, her bir yiğit kendi rızkını arar. Ağa sütüne emdiğin ana hürmetlidir, aksakallı baban devletlidir. Bin bin koyun versin ocağına, ulu Türk boyları toplansın toyuna. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Sert kayalar sökülmesin, ulu ağaçlar kesilmesin. Devletin her daim dik, halkın huzurlu olsun. Eski Türkler geniş bozkır coğrafyasında doğayla iç içe bir yaşam sürdürür ve bu koşullara uyum sağlayacak şekilde bir sosyal ve ekonomik düzen oluştururlar sevgili dinleyicilerimiz. Bu yaşam biçimi yalnızca günlük faaliyetlerini şekillendirmekle kalmaz, kültürel değerlere, yönetim anlayışına ve toplumsal ilişkilere de yön verir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la Türklerin bozkırdaki yaşamlarına sosyal ve ekonomik yapıyı nasıl etkilediğine daha yakından bakacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Oguş, Uruk, Boy, Budun, il kavramlarının ne anlama geldiğini ve özelliklerini sorarak başlayalım isterseniz sohbetimizde, buyurun.
1: Tabii Orkun Bey, zikretmiş olduğunuz kavramlar eski Türk toplumunun küçükten büyüğe doğru sıralanan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı, bir tanesi eksik olduğunda da büyük bir kargaşaya sebebiyet olan kavramlar aslında. Şöyle yine biz de küçükten büyüğe doğru ilerleyelim. Oguştan, yani günümüzdeki adıyla aile kavramından başlayalım Orkun Bey. Oguş, yani aile, toplumun en küçük yapı biriminden bahsediyoruz. Kan bağına dayalı çekirdek aile aslında. Modern çekirdek aile Orkun Bey. Türk toplumunun en küçük yapı taşını oluşturuyor, çekirdeğini oluşturuyor. Sosyal yapıyla alakalı tüm ahlaki ve kültürel değerler de ailede şekilleniyor. Günümüzde olduğu gibi. Sonra Uruk Orkun Bey, yani aileler birliği, günümüzdeki sülale kavramı devreye giriyor. Oguşların birleşmesiyle Uruklar, yani sülaleler meydana geliyor. Akraba olan tüm aileler sülale sayılıyor ve birbirlerini koruyup kollamak durumundalar her şartta. Bunun dışında Uruklar arası dayanışma var. Yani sülaleler arası sosyal güvenliklerini sağlama, birbirlerini savunmak gibi görevleri var yine. Sonra boylar, yani kabileler meydana geliyorlar. Onlar da o sülalelerin bir araya, Urukların bir araya gelmesiyle boylar oluşuyor ve bu çok büyük bir yapı Orkun Bey. Anlamı sülaleler birliği aslında. Her boyun kendine ait bir beyi, beyin boyu için seçmiş olduğu bir tamga var. Hatırlayalım, bunlar bitkiler de olabilirdi, hayvanlar da olabilirdi. Ve bir yaylağı oluyordu çünkü Türkler için önemli. Ve boy beyleri boyunun çıkarlarını korumak için her şeyi yapmak zorunda Orkun Bey. Ve bu da en sonunda budunu, yani milleti, halkı oluşturuyor. Boyların birleşimiyle meydana gelen hem siyasi hem bir sosyal birlikten bahsediyoruz. Ortak bir kültüre, ortak bir dile ve ortak bir geleceğe sahip insanlar budunu, yani milleti meydana getiriyor. En sonda Orkun Bey, il, yani devlet oluşuyor. Bu da bağımsız bir devletten bahsediyoruz. Budunların bir teşkilat oluşturmasıyla yine meydana geliyor. Tabii ki bir yönetici var. Bu da Hakan. Hakan devlet olarak halkı koruyup kollamak, onların bütün sosyal olanaklarını da sağlamak zorundadır.
0: Peki, eski Türklerde sosyal yapının temel taşı olan oguş, yani temel çekirdek aile kavramı bugünkü aile yapımızdan farklı mıydı?
1: Orkun Bey, aslında çoğunlukla aynı. Anne baba ve çocuktan oluşan bir kavramdan bahsediyoruz oguş derken. Şöyle ki, benzerlikleri zaten bu anne baba ve çocuktan oluşması ve modern aile yapısının da temelini oluşturmasından dolayı büyük bir benzerliği var. Yine bir benzerlik, dıştan evlilik, yani egzogami var.

0: aile içerisindeki evliliği yasak kılıyor eski Türk toplumları. Keza günümüzde de çok iyi karşılanmıyor zaten. Tek eşli olması yine aynı, monogami. Eski Türklerde birden fazla eş yasaktı, günümüzde de böyle. Ama yine bir şey daha var, bir husus daha var. Farklı olan daha doğrusu. Şöyle ki kadınlar devlet yönetiminde de, yani bir aile devleti oluşturuyordu ya bütün basamaklarla, daha fazla söz hakkı sahibiydi. Karar alma mekanizması daha üst bir noktadaydı. Yani erkekle beraber bütün her şeyi yapma hakkı vardı. Ok atıyordu, savaş meydanında savaşma hakkı vardı, yönetimde söz sahibiydi. Bir benzerlik mülkiyet edinme hakkı vardı, boşanma hakkı vardı. Yine evlat edinme hakkı vardı kadının, tıpkı günümüzde olduğu gibi. Ama siyasi bir sorumluluk olarak şöyle ayrılıyor Orkun Bey. Günümüzde ailelerin direkt bir siyasi oluşum olmadığını biliyoruz. Ama eski Türklerde aile direkt bir siyasi oluşumdu. Yönetimde alınacak kararlarda ya da Hakan'ın yönetimde uymadığı alanlarda müdahale etme hakkı vardı. Burada bir ayrım noktamız oluşuyor bizim.
1: Evet. Aile çok önemliydi eski Türklerde. Bunu biliyoruz ve hep söylüyoruz. Çünkü devlete, yani az önce belirttiğiniz gibi, ile giden bir hiyerarşik yapı aileyle başlıyordu Türklerde. Peki bu hiyerarşik yapı Bozkır'da nasıl bir öneme sahipti?
0: Evet Orkun Bey, bu bizim biraz önce zikrettiğimiz hiyerarşik yapı aslında bir sosyal şema değil. Daha üst bir görevi var. Ne o da? Hayatta kalma stratejisi. Cümlemin başında da söyledim. Bu hiyerarşik yapıdan herhangi biri eksik olursa ya da diğerine bir itaatsizlik yaparsa, savunmada yer almazsa bütün sistem çökmüş oluyor. Yani hayatta kalma olasılığınız kalmıyor. Neden bu kadar önemli bu zincirin aksamaması? Savunma ve askeri disiplin açısından çok önemli. Bozkır her an saldırıya açık bir alandan bahsediyoruz. Bu hiyerarşik yapı barış zamanında bile o sosyal organizasyonlarla birbirlerine olan bağların arttırılması gerekiyor ki savaş zamanında da illerini koruyabilsinler. Aynı zamanda küçük aile yapılarını da koruyabilsinler Orkun Bey. Burada da tabii ki Hakan'a bir görev düşüyor. O hiyerarşiyi sağlaması ve sürdürmesi için. Ekonomik güvenlik ve iş bölümü var hepsinin kendi arasında. Biz göçebe bir toplumuz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geniş mera alanları var ve bunların idare edilmesi gerekiyor. Yine bunların idaresi, devamlılığının sağlanması bu hiyerarşik yapıyla beraber sağlanıyor. Bunun dışında bir dayanışma var Orkun Bey. Bu hiyerarşik yapı tabii ki kendi içlerinde zaten bir dayanışmaları var. Yoksa dış tehditler tarafından mağlup edilirler. Ama aynı zamanda o hiyerarşik yapı kendi içerisinde de dayanışma içinde hep birbirlerini destekleyerek ilerlemek zorundalar. İşte toylarda bir araya gelerek ya da başka etkinliklerde hep bir araya gelerek birinin eksiği varsa diğeri tamamlamak zorunda. Birine bir şey yapıldıysa hep birlikte cevap verme zorunlulukları var. Bu sayede de siyasi iktidar devam ediyor Orkun Bey. Bakın Hakan'ın, yani en tepedeki kişinin siyasi iktidarının devam etmesi de bu hiyerarşik yapının korunup devam etmesiyle alakalı bir durum.
1: Evet, Oguş çekirdek aile demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Ardından bu ailelerin birliği, akrabalar ya da sülale diyelim, Uruk ortaya çıkıyor. Uruk'tan sonra da bir boy yapısı ortaya çıkıyor. Aileler birliğinin de tekrar bir araya gelişi, sülalelerin bir araya gelişiyle artık bir boyunuz oluyor. Bu boy yapısı siyasi bir güç olarak da karşımıza çıkıyor, değil mi hocam? Bunun önemi nedir diye sormak istiyorum.
0: Evet Orkun Bey, Uruklar da Boylar da sadece bir akrabalık topluluğu işlevi olmayan bir topluluk değil. Her ikisi de hem siyasi hem de askeri motorlar aslında. Yani o devletin ilerleyebilmesi için siyasi olarak da askeri olarak da bunlara ihtiyaçları var. Şimdi siyasi güç olarak karşımıza çıkıyor dedik her ikisi de. Devletin iskeleti, yani devletin devlet olabilmesi için Orkun Bey hem bir boya hem de uruk, o aileler birliğine ihtiyacı var. Neden? Çünkü alttan devleti besleyen unsurlar oldukları için. Ve şöyle bir şey var Orkun Bey, biliyorsunuz ki Hakan'a yönetme yetkisi Tanrı tarafından veriliyordu. Yani bir kut inancı vardı. Hakan kuta sahip olsa bile eğer Uruk'la boyların isteklerine kulak asmıyorsa, kurultayda ona söz hakkı vermiyorsa Hakan'ı görevden alma ve emirlerini uygulatma hakkına sahiplerdi. Bakın tamamen siyasi otoriteyi hem destekliyorlar hem de siyasi otoriteye müdahale hakları var. Bunun dışında yine Kaan'ın Hakan olabilmesi için, yönetici olabilmesi için Urukların ve boyların rızasını alması gerekiyordu. Kut alsa bile onların rızasını almadan yönetici olamıyordu. Bunlar karar mekanizmasıydı Orkun Bey. Uruklar da boylar da kurultaylarda Hakan'la beraber gerekli görülen mevzularda karar alma, karar

0: Kararı itiraz etme ve kararı uygulatma hakkına sahiplerdi. Bakın tamamen demokratik bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bir savunma hattı oluşturuyorlardı askeri olarak Dorkun Bey. Uruklar da, boylar da devleti dış güçlere karşı koruyabilmek için bir savunma hattı oluşturuyorlardı yapılarındaki kişiler sayesinde.
1: Evet. Bozkır kültüründe kadın ekonomik ve sosyal hayatta erkekle yan yana duruyor. Türk kadınının o dönemdeki hakları ve toplumdaki kurucu rolü hakkında neler söylenebilir?
0: Evet Orkun Bey, Türk kadını tarihin tüm dönemlerinde el üstünde tutulmuş ve baş üstünde taşınmış bir karakterden bahsediyoruz. Tamamen eşitlik unsuruna dayanan bir sistemden bahsediyoruz yine. Kadın sadece bir eş ya da bir anne ya da bir meta olarak görülmüyor. Erkeklerle bütün hakları, aynı haklara sahip, yönetimde söz sahibi, gerekirse kılıç kullanan, at binen bir baş aktörden bahsediyoruz aslında. Ve aynı zamanda çok kıymetli bakın bu. Çünkü modern toplumlara çok geç gelmiş bir şey. Ama biz tarihi sahnede de kadınların sosyal ve hukuki hakları vardı. Neydi onlar? Mülkiyet hakları vardı Orkun Bey. Kadınlar tıpkı erkekler gibi onların da malları vardı, hayvan sürüleri vardı ve mülk sahibi olabiliyorlardı. Bunun dışında boşanma ve velayet hakları vardı. Bakın çok eski zamandan bahsediyoruz. Eşlerinden memnun değillerse boşanma hakları vardı ve çocuklarının velayetini kendi üzerlerine alma hakları vardı. Söz hakları vardı Orkun Bey. Hem aile içindeki olaylarda hem devletin yönetimiyle alakalı o boylar arası iletişimde kadının söz hakkı vardı erkeğin olduğu gibi. Ekonomik ve kurucu bir rolü vardı Orkun Bey. Kadınlar yine iş hayatında içindeler. Ne yapıyorlardı? Üretim ve sanatın ilerlemesi kadınlarla alakalıydı. Çadırların yani otağların kurulması, onların

0: bu hayvancılık Türkler için sadece bir besin kaynağı değil, ekonominin tam merkezi durumunda değil mi hocam? Atın ve koyunun bozkır hayatındaki ekonomik yeri söz konusu. Nedir bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet, tüm Türk toplumlarında, özellikle de Orkun Bey, İskitler'de ve Hunlar'da hayvancılık sadece bir besin kaynağı değildi, ekonomik bir önem de taşıyordu. Şöyle ki, at bozkırın biliyorsunuz en baş unsurlarından bir tanesi. Sadece bir yiyecek ya da savaşta kullanılan bir baş aktör olarak değil, aynı zamanda hızlı bir sermaye kaynağı Orkun Bey. Şöyle ki, ulaşım ve ticarette kullanıyorlar. O İpek yolu üzerindeki ticari kervanların güvenliği, onların sağlanması at sayesinde oluyordu. Aynı zamanda bir gıda ve ham madde olarak görülüyordu. Ve yine atı başka toplumlara satarak da bir gelir elde etme durumu söz konusuydu. Bunun dışında işte koyun yine çok önemli. Evet, bir yiyecek, aynı zamanda ekonomik bir değeri var. Nedir o? Yine ticari mübadele yaparak Türkler koyunla yine bir gelir elde etme, vergi ödemeleri ya da alışveriş yapma gibi bir hak kazanıyorlardı. Bunun dışında tabii ki beslenme de temel protein kaynağı ve giyim ve barınmada da çok önemli. Hatırlayalım Orkun Bey, yurt çadırları yine koyunun tüyleriyle dokunuyordu ya da işte yere sarılan kilimlerde de yine koyunun tüylerinden istifade ediliyordu. Yani biz sadece hayvanları, özellikle atı ve koyunu beslenme kaynağı olarak değil, ekonomik bir gelir elde etme ya da mal değişikliğiyle kendimize bir şeyler alma hususunda da ikisini kullandık.
0: Evet. Türklerin sadece göçebe olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Fakat eski Türklerin tarımla uğraştıkları da biliniyor hocam. Hangi bölgelerde nasıl bir tarım metodu uyguluyordu eski Türkler?
1: Evet, bu büyük bir yanılgı. Türkler sadece göçebe değiller. Tabii ki yerleşik yaşama geçtiği süreçler de var. O da neydi? Yaylak ve kışlak arasındaki bir hayat Orkun Bey. Şöyle ki, tarımda yapılan Türklerin yaptığı yenilikler ve büyük teknolojik şeyler var. Ne onlar? Suyun bulunduğu, iklimin el verdiği bütün vahalarda Türkler tarım yapmışlar Orkun Bey. Şöyle ki, nehir boyları ve vadiler. Biz buna neye örnek verelim? Seyhun'u, Ceyhun nehirlerinin kıyılarında ya da İdil, Volga nehrinin de yine hep o kıyıları çok önemli tarım havzaları ve Türkler de burada tarım yapmışlar. Bunun dışında o Orta Asya'nın iç kısımlarındaki vahalarda yine yerleşik tarım çok gelişmişti. İskit coğrafyası, bakın İskitler tarıma çok elverişli toprakları bulup tarım yapan Türk toplumlarından bir tanesi. Karadeniz'in kuzeyinde Orkun Bey, buğday ihraç ediyorlar. Bakın tarımda o kadar iyiler ki buğdayı ihraç eden bir konuma geliyorlar. Ve bizim tarımla ilgilenmediğimize herhalde en büyük cevaplardan bir tanesi. Bunun dışında tarım metodu ve sulamayla alakalı metotlar icat ediyor Türkler. Çünkü bozkırın kurak bir yapısı var. Suya ihtiyaç var. Suyu da bir yerden bir yere getirmek gerekiyor. Ne yapıyorlar? Töte kanalı var Orkun Bey. Hunlar ve Göktürkler döneminde kullanılan bir kanal. Töte kanalı Altay bölgesinde bulunuyor. Bunun sayesinde Türkler sulama sistemi yapmış oluyorlar. Yine sulama kanalları ve bentler inşa ediyorlar. O tarım alanlarına suyu getirebilmek için. Yine tohum ıslahı yapıyorlar. Bakın, kendi iklimlerini adapte edebilmek için tohumları. Eski zamanlarda tohum ıslahı yöntemini geliştirip bunu kullanıyorlar. Arpa ve buğday olmak üzere çok fazla şey yetiştiriyorlar. Mısır ve darı da buna dahil. Endüstriyel bitkiler üretiyorlar. Hatırlayalım, dokumada bunu kullanıyorlardı. Yine tarım aletlerini o kadar ergonomik hale getiriyorlar ki daha kullanışlı olabilsin diye. Bunu da yine demircilikteki o deha sayesinde tarımı rahatça yapabilecekleri sapanlar, çapalar ya da oraklar yapıyorlar Orkun Bey. Bir de çok enteresan, yine tabii ki o göçebe kısma bir geçiş yapacaklar zamanın belli aralıklarında. Depolama sistemini buluyor Orkun Bey. Türkler o tarım yaptıkları ve elde ettikleri ürünleri depolarda saklıyorlar. Biz buna ur diyoruz ve zamanı gelince tekrar o depodan çıkarıp kendilerine yiyecek yapıyorlar.
0: Çin'le olan ticari ilişkilerinde serbest ticaret pazarları kurduğunu biliyoruz Türklerin. Bozkır'ın ortasında kurulan bu pazarların o dönemin dünya ticaret tarihinde de büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Evet, aslında günümüzdeki o modern gümrük sistemini Türkler kuruyor Çin'le ticaret yaparken Orkun Bey. Şöyle ki, Bozkır'ın ortasındaki o pazarlar kayıt dışı alışverişin önüne geçiyor. Belirli kurallara bağlı, devlet kontrolünde bir ticaret başlıyor bu sistem sayesinde. Hem Çin'in hem Türk toplumunun karşılıklı onayıyla kuruluyor bu pazarlar ve tüccarların hem can güvenliği hem de mal güvenliği kontrol altına alınıyor ve onlara bu şekilde bir söz verilmiş oluyor. O İpek yolunun o can damarı olan bölgeler, yani onların ticarete açılması, yine güvenliğin sağlanması, buradan bir gelir elde edilmesi yine devlet kontrolünde gerçekleşiyor.

0: Ve Orkun Bey, bu pazar sayesinde kültürel ve teknolojik bir alışveriş oluyor. Türkler Çinlerin kültürlerini öğreniyorlar çünkü sürekli bir alışveriş meydana geliyor. Çinliler de Türklerin kültürlerini öğrenip adapte oluyorlar. Hem de pantolonu biliyorsunuz biz icat etmiştik. Bu kültürel alışveriş sayesinde de yine işte Çinliler pantolonu öğreniyorlar, atı eğerlemeyi, atı daha da ehlileştirmeyi bu ticaret sayesinde bizden öğrenmiş oluyorlar.
1: Hocam aynı zamanda Türkler için demirci kavmi de deniliyor. Madencilik ve demir işleme zanaatı da Türk ekonomisine ve askeri gücüne mutlaka bir üstünlük sağlıyordu. Kısaca bunu da hatırlatalım isterseniz
0: Şöyle
1: dinleyenlerimize.
0: Orkun Bey, diğer milletler de tabii ki demiri kullanıyorlar ama onlar basit aletler yapıyorlar. Fakat Türkler burada bir devrim yapıyorlar ve yaşam biçimine dönüştürüyorlar. Bunun da savaş meydanlarında, günlük hayatta, tarımda çok rahat bir şekilde kullanıp üstünlük sağlıyorlar.
1: Peki eski Türklerde toy adı verilen şölenler vardı. Bu toyların amacı neydi? Sadece yemek yemek için mi düzenlenirdi yoksa bu toplantıların siyasi bir yönü var mıydı?
0: Evet Orkun Bey, kesinlikle siyasi bir yönü var ve devletin birliğini pekiştiren törenler bunlar. Şöyle ki siyasi ve idari yönü belirtiyordu. Bir bu toylar sayesinde devletin o en üst organı olan kurultaylar toplanıyordu, karar alınıyordu, bazı kararlara itirazlar edilme hakkı vardı ya da boyların o birliğe katılması işte ve aynı zamanda bağlılığı ölçülmüş oluyordu toylar sayesinde. Bakın sadece bir eğlenceden ya da yemek yemeden bahsetmiyoruz. Sosyal ve ekonomik bir dayanışma var Orkun Bey. Toylar sayesinde Hakan sahip olduğu mal varlığını, yiyecekleri bir günde olsa halkına açmış oluyordu. Hep beraber yiyip içme hakkı elde edilmiş oluyordu ve mal paylaşımı yapılıyordu. Aynı zamanda hukuki ve törensel bir önemi de var Orkun Bey. Çünkü toylardaki oturma düzeni, yemeğe ilk kimin başlayacağı da Türklerdeki hiyerarşiyi bize anlatmış oluyor.
1: Peki hocam son olarak bozkır hayatı insanı disiplinli ve dayanıklı olmaya zorluyor. Bu yaşam tarzının bugünkü Türk karakteri üzerinde de izlerini görebiliyor muyuz?
0: Evet Orkun Bey, biz her zaman hayatta kalma mücadelesi veren bir toplumuz ki hala bu devam ediyor. Şöyle ki pratik zeka ve hızlı çözüm üretme yeteneğine sahip Türkler. Çünkü bozkır zaten zor bir yaşamdan, zor bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Hızlı düşünmek ve hızlı hareket etmek zorundasınız. Yılmaz olmak zorundasınız, pes etmemek zorundasınız. Kültürel kodlarımızda bu olduğu için biz hala pes etmeyen, her türlü zorluk karşısında pratik çözümler üreten, dayanıklı ve yardımlaşmaya yani imece kültürüne çok özen gösteren ve bunu da gerçekleştiren bir toplumuz. Bu nereden geliyor? Bizim tarih sahnesinden günümüze ulaşan kültürel kodlarımız
1: Peki.
0: sayesinde.
1: Değerli dinleyenler, eski Türklerde bozkır yaşamı, ekonomik faaliyetler ve sosyal yapı arasında güçlü bir bağ sayesinde denge kazanır. Hayvancılığa dayalı üretim, yaşam biçimini şekillendirirken dayanışma ve disiplin toplumsal yapıyı güçlendirir. Bu özellikler, Türklerin tarih boyunca farklı coğrafyalara yayılmasına rağmen kimliklerini korumalarında ve köklü bir kültür oluşturmalarında önemli rol oynar. Bugün eski Türklerin Bozkır'daki yaşamlarına sosyal ve ekonomik pencereden bakmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün sizler için seçtiğimiz ilk iki mektubumuz da Japonya'dan. İlki Akiyoshi Teroka'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Akiyoshi Teroka. Sizi ilk defa dinledim ve yayın kalitesi çok iyiydi. Ekte size kartpostal gönderdim. Sizleri dinlemeye devam edeceğim. Yayınlarınız çok ilgi çekici. Ve diğer mektupsa Hitoshi Sugio'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizi el yapımı radyomla Japonya'dan dinledim. Sinyal performansı çok iyiydi ve Türkçe pop müzikleri çok hoşuma gitti. Lütfen QSL kart gönderiniz. Ve bir mektubumuz da Rusya'dan. Igor Kolk yazmış. Merhabalar, yeni yılda da büyük bir özen ve zevkle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun programlarını dinlemeye devam edeceğim. Türkiye'den en son haberleri öğrenmek ve yayınlarınızdan bilgilenmek fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dinleme raporlarına yanıt olarak bana nezaketen ilettiğiniz QSL kartları için Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına minnettarım. Radyo istasyonunuz, Türkiye'yi ve kültürünü tanımamızı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan orijinal temalı ve renkli QSL kartlarına sahip. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Sevda Şener Hoca'nın tiyatro bilimine ve kuramsal çalışmalarına yön veren başvuru kaynağı Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabına değineceğiz. İlk çağlardan modern döneme kadar uzanan geniş bir tarihsel süreçte tiyatro sanatının geçirdiği zihinsel ve estetik dönüşümleri inceleyen eserde yazar, tiyatroyu sadece sahnede sergilenen bir sanat dalı olarak görmez, onu toplumsal yapıların, felsefi akımların ve insanoğlunun varoluşu anlama çabasının yansıması olarak ele alır. Kitap, antik Yunan dönemindeki mimesis, katarsis ve tragedya kavramlarından başlayarak tiyatro düşüncesinin temellerine iner ve burjuva tiyatrosuna, epik tiyatroya ve ardından absürt tiyatroya uzanan kuramsal çizgiyi adım adım takip eder. Sevda Şener Hoca kitabında her dönemin kendi dünya görüşünü ve insan algısını nasıl bir sahneleme biçimini,

0: biçimine ve dramatik yapıya dönüştürdüğünü de derinlemesine çözümler. Eser, tiyatro tarihini kronolojik olaylar dizisi olarak sunmak yerine teorik tartışmaların ve poetika metinlerinin kılavuzluğunda kavramsal bir yönde çizer. Yazarın akıcı, anlaşılan ve entelektüel derinliği yüksek dili, en karmaşık kuramsal yaklaşımları bile okuyucu için anlaşılır kılar. Kitapta Aristoteles'in klasik kurallarından modern dönemdeki Bertolt Brecht'in yabancılaştırma etkisine kadar geniş bir düşünsel yelpaze karşılaştırmalı biçimde değerlendirilir. Sanatçı, tiyatro düşüncesindeki her yeni kırılmanın bir önceki döneme ait normların reddiyle nasıl ortaya çıktığını ve bu değişimlerin toplumsal devrimlerle olan bağını net bir şekilde ortaya koyar. Dünden bugüne tiyatro düşüncesi hem tiyatro öğrencileri hem de sanat uygulayıcıları için sahne sanatlarının entelektüel arka planını kavramada da rehber niteliğindedir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Erdoğan, bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalarda, dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptığı tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, dünya beşten büyüktür sözleriyle uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti ve bu ifadesi küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki acıları da Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Kaniski hava üstündeki uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirtildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giren

Bir minibüste 65 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu maddelerin koltukların altına gizlendiği belirlendi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinli'yi katletti. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını Türkiye saatiyle 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Bir kitapta okumuştum. Dünyada her şeyin bir çaresi vardır ama insanın kendisinden kaçmasının bir çaresi yoktur.
1: İnsanı derin düşüncelere daldıran bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Arkamıza bakmadan kaçmak istediğimiz yerler illaki olmuştur. Bir evden, bir şehirden, bir isimden, bir hatıradan. Bunun bir yolu yordamı vardır. Bir tren tarifesi, bir vapur bileti. Usulca örtülen bir kapı ardından trende, otobüste veya vapurda yolculuğumuza eşlik eden bir yol arkadaşı vardır ki bavula her şeyden önce giren, araçlara biletsiz binen, varacağımız her adreste kapıyı bizden önce bize açan kendimiz. Peki ya kaçan kendinden değil de onu sınırlayanlardan kaçıyorsa? Başkalarının ölçüsüyle biçilmiş hayatlar üstüne dar geliyorsa? Bütün dileği kendi ölçülerinde bir ömürse, o zaman buna kaçış diyebilir miyiz? Sait Faik Abasıyanık, 1953'te yayımladığı son romanında bu sorunun peşine düştü. Kitabına adını bir gazete ilanından ilham alarak verdi. Kayıp aranıyor. Bilirsiniz o ilanları. Boy bildirir, göz rengini söyler, üzerindeki elbise tarif edilir. Sanki insan dediğin eşkalinden ibaretmiş gibi. Oysa sayfalar çevrildikçe anlaşılır ki bu ilanın aradığı kayıp belki de ömründe ilk kez bulunmuş biridir. Duydunuz mu? Vapur düdüğünü çaldı. Adalara doğru demir alıyoruz. Sait Faik denince akla ilk olarak roman değil, öykü gelir. Türk öykücülüğüne yeni bir boyut getiren adamdır o. Olayı kapının dışında bıraktı, ana eğildi. Edebiyata iskeledeki balıkçının kederini, tünelde bilet kesen çocuğun sofrasını taşıdı. Öykülerinin arasına iki de roman sığdırdı. İlk denemesi Medar-ı Maişet Motoru 1944'te çıktı. 8 yıl sonra Bir Takım İnsanlar adıyla yeniden basıldı. Derken 1953 yazında Hürriyet okurları onun imzasını yepyeni bir tefrikanın altında gördü. Kayıp aranıyor. Bu eser 28 Haziran'dan 1 Ağustos'a kadar 36 bölüm halinde gazetede yayımlandı. Yazarın ikinci ve son romanıydı bu. Kimi eleştirmen ona roman demeye yanaşmadı. Uzun hikaye saydı. Tartışma bugün hala sürse de kitapçıların roman başlıklı raflarında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ömrünü balıkçılara, aylaklara, kıyıda köşede unutulmuş adamlara adayan bu hikayeci son sözünü bir kadın üzerinden söyledi. Hem de nasıl bir kadın? Devrin kalıplarına sığmayan, dilediğince konuşan, dilediğiyle dostluk kuran özgür ruhlu bir kadın. 1953 yılında böyle bir kadının her adımı çevresi için haber değerindedir. Her gülüşü bir yere not edilir, her dostluğu günü gelince aleyhine okunur. Sait Faik de zaten tam bunu yazar. Bir kadının arayışını anlatırken o kadına dikilen gözleri sorar.

sorguya çeker. Önceki bölümlerde köle olarak satıldığı için kaybolan bir kadının, Dilber'in hikayesini anlatmıştık. İki kayboluş arasındaki mesafe neredeyse bir yüzyıl.

0: Kahramanımızın adı Nevin. Emekli konsolos Vildan Bey'in kızı. Babası görev yaptığı her başkente kızını da götürür. Nevin, elçilik salonlarında, farklı dillerin arasında sınırların pek hükmünün olmadığı bir çocukluk geçirir. Vildan Bey, hızlı bir geçmişi olan, renkli bir kişiliğe sahip, geniş gönüllü bir adamdır. Kızını da o dönemin koşullarına göre oldukça rahat ve özgür yetiştirir. Baba kız, Vildan Bey'in emekliliğinden sonra sadece vapurla ulaşılabilen, herkesin herkesi tanıdığı bir deniz kasabasında aile köşkünde oturmaya başlar. Nevin, yöre insanının dar kalıplarına sığmayacak kadar geniş bir anlayışla büyütülmüştür. Kasaba halkına göre kusurlu sayılan davranışlar sergiler. İnsanları mesleklerine, cinsiyetlerine, gelir düzeylerine göre kategorize etmez örneğin. Vapurda bilet kesen çocukla da ahbap olur, iskelede balıkçıyla da dertleşir. Kimin sıkıntısı varsa dinler. İçi gördüğü her temiz yüze ısını verir. Aradığı her neyse, karşısında ona sevgiyle bakan insanda bulacağına inanır sanki. Bu rahatlık, bu açıklık kasabalının dilinde başka türlü telaffuz edilir. Hafiflik. Her davranışı aldığı ecnebi terbiyesine yorulur. Şımarık büyütüldüğü söylenir, adı dilden dile dolaşır. Yüz bulamayınca kamarot İrfan gibi züppeler tarafından iftiraya bile uğrar. Nevin bütün bu uğultunun içinde en çok bir şeye öfkelenir. Romanın en sert satırları da o öfkeden dökülür.
1: Dünyada hiçbir şeyden, zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem. İnsanoğlunun en büyük savaşı zalimliğe karşı açılmalı. İnsanoğlu her şeyden evvel içindeki bu kıskançlıklardan, bu kinlerden, bu ahlaksızlıklardan daha pis şeyi kendinde doğuşta varsa bile söküp atmalıdır.
0: Zalimlik bu romanda kılıç kuşanıp gezmez. Çay bahçesinde sessizce dolaşır, güvertedeki bakışlara yansır, perdelerin arasından bakar. Nevin'in savaşı ordularla değil, bu fısıltılarladır. Nevin'in aradığı karmaşık bir şey değildir. Sahici bir yürek, saflığını yitirmemiş sevgi, en önemlisi de huzur. Bu arayış onu iki ayrı adrese götürür. Adreslerin ikisi de çıkmaz sokağa gösterir. İlki, kocası Özdemir. Gazetecidir. Karısını sevmekten çok ona bir biblo gibi davranır. Evde yeri belli bir varlık, ihtiyaç duyulan bir eşya gibi görür. Romandaki şu benzetme boşuna değildir.
2: Tıraş sabunu bittiğinde nasıl huzursuz oluyorsa, karısını evde bulamadığında da ancak o kadar huzursuz olur.
0: Bir sabah hastayım der, gazetedeki işlerini Nevin'e bırakır. Nevin işler bir an önce bitsin diye koşturur, elinden geleni yapar, işler biter bitmez erkenden eve döner. Ancak kocasını hasta döşeğinde değil, Amerikalı bir kadının yanında hiç beklemediği bir samimiyette bulur. Tartışmaya bile tenezzül etmeden eşyalarını toplar, o kapıdan bir daha dönmemek üzere çıkar. Soluğu babasının köşkünde alır. İkinci adres balıkçı Cemal. Kimseye eyvallahı olmayan, pervasız, hesap kitap bilmeyen bir halk çocuğu. Ama yüreğinin kapısını herkese açtığı gibi Nevin'e de ardına kadar açacaktır. Vapurun güvertesinde yan yana otururlar. Aralarındaki sınıfsal uçurum ikisinin de umurunda değildir. Konsolos kızıyla balıkçının birlikteliği hiç zaman kaybetmeden kasabalının diline düşer. Onlar için bunun bir önemi yoktur. Kim ne demiş aldırmazlar. Sohbetler koyulaşır, gönüller ısınır, iş evlilik kararı almaya kadar varır. Ancak gerçekler peşlerini bırakmaz. Hayat iki yandan onları sıkıştırmaya başlar. Nevin'in annesi kızını fakir bir balıkçıya vermeye yanaşmaz. Cemal ise zamanla aşkın kör ettiği gözlerinden perdeyi kaldırır ve gerçeğin tokatıyla yüzleşir. Nevin gibi bir kadın onun dar dünyasında soluk alamaz.

0: küsmeden, kırılmadan dost olarak ayrılırlar. Bu olgunluk hem hayatın hem de romanın az bulunur inceliklerindendir. Nevin bir ara İstanbul'da tiyatro kurmaya girişir, o kapıda açılmaz. Denediği her adres aynı cevabı vermektedir. Aradığın şey burada değil. Ankara, boşanma günleri. Kocasıyla geçirdiği son bir güne rağmen Nevin kararından dönmez, imzalar atılır, aradaki görünmez bağ da çözülür. Kağıt üzerinde artık serbesttir ama içinde adı konmamış bir sıkıntı baş gösterir. Mide sancıları, uykusuz geceler, huzursuz günler.
1: Günler, şu garip günler. Uykumuzun içinde saatleri başlayan günler. Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. Kaldı mı üçte ikisi? Yap bakalım hesabını.
0: Kasabaya dönemez. Balıkçılarla arasındaki mesafeyi korumaya gücü kalmamıştır. İstanbul'a da dönemez. Zira orada da kendisi gibi olmayacaktır. İkilemlerin arasında sıkışan kadına üçüncü bir yol görünür. Gara iner, Anadolu'ya kalkan bir trene bilet alır. Babasına bir mektup yazar. Satırlarında ne sitem vardır ne gözyaşı. Yalnızca bir veda. Dönüş günü de gideceği adresi de bildirmez. Verdiği tek bilgi bundan sonra adının Ayşe olduğudur. Artık kimseyi tanımadığı bir şehirde yeni bir hayata başlayacaktır. Mektup eline ulaştığında Vildan Bey yıkılır. Gazetelere ilan verir. Kayıp aranıyor. Günler, haftaları, haftalar, ayları kovalar. Aradan 4 yıl geçer, kayıptan tek satır haber çıkmaz. İlan Nevin için olsa da Nevin diye biri yoktur artık.

At başkalarının diktiği bir elbiseydi. Sahibi onu vestiyere bırakıp çıktı. Trene binen kadın kaybolmadı, ömründe ilk kez kendini buldu.

Sait Faik 1906'da Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan lise hayatını Bursa'da bitirdi. Ardından Edebiyat Fakültesi'ne gitse de uzun sürmedi. Babası iktisat okusun diye İsviçre'ye gönderdi. Lozan'da topu topu 2 hafta durabildi. Fransa'ya, Grenoble'a geçti. Birkaç yılın sonunda öğrenimini yarıda bırakıp yurda döndü. Bir azınlık okulunda kısa süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Zahire ticaretini denedi, bir gazetede 1 ay kadar adliye muhabirliğinde çalıştı. Hiçbiri tutmadı. Tutması da beklenemezdi. Onun mesleği başkaydı. Bakmak, görmek, yazmak. İlk yazısı 1929'da Milliyet'te çıktı. Adını duyuran hikayeleri 1934'ten itibaren Varlık Dergisi'nde yayınlandı. 20 yıllık

Kayıp Aranıyor'u ömrünün bu son yokuşunda kaleme aldı. Tefrikanın bitiminden bir yıl geçmeden 11 Mayıs 1954'te 47 yaşında hayata gözlerini kapadı. Her şeyi bırakıp gitmeyi, yeni bir adla sıfırdan başlamayı yazan adam hiçbir yere gidemedi. Hastalık onu adasına mahkum etmişti. Belki de Nevin'e kendi binemediği treni armağan etti ve onu gerçek benliğine uğurladı.

Yayınlandığı 1953 Mayıs'ında okyanusun ötesinden bir haber geldi. Amerika'daki Milletler Arası Mark Twain Derneği, modern edebiyata hizmetlerinden ötürü Sait Faik'i şeref üyeliğine seçti. Her ne kadar adasından ayrılmasa da dünya haritasında çoktan yerini almıştı. Asıl miras ölümünden sonraydı. Varlığını Darüşşafaka'ya bıraktı. Kitapları bugün hala o yuvanın çocuklarını okutuyor. Adına konan hikaye armağanı, 1955'ten beri her yıl verilen ödül, Türk öykücülüğünün en saygın ödülü sayılıyor. Burgaz'daki köşk 1964'ten beri müze. Kayıp Aranıyor'un el yazısı müsveddeleriyle diğer yazıları sergileniyor. Eserleri okul kitaplıklarına girdi. Okunması önerilen 100 temel eser arasında kuşaktan kuşağa dolaşıyor. Bugün bir öykü sıcaklığıyla, sadeliğiyle, insan kokusuyla öne çıktı mı hala aynı benzetme yapılır. Sait Faik gibi. Bir yazarın adının kritere dönüşmesi edebiyatın verebileceği en büyük payedir.

0: programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Dünyada her şeyin bir çaresi vardır ama insanın kendisinden kaçmasının bir çaresi yoktur.
0: Hikayenin sonuna geldik. Cümleye bir daha bakalım. Nevin kocasından kaçtı, ailesinden kaçtı, kasabadan kaçtı. Adından bile kaçtı. Kendinden kaçabildi mi? Hayır. Onun bırakıp gitmek istediği, başkalarının ona giydirmeye çalıştığı Nevinlerdi. Konsolos kızı Nevin, balıkçı Cemal'le adı çıkan Nevin, kocasının yetersiz bulduğu Nevin. Trene binen kadın kendinden uzaklaşmıyordu. Yıllar sonra ilk kez kendine doğru yol alıyordu. Gazetedeki ilan bu yüzden 4 yıl cevapsız kaldı. Aranan kayıp değildi ki bulunsun. Sait Faik bu cümlenin akıbetini belki de okuruna bıraktı. Kendinden kaçmanın çaresi yoktur. Doğru. Ama kendine varmanın yolu. Yeter ki insan üzerindeki elbiselerden hangisinin kendi dikişi olduğunu bilsin. Bir kitapta okumuştum da bu hafta kayıp aranıyorla bir kadının kaybolarak bulunuşuna, bir ilanın boşuna bekleyişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

0: Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın.
1: Şeytan tüyü var bu hınzırın.
0: Ali anlıyor ki doğru yolda.
1: Hazırım diyor buluşmaya.
0: Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan, buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz. Programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. ABD-İran savaşında gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi küresel cephede jeopolitik risk algısı azalmış durumda. Diplomasi umutlarının artmasıyla petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın cephesinde ise ons altın 4.350 dolar, gram altın 6.830 lira seviyelerinde hareket ediyor. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketleri yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Canningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerini inceledi.

Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinli'yi katletti. Ve spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını Türkiye saatiyle 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece, hafif bulutlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Futbol. Hazırlayan ve sunan Tansu Polatkan.
1: Değerli dinleyiciler, 6. haftanın maçlarından söz ederek programımıza başlayacağız. Daha sonra da milli takımımızla ilgili İbrahim Kırkayak arkadaşımızdan, TRT Spor programlarının yapımcılarından İbrahim Kırkayak'tan milli takımımızla ilgili bilgileri alacağız. Ama milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde önce 25 Eylül Cuma günü Fransa ile, daha sonra da 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu iki karşılaşmanın hazırlıkları için milli takımımız İstanbul'da kampa girdi. Biraz sonra İbrahim Kırkayak'la milli takımımızın hazırlıkları, rakiplerimizle ilgili bilgileri alacağız. Ama 6. hafta sonuçlarına geçmeden öyle önce bir kısa bilgi vermek istiyorum. 31 gol atıldı. İki maç berabere sonuçlandı ve bir maçı deplasmanda kazanan tek takım var değerli dinleyiciler. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması haftanın en farklı sonucuydu. Fenerbahçe 8-0 kazandı. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi. Ahmet Spor Kulüpleri Beşiktaş karşılaşması 3-2 Ahmet Spor faaliyetlerinin galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etti. Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı. Ve değerli dinleyiciler, Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Deplasmanda kazanan tek takım Corendon Alanyaspor'du. Arcaçorum Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Konyaspor karşılaşması golsüz berabere sonuçlanırken Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması da 2-2 berabere sonuçlandı. Değerli dinleyiciler, bu sonuçlardan sonra puan sıralaması şöyle olacak. Ahmet Spor lider durumda, 13 puana sahip. 13 puanlı Galatasaray ikinci sırada. Onları Beşiktaş 12 puanla üçüncü sırada izliyor. Dördüncü Kocaelispor'un 12 puanı var. Daha sonra Corendon Alanyaspor 11 puanla bu takımları izliyor. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un, bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın ve de Çaykur Rizespor'un 10'ar puanı bulunuyor. 10. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 8 puanı var. 7 puanlı 3 takımdan Arcaçorum Futbol Kulübü 11. Başakşehir 12. Gençler

0: Gençler Birliği 13. Erzurumspor 14. sırada yer alıyor. Bu takımların 7'şer puanı var. Ve daha sonra TÜMOSAN Konyaspor geliyor 4 puanla. Samsunspor onu izliyor 4 puanla. 15 ve 16. sıradalar. 17. Göztepe'nin 3 puanı var. 3 puanlı bir başka takım da Eyüpspor, değerli dinleyiciler. Evet, çok gollü bir hafta dikkat çekti biliyorsunuz. Ve milli maç öncesi özellikle iki tane çok önemli milli maçımız var. Fransa ve İtalya ile. Bu sonuçlar belki de biraz milli takımımızın özellikle aday kadroda yer alan futbolcuların performansları ile ilgili bir sonuç da verebilir bize diye düşünüyorum. Evet, İbrahim Kırkayak biraz sonra telefon hattımızda olacak. Gerçekten bu iki takımla, yani kendi sahamızda oynayacağımız Fransa ve İtalya ile daha sonra deplasmanda karşılaşacağız. Yine Belçika ile oynayacağımız maç 15 Ekim'de, 5 Ekim'de. Bir başka Ekim'de oynayacağımız maç deplasmanda İtalya ile ve gerçekten milli takımımız için A grubu zorlu bir grup olarak dikkat çekiyor. Şimdi İbrahim Kırkayak telefon hattımızda. İyi akşamlar İbrahim.
1: İyi akşamlar sevgili Tansu abi. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. İstanbul'dan, Riva'dan milli takımı beklerken.
0: Evet, milli takımımızı beklerken derken şimdi milli takımımızla ilgili bilgileri senden dinleyicilerimize iletelim. Kampla evet. Başladı milli takımımız. Daha sonra evet. Da oynayacağı iki karşılaşma var.
1: Evet, Uluslar Ligi A grubunda. Milli takım A ligindeyiz daha doğrusu. Uzun bir süreçti. D'ye kadar gitmiştik. C, B. En sonunda zaten en iyilerin arasındayız. Şöyle bir baktığımız zaman bir yaz daha bitti. En son nerede kaldık? Birleşik Devletler'de Dünya Kupası'nda o buruk yazın son maçı Amerika galibiyetiyle tamamlamıştık. Evet, galibiyetle tamamlamıştık ama oradan çok konu çıktı haliyle. Neden başarısız olduk konusu? Neden bir tur geçemedik, iki tur geçemedik? Kıyaslamalar oldu. Yeşil Burun adalarına kadar varan oyuncular sorgulandı, kaptan sorgulandı, isimler sorgulandı, Montella sorgulandı, yönetim sorgulandı. Sorgulandı derken hani soruldu. Koca yaz içinde bir açıklama geldi mi? Hayır. Yine herkes her şey milli takım için diyerek herkes evine bir şekilde vardı. Ligler başladı. Ligler başladıktan sonra da işte bu 3 ayı tamamladık ve şimdi nasıl başlayacağız? Çünkü bir zayiat var, bir burukluk var, bir moral bozukluğu bence hala devam ediyor. Henüz futbolcularla tam olarak yan yana gelemedik. Yaz boyu da çok fazla görüşemedik. Montella ligle birlikte lig maçlarını izlemeye başladı. Yönetim zaten bir şekilde kendi işleriyle ilgilendi. İbrahim Bey çeşitli etkinliklerde bulundu. Eleştiriler geldi haliyle. Hala da gelecektir Dünya Kupası'ndaki ne diyelim? Adı başarısızlıktı. Çünkü tur ve turlar beklerken, en az çeyrek final beklerken milli takımın işte Avustralya yenilgisi. Ardından hiç olmayacak derecede çok pozisyonla harcadığımız, çok pozisyonla geride bıraktığımız Paraguay yenilgisi. Son maça geldiğimizde zaten bir dönemi yoktu ama en azından kazanalım maçıydı. Amerika Birleşik Devletleri maçıyla orayı sonlandırdık. Tabii ki o hüzünle, o burukla yaşayacak değiliz. Yeniden hesaplamalar, yeniden bir güncelleme gerekiyor. Yeniden bir ayağa kalkma dönemi sonbaharda. Ama öyle rakipler var ki tabii, bir tarafta Roberto Mancini ile İtalya. Kesinlikle eski günlerini arıyor. Onu ilerleyen dakikalarda gireriz. 3 Dünya Kupası'dır ortada olmayan bir İtalya. Üst üste teknik direktör değiştiren bir İtalya. Arkasından Deschamps'ın kendi isteğiyle zaten aylar öncesinden belliydi. Fransa milli takımını bırakması, son Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fransa, son iki Dünya Kupası'nda, önceki iki Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa ve Dünya Kupası'nı 2018'de kazanan Fransa, Deschamps'tan sonra Zidane'la birlikte geçtiğimiz Cuma günü yeni sözleşme. Zidane'ın geleceği zaten aylar öncesinden belliydi. Orada Tansu abi hemen senin de çok sevdiğim ve değer verdiğim bir konu, bir akıl yürütüyor tabii, futbol aklı. Fransa milli takımını 98'de dünya şampiyonu yapan Aimé Jacquet ve yapısı, kurduğu yapı orayı yıllardır yönetiyor. Karar verme noktası. Örneğin Zidane'ın geleceğini ilkbahardan itibaren hepimiz öğrendik, duyduk. Çünkü Jacquet ve ekip

0: bir artık tamam diyor. Döşant'ta hani zaten ayrılık çok sıkıntılı bir şekilde geçmedi. 12 yıllık bir Döşant dönemi bitince belliydi Zidane'ın geleceği. Bazen bu işler böyle olmalı çünkü bir akıl gerekiyor.
1: Sevgili İbrahim, burada araya girmek istiyorum izninle. Demek ki istikrar önemli milli takımlarda.
0: Kesinlikle. Bunu anlatmaya çalıştım. Siz çok önem verirsiniz. İstikrar, üst üste de o istikrarın içinde gelen başarılar da oldu. Ha, inişler oldu. Mesela Fransa milli takımı çok tatmin değil yarı final oynamaktan. Hatta dünya dördüncüsü oldular. Fransa, herkes dedi ki Mbappe'li Fransa, Barkalolu Fransa, Doğu'lu Fransa'nın final oynayacağını, İspanya ya da İngiltere karşısına çıkacağını düşündü ama burayı bile başarısızlık sayıyorlar tabii ki. Bir de zamanlama, 2014'te başladılar. Orayı bir Dünya Kupası kazanarak bir Avrupa Şampiyonu Svinner olarak tamamladılar. Ve Jacquet'in istikrar şöyle devam ediyor bir de Tansu abi. Jacquet'in, Neyme Jacquet'in öğrencileri, onun yetiştirdiği, onun seçtiği yıldızları, onlarla birlikte bir Dünya, iki Avrupa Şampiyonluğu kazanan kadronun isimleri geliyor. Düşünsenize Zidane 3 yıl Real Madrid'de üst üste Şampiyonlar Ligi kazandı. Dördüncü yıldaki başarısızlıkla hemen yollar ayrıldı. Çünkü diyeceksiniz ki Sans abi siz daha iyi biliyorsunuz. Orası Real Madrid. Başarısızlığı hiç kaldıramaz. Hemen değiştirir. Zidane bir müddet dinlendi. Kendisi, ailesi de ve Fransa milli takımdaki görevine başladı. Ve bir diğer tarafta da Belçika var. Yeni bir jenerasyonda.
1: Şimdi İbrahim tekrar araya gireceğim izninle. Zidane da bir ekolü devam ettirecek mutlaka Fransa milli takımında.
0: Tabii kadroyu da açıkladı. Zaten büyük olasılıkla, büyük oranda Dünya Kupası oynayan isimler var. Bu noktada hemen açıklamayı yapayım. Mesela Kante'yi Fransa milli takımına almadı. Çok da kibar bir açıklama yaptı. Kapasitesini, yerini, yurdunu, zamanını ve kalitesini biliyorum. Ama açıkça da şunu söyledi Zidane Cuma günkü basın toplantısında. Daha iyileri var dedi. Bakın bunu açıkça söyledi. Bunu açıkça söylemek bir teknik direktör için kolay değildir. Hem de Kante gibi bir isme, isim olmasına rağmen. Biz de mesela kolay kolay bu tür açıklamaları yapamayız. Mesela biz basın toplantılarında şu niye yoktu diye soruyoruz. Havada kaldığını yıllar boyu gördük. Biz aslında sormamız da istenmiyoruz. Bazen de soramıyoruz. Bunu da söyleyeyim yani. Yıllar evet. boyunca bunu çok fazla gördük. Mesela Zidane kalktı. Kante hakkındaki düşüncelerini söyledi. Tecrübeyi, kaliteyi biliyorum ama daha iyileri var. O yüzden tercihim böyle dedi. Yani Kante de önemli bir isim tabii ki. Yıllarca Fransa milli takım orta sahası. Doğru ve net kararlar veriyorlar. Tansu abi burası gerçek. Belçika milli takımı da bir değişikliğe gitti. Mark van Bommel bir Hollandalı, hemen yakın bir ülkeden Belçika'da göreve başladı. Yani Belçika, İtalya, Fransa 4 maç bir arada, 25 Eylül, 28 Eylül, 2 Ekim, 5 Ekim, hani tutunmak, A liginde kalmak çok çok önemli. Ne kadar kalabiliriz, nasıl döndük, işte bunları hafta boyundaki çalışmalarda göreceğiz. Milli takım dünden itibaren, özellikle cumadan itibaren lig maçları sona eren futbolcular yavaş yavaş milli takım kampına gelmeye başladılar. Kaan Çalhanoğlu kaptan, bayağı bir buruk bitirmişti Dünya Kupası'nı, eleştirilerle bitirmişti kaptan. Onun bir sakatlığı var sağ uyluk kısmından Inter'de. Sezona iyi de bir başlangıç yaptı. Hakan'ın, kaptanın olmayacağı bir milli takım kampını göreceğiz. Kenan Juventus'a bir sakatlık geçirdi, yaklaşık 3 hafta oluyor. Kenan görev yapamayacak. Yeni isimler var. Mesela Adil Konyaspor'dan. Bayağı bir zamandır konuşulan, gelecek mi gelmeyecek mi? Adil de burada çok doğrucu davrandı. Şöyle içindekini her zaman milli takım dönemlerinde ve öncesinde ve sonrasında söyledi. Ya dedi ki ben dedi milli takımda oynamak istiyorum. Milli takımda seçilmek istiyorum. Bunu her zaman da belirtti ve en sonunda Konyaspor'dan Adil. Konyaspor'da bu anlamda biraz tepki verirdi zaman zaman. Konya'dan bir futbolcu yok mu diye. Adil de artık milli takımın kampında yer alacak yeni isimlerden biri. Bartu yeni isimlerden biri. İlhan Fakılı yeni isimlerden biri. Melih Kabasakal yeni isimlerden biri. Onun dışında çok fazla bir değişiklik göremiyoruz ama Çağlar'ın, Kaan'ın olmadığı bir milli takımı da
1: İbrahim tekrar bir araya girebilir miyim izninle?
0: Tabii ki.
1: Şimdi tabii ki. İlhan Fakılı üzerinde çok duruluyor. Bu İlhan'la ilgili bir araştırman oldu mu? Altyapısı nerededir, nereden geldi, nasıl yükseldi? Bu konuda bilgi sahibi misin?
0: Tansu abi işin gerçeği bu konuda bir araştırmam olmadı ama Vincenzo Italiano'nun ve Önder Özen'in özellikle takip edip izleyip seçtiği, Beşiktaş'a kazandırdığı bir isim ve hemen de kendisini sol

0: da yavaş yavaş biz değişime gidiyoruz. Buradaki kritik nokta şu. 4 maç çok eleştirilen bir Montella ve yönetimi vardı. Hani kredisi, kredisi var mı? Ha, bana sorarsanız tarafsızlık anlamında söylemeyeceğim. Bir kredisi var ama biraz da geçmişte kaldı diyeceksiniz. 2024 yazındaki çeyrek finalimiz, A Ligi'ne yükselmemiz, birçok ilki de deplasmanlarda kazanılan galibiyetler, bunları yaşadık ama yavaş yavaş takım şunu gösteriyor aslında. Bunun da biz meyvelerini derken karar anlarını nasıl denir? Kasım ayında özellikle o seçimle birlikte alacağız. Yani bir değişime gidiyor milli takım. Yine eleştiri var. Eleştiri şu, Samet ve İrfan Can'ın neden milli takımda yer aldığına dair eleştirileri de okuyoruz, görüyoruz. Samet Akaydın, Montella'nın her stoper noktasında sıkıştığı zaman güvendiği, sarıldığı isimlerden biri. İrfan Can KBC üzerinde gerek Fenerbahçe gerekse Montella ayrı bir gözle bakıyor. Bir kapasitesinin, bir potansiyelinin olduğunu her zaman düşünüyorlar. Dün de çok şık bir gol attı ve eski günlerden esintiler sundu İrfan Can KBC. O da milli takıma seçildi. Yani bazı isimlerin de hani çok verim alsa da almasa da Montella'nın bazı isimleri takımda A bir rolünde, tecrübe rolünde görmek istediğini görüyoruz. Ha, bunu kabul eden bir kısım var, kabul etmeyen bir kısım var, şiddetle itiraz eden bir taraf var. Bunu da böyle kabul etmek lazım. Montella bu konuda açık bir şekilde de söylüyor zaten. Bu soruları çok fazlasıyla aldı. Sorduk, soruldu ve dedi ki benim bu isimlere, Kaan da dahildi buna ama bu dönem yok, bayağı bir formsuz. Çağlar zaten önemli stoperlerden biriydi ama şunun işaretini ben alıyorum, görüyorum. Milli takım özellikle bir değişime gidecek ama işte Fransa, İtalya, Belçika 4 maç hattında ne kadar ayakta kalabileceğiz? Çünkü 4 maç 4 dev rakiple arka arkaya gelecek. Aslında bir Montella ile kötü giderse çok çok skorlar, otoriteler veya yorumcular da bunu belirtiyor. Hani bizim içeriden duyduğumuz bir şey yok ama olursa da şaşırmam. Çok çok kötü skorlar alınırsa bir yol ayrımına da gidebilir. Eski defterler açılabilir. Tekrar bir güncelleme yapılabilir. Hesap kitaplar yapılabilir. Biz bu kaosları, bunları düşünmek istemiyoruz. Ama yolumuz uzun. 15 günlük bir kamp. A Ligi deyip geçmeyelim. Bir tecrübe olacak. Çünkü biz bu ligi Kasım ayında 2 maçta tamamladıktan sonra 6 Aralık'ta kura çekimi gerçekleşecek ve artık Euro 2028 yolu açılmış olacak. Aslında şunu da demek istemiyorum. Hani Dünya Kupası orada kaldı. O defteri orada kapattık. Her şey tamamlandı diye de düşünmek, söylemek de istemiyorum. Çünkü oranın bir güncellemesini, bir hesap mekanizasyonunu herkes bekliyor. Mesela ben bugün işin açığı kamp başlarken öğle saatlerinde 14.30 veya 15'te Sayın Montella'nın bir basın toplantısı yapmasını bekledim. Direkt 18'deki idmanda başlayacak mini takım çalışması. Bu basın toplantısına ne olabilirdi? Yazı nasıl geçirdik? Nasıl bir değerlendirme yaptınız? Dünya Kupası sonrası neler düşündünüz? Hangi futbolcularla görüştünüz? Çünkü milli takım içinde söz edildiği gruplaşmalar, küskünlükler, biraz uzaklaşmalar olduğunu. Çünkü biz milli takımdaki bu krizi uzun yıllar sonra Lucescu'nun kurulumundan sonra, onu da saygıyla analım, İlk kez böyle bir kaosu da görmüş olduk. Çünkü başıyla sonuyla bir kaos anıydı.
1: Yani İbrahim başarı... tekrar araya gireceğim. Şimdi bu gruplaşmalar, takımla futbolcuların lig maçlarındaki karşılıklı oynadıkları maçlarda birbirleriyle tartışmalarından, çekişmelerinden, rövanş mücadelesinden kaynaklanan çekişmeler mi yoksa başka nedenler mi var işin içinde?
0: Şöyle diyeyim, ben bunun adına gruplaşma demeyeceğim. Ben 25-26 Mayıs'ta milli takım Dünya Kupası kampı başladığında içimden düşündüm, artık bunu söylememde de sıkıntı yok. Bir duman tutuyordu Tansu abi. Herkes o ana kadar, Dünya Kupası'na kadar yaşadığı anı, zamanı, rengi, kokuyu, hissi kenarda bırakıp Riva'ya, milli takım kampına gelmediğini gördüm. Şampiyon olan takımın oyuncuları başka bir hava içinde geldi. Kaybeden başka bir hava içinde geldi. Yurt dışındakiler başka bir hava içinde geldi. Araya bir de transfer konuları, malum biliyorsunuz, bunlar girdi. Bir de üst üste kötü başlayınca da zaten bunlar açığa çıktı. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Ne yazık ki, ama ne yazık ki ben Riva'da 25 ya da 26 Mayıs'ta başlayan ilk kamptan itibaren bu

kötü dumanı, bu kötü hissi almıştım. Ya bir şeyler olacak ama inşallah hayırlısı olur demiştim. Ne yazık ki benim düşündüğüm çıktı. Hani kalkıp da herkesin birbiriyle kavga ettiği, dövüştüğü, yani Allah korusun birbirine kötü sözler söylediği bir ortam olmadı ama maçların sonunda özellikle Arda bazı mesajlar verdi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu bazı mesajlar verdi. Başkan başka mesajlar verdi. Çünkü milli takıma biz çok fazlasıyla bir anda bir turnuva oynanmadan çeyrek finallere getirdik. Yarı finali zorlar olduk ama milli takım oyuncuları ne yazık ki diyorum ya 25 Mayıs'tan önceki duygularıyla Riva kampına gelince ilk kez bir bütünleşememenin sıkıntısını yaşar gibi olduk. Ben de bu kokuyu ne yazık ki almış bulundum. Bunu da burada artık söylememde de fayda var. Dilerim bu etapta, bu güzel zaman diliminde, bu güzel sonbahar buluşmasında sonuçta Zidane'la başlıyoruz, Fransa'yla başlıyoruz. İyi bir ayağa kalkma maçı olur. Fransa'yı dünya şampiyonu olarak buraya gelmişti ve mağlup etmiştik. İtalya'ya bakarsanız çok fazla iyi değil. Yani Tansu abi senin 1982 Dünya Kupalarında anlattığın İtalya'dan, 90 Dünya Kupalarında anlattığın İtalya'dan bugüne çok şey değişti. Dün onu düşündüm. Kadroya bakıyorum. İtalya milli takımda yani en öne çıkan ismin Zaniolo olduğunu görüyorum. O da kıymetli bir isim ama yani İtalya milli takımlarını ezberlerdik. İtalyanlar da bunlardan şikayetçi zaten. Biz bolca yıldız üreten, yıldız yetiştiren takımdık. Şimdi ne oldu bize diye soruyorlar. Çünkü 3 Dünya Kupası'ndan bu yana Dünya Kupası'na gelemiyorlar. Avrupa Şampiyonası'na zorlanıyorlar. Euro 2032'deki ortaklığımız bir büyük teknik direktörle, Euro 2020'de şampiyon yapan Mancini ile. Ha diyeceksiniz ki isimler yetişmiyor, Avrupa şampiyonu oldular. Evet, Mancini'nin kurduğu özel bir kadro vardı orada. O kadro bir anda 2020 şampiyonasından sonra hemen dağıldı. Şimdi baktığın zaman o listeye ezbere bir İtalya milli takımını say desen Donnarumma ve Zaniolo dışında ben de sayamıyorum Tansu abi. Belçika bir jenerasyon değiştiriyor onlarda. Kurtağ mesela biraz dinlenmek istediğini söyledi, kaleci bunu net bir şekilde belirtti. Çünkü onların da 2008'lerden onlardan itibaren kurduğu Kevin De Bruyne'li Lukaku'lu kadronun bir final görmesini istiyorlardı. Final göremediler. Burada belirteyim, Lukaku ve Trossard Belçika milli takımında yer alacak. Van Bommel onları kadroya seçti. Ben yine de her şeye rağmen Fransa maçı da diyelim ki kötü başladık. Ama İtalya ve Belçika'yı bir hedef haline getirirsek biz 4 maçtan 2 galibiyeti alırız diye de düşünüyorum. Hani burada bu hesabı da yapmak isterim, söylemek isterim. Ama biz Fransa'ya peşin Kocaeli'de yenilgiyle mi başlayacağız? Hayır. Bakarsınız bambaşka bir donmuşlukla, motiveyle bir Fransa maçı oynarız ki Kocaeli'de tarih yazarız. Zidane'ın dün bir basın toplantısı vardı. Diyor ki, o yine şunu belirtiyor. Bana 2028'e sormayın artık. 2030'da sormayın. Biliyorum bunları soracaksınız. Ben sadece ve sadece iyi başlamak ve Türkiye maçıyla kazanarak başlamak istiyorum diyerek de iddialı bir mesaj yayınladı Paris'te bir basın toplantısında. Zidane yani iddialı geliyor Kocaeli'ye, bunu söyleyeyim. Ben her şekilde, her şeye rağmen İtalya'nın bu huzursuzluğundan, Belçika'nın yeniden kurulmasından faydalanıp bizim de biraz yazı unutup eksiklerimizi giderip inşallah bu 10 günlük kampla birlikte bir İtalya ve Belçika'yı gözümüze bir hedef haline getirmemiz en büyük dileğimiz. Akşam 18'de ilk 15 dakikası basın açık bir çalışma var. Yarın ve ertesi gün kapalı. Sonra milli takım Kocaeli çalışmaları için devam edecek, Fransa maçı için. Forvet hattına şöyle bir baktığımızda çok konuşulan nokta yine Barış Alper'i her şeye rağmen göreceğiz. Çokça maç oynayan Barış Alper, artık diyoruz ki nereye koşsun, nereye yetişsin. Deniz Gül'ü göreceğiz çünkü milli takımlarda zaman zaman Montella kadrolarında forvet hattı çok fazlasıyla konuşuluyor. Savunmada Ozan ve Abdülkerim yine olacak. Merih var, Samet var, bunun Adil var stoper noktasında. Ferdi dönüş yaptı. Bu çok önemli bir katkı olacak Ferdi. Çünkü oynadığı kanatta bir oyun aktı bizim için. Zeki var. Mert Müdür'ün ne yazık ki bir sakatlığı var. 3 ay yaralamayacak. Yani Kasım ayı tabında Mert'in, Kenan'ın ve Kaptan Hakan'ın belki dönüşü gerçekleşebilir ama Mert ve Kenan'dan faydalanamayacağımız bir milli takım olacak. Dediğim gibi bugün ben işin açığı bir basın toplantısı bekliyordum. Montella'dan bir değerlendirme basın toplantısı. Yazın ne yaptık? Neleri düşündük? Özür dilerim. Hangi kararları aldık? Nasıl bir değerlendirme yaptınız diye, ama biraz şaşkınlık içindeyim. Niye böyle bir basın toplantısı yapmadı? Bunu ben merak ediyorum. Belki Kocaeli'deki basın toplantısına bunu da sorma gereği.

0: de duyacağım. Çünkü bizler hepimiz hani bir açıklama değil de bir durum değerlendirmesi, bir konunun üzerine gitmek, nasıl bir yaz geçirdik? Çünkü bazı sorular var. Hala takımdaki oyuncuların bazılarının küskünlüğü var mı yok mu? Herkesle konuştunuz mu? Yeniden o motiveyi sağlayabilecek miyiz gibi konular bizler için önemli. Çünkü her şeyden değerli olan bizler için milli takım, bunu da her zaman net bir şekilde ortaya koyuyoruz Tansu abi.
1: Evet sevgili İbrahim, gerçekten mükemmel bir giriş yaptın milli takımımızla ve rakiplerimizle ilgili. Biz de gönülden milli takımımıza başarı diliyoruz. Şimdi istersen biraz soluklan, ben şu maç sonuçlarını dinleyicilerimize bir kez daha tekrarlatayım, hatırlatayım. Seninle tekrar birlikte olacağız. Sen telefonda kalıyorsun, beni duyuyorsun herhalde. Evet, Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 yendi. Trabzonspor Galatasaray karşısında 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken Başakşehir'in Gençler Birliği karşısında 4-0'lık bir galibiyeti var. Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi. Erzurumspor Samsunspor maçı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ayrıca Korum Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü ile Alanyaspor mücadelesini Alanyaspor deplasmanda 2-1 kazandı. Ve Kasımpaşa Tümosan Konyaspor golsüz berabere kalırken Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması da 2-2 berabere sonuçlandı. Göztepe hala galibiyet alamadı ligde. Çaykur Rizespor da ilk defa deplasmandan maç kazanamadan ama en azından bir puanla dönmeyi başardı. İbrahim, tekrar sana dönüyorum.
0: Tabii ki.
1: Evet, Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasının radyo yayınındaydın. O maçı bize biraz şekillendirir misin?
0: Teşekkürler Tansu abi. Sizin yanınızda bunu demek biraz beni utandırıyor mu? Evet, Radyo 1'den bu karşılaşmayı nakletmeye, anlatmaya çalıştım. Fenerbahçe Eyüpspor maçı için yaklaşık 2 saat önce Kadıköy'e düğün gittim. Yerinde hazırlık yapmak için. Cıvıl cıvıl oldu. Özellikle Trabzonspor Galatasaray maçından sonraki puan kaybı, sarı lacivertli taraftarları bir 17 maç olmasına rağmen dolu dolu, coşkulu bir şekilde Kadıköy sokaklarını doldurarak Çoban İstadyumu'nun etrafında kalabalıklar, güzel kalabalıklar oluşturarak oraya, stada doğru yöneldiklerini gördüm. Bir akşamüstü maçıydı, bir sonbahar gününde. İsmail Hoca'nın ayrılığı, sonra geri dönmesi, niye geçen bir Roma mücadelesi ama pazartesi akşamı Gaziantep beraberliğiyle ligden 6 puanlık farkla biraz liderden uzaklaşan bir Fenerbahçe vardı. Onlar için de nasıl döneceğiz maçıydı. İnanın ilk saniyedeki penaltıdan başlayıp son ana kadar Fenerbahçe gol aradı, fark aradı, büyük bir coşku içinde oynadı. Herkesin formda olduğu, tüm tribünlerin, yaklaşık 36 bin futbolcular izledi bu karşılaşmayı. Tamamıyla destek verdi. Dün ayrıca Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlandı. Çünkü 20 Eylül 2011'de Fenerbahçe Manisa spor maçında Fenerbahçe taraftarının bir cezası vardı. Spor Federasyonu tarafından. O gün Aziz Yıldırım ve yönetimi kararıyla kadın ve çocukların tıkım tıkım doldurduğu 41 bin kişi vardı. Dün bu da kutlandı. Stadyum bayram yeri gibiydi ve üst üste goller gelince, özellikle Vedat Moriç'in attığı goller, İrfan Can'ın şık golü, Kerem'in asistleri, Genduzi'nin çok rahat bir şekilde oyunu olması, Ederson'un kalesine gelen iki top, savunma blokunda Oponk'u, yeni ismi görmemiz. Tabii bunda şu da var, Eyüpspor'un geçen yılki gücünden bir hayli uzak olduğunu fark ettik. Maç sonunda da Özhan Hoca zaten istifasını da sundu. Yani Fenerbahçe durmak bilmedi. 1-0 ilk saniyeler, 4 dakikada 2-0'ı buldu Fenerbahçe. 40 dakikada 4-0'ı buldu. 45 dakikada 5-0'ı buldu. İkinci yarı başlarken yine golleriyle devam etti Fenerbahçe ve çünkü bir yandan kazanmak, İsmail Hoca kazanmak, bir yandan puan farkını düşürmek. Galatasaray çünkü rakibi 13 puandaydı. 7 puanda kalmışlardı. Bir an önce ne olursa olsun gol ve galibiyetle birlikte bu karşılaşmayı atlatmak istiyorlardı. Fenerbahçe'nin dönüşü denize bazen muhteşem oldu diye. Şov dolu oldu. Gol dolu oldu. Tabii rakibin zayıflığı, Eyüpspor'un ilk saniyeden itibaren pes etmesi, elinden gelen her şeyi yaptı ama ne yazık ki Fenerbahçe'nin gollerine bir oyun olarak da karşılık vermedi. Sadece bir pozisyonları var Ahmet Abdullahi ile ikinci yarının ilk yarının sonuna doğru. Onun dışında pozisyonları yok. Yani Eyüpspor için zor geçecek bir

0: sezon gibi gözüküyor. Fenerbahçe yeniden kendine geldi ve milli ara öncesi Beşiktaş'ın da puan kaybetmesiydi. Galatasaray'ın da puan kaybetmesi ve puanını 10 yaptı. Ve bir anda baktığımız zaman zirve ile 9. sıra arasında 4 puan fark var. O yüzden daha çekişmeli bir lige doğru mu gidiyoruz? Daha çok adayın olduğu bir lige doğru mu gidiyoruz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'de futbolcular zaten dün bu işin ciddiyetinin farkındaydılar. Açılan puan farkının daha da açılmasını istemiyorlardı. Yaklaşık 36 bin futbol severe çok güzel bir futbol akşamüstü yaşattılar. İrfan Can'la özel bir sohbette bulundum gündüz saatlerinde. Oradaki radyo anlatımının küçük bir sesini kendisine gönderdim. Kendisinin golünü. Diyor ki İbrahim abi teşekkür ederim. Ağzına zat Maradona atmış gibi anlatmışsın diyor. İyi bir sol ayağı var. İyi etkili bir sol ayağı var İrfan Can. Fenerbahçe için evet formsuzluğu vardı. Ama yavaş yavaş da kendisini bulacak diye düşünüyorum. Her zaman İrfan Can Kahveci Türk futbolu için önemli bir isim. Henüz daha 30'lu yaşlarında ve futbolun en olgun şu anda. Gendozi'yi çok fazlasıyla moralli gördüm. Kante yine sahanın her yerindeydi. Kerem asistleriyle bu kez hiç acele etmeden Vedat Muriç'e gol yollarını açtı. Pres yaptı. Onu da çok çok iyi gördüm. Fenerbahçe karşılaşmasını böylelikle 8-0 bitirerek milli araya çok ama çok fazlasıyla moralli girmiş oldu.
1: Şimdi Eyüpspor'un oyun anlayışında ben de maçı zaman zaman seyretme imkanı buldum. Eyüpspor takımı savunmada paslaşarak hücuma çıkmayı planlama düşüncesi içindeydi. Ama şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim Türk futbolunda ama genelde bu böyle. Savunma oyuncularının top teknikleri çok iyi değildir. Yani bunu böyle çok da farklı bir skorla yenik durumdayken böyle oynamak yanlış değil miydi diye düşündüm. Bilmiyorum katılacak mısın?
0: Katılırım. Jacques Yulun, Anıl'ın baskı üzerine çok top kaybettiklerini, savunma hattına Ciardoğan'ın çıkışlarda çok top kaybı yaşadığını, sadece Talha'yla sağ bekte ayakta kalmaya çalışan bir isim oldu orada. Savunma hattının çok fazla hata yaptığını düşündüm. İki

0: Ama iş işten geçmişti. Taşkın oyuna girince ilk topların hemen ona verilmesi ve Taşkın'ın servisleriyle birlikte Masanga da ona yardım etti. Böylelikle Eyüpspor biraz daha rahat oynadı ikinci yarıyı ama hani çok fazla top kaybetmeden ilk yarıda inanılmaz baskıyla, inanılmaz bir presle birlikte Jakşul ve Anıl çok fazlasıyla top kaybetti. Bu analiziniz çok çok yerinde Tansu abi, katılırım tabii ki.
1: Teşekkür ederim. İbrahim, gelelim Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasına. Galatasaray için çok acı bir yenilgi oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılacak mısın?

0: yaparlar. Ve gördüğümüz kadarıyla yani bazen de hiçbir şey yapmadan yenilirsiniz ya, bunun sistemini yaşıyorlar. Formsuz isimler, transfer yapılan isimlerden sadece Leao'nun katkıda bulunmaya çalışması, o da bir yere kadar henüz hazır olmaması. 25 milyon euro verilen Batrakov'dan bir Schneider, bir Mertens hayali kuran Galatasaray taraftarı bir hayli üzgün. Tabii ki Osimhen'li Galatasaray ve Osimhen'siz Galatasaray'ı da iki haftadır görüyoruz. Eğer böyleyse durum daha acı. Çünkü Okan Hoca her şeyiyle, çok fazlasıyla iki gündür, üç gündür eleştiriliyor ama her şeyle kredisi bol. Dört yıl şampiyon yapmış bir teknik adam. Okan Hoca'ya da ağır eleştiriler geliyor. Oyunu okuyamaması, ilk golden sonraki değişiklik yapmaması, birbirine benzer gollerin yenilmesi onu çok fazlasıyla üzmüş durumda. Abdülkerim'in ve Torreira yeniden ayağa kalkacağız diyor ama Galatasaray bu gal yenilginin etkilerini, hani bazen deriz ya iyi ki milyara girdi diye, bazen öyle deriz bazı takımlar için. Galatasaray mutlaka değerlerini toparlanacaktır ama orada da ilk dakikadan itibaren son ana kadar golü isteyen, golü düşünen 40 bin taraftarıyla baskılı oynayan ve Salah Show'la birlikte mükemmel oynayan bir takım vardı. İşte bazı isimler, Muhammed Salah gibi isimler maç alır deriz ya, büyük maç. Adeta maçı aldı, kopardı, hat-trick yaptı, çok da güzel oynadı, takımını yönetti, hiç kendini yormadan pozisyonlar buldu. Çok etkiliydi Muhammed Salah. Uğurcan biraz Trabzon deplasmanlarında sıkıntı yaşıyor. Tabii Trabzonspor'un göz bebeğiydi. İnsan olarak tabii ki hala göz bebeği. Çok önemli bir kalecimiz ama transferler böyle işte. Bazen yer değiştirince, Luis Figo'dan bu yana bunu görüyoruz. Bazen tepkiler alıyorsunuz ama bu tepkileri artık azaltmakta, bitirmekte fayda var diye düşünüyorum. Hangi taraftarın, takımın taraftarı olursa olsun. Uğurcan çünkü bindiği kaleci bunlardan çok etkileniyor. Sonuçta Trabzonspor'la Galatasaray bir anlaşma yazmış ve transfer olan birisi. Ama Galatasaray'da sorunlar özellikle kötü oyun üzerine, etkisiz oyun üzerine çok konuşuluyor. Orta sahanın yetersizliği, orta sahada bir akıl olmaması, Torreira ve Sarayan'ın yılların getirdiği yorgunluk, oynayamayan ya da oynatılmayan mı onu bilemiyoruz, formsuz mu İlkay'ın olmaması. Çünkü İlkay Salah varsa sahada, sizin de bir silahınız İlkay var. En az kariyeri onun kadar çok üstün. İlkay'ın bir türlü iki yıldır takıma yerleşememesi Galatasaray'ın ana konularından biri. Osimhen milli takım kampından çıkartıldı. Sakatlığı devam ediyor. Lemina öyle. Şalai bugün Macaristan kampından çıkarıldı. Çıkarıldı derken sakatlığından dolayı. O yüzden sakatlıklar da Galatasaray için önemli. Yaklaşan bir Barcelona maçı var. Konu aslında dönüp dolaşıp orijinal olmayan bir sağ bek, orijinal olmayan bir sol bekle Galatasaray'ın devam etmesi, Abdülkerim'in üst üste maçlar oynaması ve hatalar yapması, Davinson'un öyle hatalar yapması, koordinasyonun biraz zayıf olması ve orta saha, dönüp dolaşıp bunu söylüyoruz, Galatasaray'ın orta sahasının akılsız, futbol aklının olmadığı yerde. Çünkü Galatasaray son 40 yıldaki tüm başarılarında Prekazi'den bu yana bir futbol aklı vardır. Galatasaray'da bu inceliği, bu estetiği bu sezon Mertens'ten sonra göremeyişimiz belki de bu işin sebeplerinden biri ama en büyük konu Osimhen. Ama bazen de Osimhen olmayacak. İyi bir Icardi bekletilebilir miydi? Bu kadar tartışılıyor. Icardi artık yok. Denizgül elinden geleni yapıyor ama henüz ısınamadı takıma. Leao'nun ısınamaması. Leroy Sané'nin yetersiz olmadan, kapasitesi büyük olmasına rağmen kapasite sahaya, orta sahaya koyamaması. Bir tek çabalayan Yunus ve Barış'ı görüyoruz. O yüzden Galatasaray'da esas konu kötü oyun diyor herkes. Kötü oyun nereye kadar sürecek diyor. İşin açığı 4 şampiyonluğunuz da olsa çok fazlasıyla tartışılan bir Okan Hoca var. Thomas Reis yeni bir teknik direktör. Heyecan getirdi. Hemen ilk başta bir şey yapabilir mi? Hayır ama gerekli konuşmaları yapmıştır. Samsun Spor'dan tanıyoruz. İyi bir motivasyoncu, iyi bir maç uzmanı. Bu ligi, bu Türkiye ligini çok iyi tanıyor. Trabzon'u çok iyi tanıyor. Ve Muhammed Salah faktörü, Saviola faktörü, Frankula faktörü. Bir anda ona açısız başlaması ve Trabzonspor'un sahanın her yerde Fabinho ile birlikte o baskıyı kurması orta sahada maç kazandıran etkenler olarak düşünüyorum.
1: Salah maçı kazandırdı diyebilir miyiz Trabzonspor için?
0: Kesinlikle. Bazı isimler büyük maç alır. Bunu çokça gördük. Sizin anlatımlarınızdan yıllardır. Maradona'da bunu zaten söylemeye gerek yok. Hep gördük. Baccio'da hep gördük. Türk isimlerde çoğu zaman Rıdvan'ıyla, Oğuz'uyla, Aykut'uyla her zaman gördük bunları. Şifo Mehmet'iyle gördük. Böyle isminiz olacak. Slider'de gördük, Mertens'te gördük. Her zaman böyle bir isminiz olacak. Trabzonspor uzun zamandır böyle bir isme hasretti. Gerçekten hani bazen deriz ya, elinin kolunu sallaya sallaya istediği oyunu oynadı. Şık goller attı.

yaptığı futbol resitali sundu Muhammed Salah. Çok güzel gollerle ve çok büyük bir yıldız olarak Trabzonspor'da. Hani bakıyorsunuz Galatasaray'ın da böyle bir isme kesinlikle ihtiyacı var. Çünkü Batrakov henüz genç. Yeni Rusya'dan çıktı, Moskova'dan çıktı. 25 milyon euro bayağı bir para ama transfer ettiğiniz isim 25 milyon euro ediyorsa alıp hemen 10 numarada oynamalı ve bir şeyler vermeli. 2013'te Ünal Bey Fatih Hoca'nın önüne 3 isim sunmuştu. Kaka, Diego, Snyder. Hangisi hocam diye bir süsleme yapalım diye. Fatih Hoca'nın tercihi Kaka'ydı ama Ünal Aysal Snyder'i getirmişti. O yıl Snyder 2 sezon boyunca Galatasaray'da maç aldı, derbiler aldı. Gerçekten böyle isimler bazen çok çok önemli oluyor. Galatasaray'ın da tüm oyuncuları kıymetli ama Galatasaray sanki bir Osimhen tabii başka bir konu ama her zaman olması gerekiyor. Sanki Galatasaray esas konu bir Mertens'ini arıyor gibi duruyor Tansu abi.

0: bu haftanın yine enteresan bir sonucu Amiyet Sportif Faaliyetler. Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve lider durumda şimdi 6. hafta sonunda. Bu maçla ilgili görüşlerini de alabilecek miyim?
1: Çok süratliydi. Ben de izledim bu mücadeleyi. Rüzgar gibi maçta her iki takım açısından bölüm bölüm Amiyet Sportif Faaliyetler, zaman zaman Beşiktaş dolu tribünler, büyük gürültü, Amiyet takımının evindeki iyi oynayışı, Diaz Zaban'ın orada da bir yönetim var. Bir futbol farkı var, Zaban'ın yönettiği takım, Orban'ın ani şutları, dikkati, Ahmet taraftarının büyük coşkusu, Beşiktaş'ın geri dönme çabaları, Beşiktaş'ta bir mental yorgunluk mu oluştu acaba önlemelerden bu yana 12-13-13. Maç Salih belirtiyor, bir hata yaptım diyor, doğrudur. Salih orada kendisi açık bir şekilde söylüyor ama milli takımımız için de önemli bir isim olacak çünkü artık orada da Orkunlu Salihli günlere doğru gidiyoruz milli takımda, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Beşiktaş 2-0'dan sonra dönmeye çalışır. Tartışma hakem kararları var, bunu zaten uzmanlara bırakıyoruz. Sayın Başkanı Amiyet Sportif Faaliyetler Başkanı'nda bir takım açıklamaları oldu. Kendince haklıdır. Bir şey diyemeyiz. 3-1'i çok kısa zaman içinde, işte 2-1'den sonra Beşiktaş dönecek derken belki de oyunuyla, Amiyet Sportif Faaliyetler'in bir baskıyla Furkan'ın attığı gol. Nübel bir Alman milli takım kalesine seçildi. Çok fazlasıyla methedildi ama her kalecinin şanssız günleri, şanssız zamanları olur Tansu abi. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Nübel bir takım hatalar yaptı. Uzaktan iki şutu. Mesela deniyor ki niye yedi? Uzaktan iki şut yiyen kaleciler çoktur. Olabilir. Bu güne göre değişir. Ama her zaman kaleci formda olmalıdır. Son dakikalar büyük bir heyecan içinde bitmek bilmedi. Beşiktaş penaltıyla 3-2'yi buldu ama o dönüşü sağlayamadı. İki deplasmandaki kayıp. Bir yorum yapılmış. Bunu ben hem Galatasaray hem Beşiktaş için onaylıyorum. Her maç Rans Park'ta, her maç Vodafone'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanmıyor. Deplasman kayıpları sezon içinde arayacağınız konular oluyor. O yüzden Beşiktaş'ın deplasmandaki iki yenilgisi önemli hale geldi. Yenilmemesi gerekiyor, puanlar alması gerekiyordu ama Amiyet Sportif Faaliyetler devreye girerken yeni bir renk olarak ligin lideri oldu. Diyarbakır çok mutlu, Amiyet Sportif Faaliyetler çok mutlu. Taraftarıyla, coşkusuyla, bu liderliği, bu oyunlarıyla, özellikle evlerindeki oyunlarıyla hak ettiler diye düşünüyorum.
0: Bu diye sabah bana göre Amiyet Sportif Faaliyetler takımını aşmış bir futbolcu gibi geldi. Bilmiyorum, katılacak mısın?
1: Katılırım. Şöyle düşünüyorum. Hani buna ben karar veremem ama yani bir kıyas. Yani Galatasaray orta sahasını arada bildi. Böyle diyeyim mesela.
0: Evet.
1: Gerçekten akıllı şutları, tek pasları, oyunun yönlendirmesi, mücadelesi. Biraz ikinci yarıda durdu ama orada Beşiktaş'ın da bir üstünlüğü vardı. Gayet güzel bir oyunla birlikte takımını yönetti. Aslında en başta bunu diyorum. Takımını yönetmek çok çok önemlidir. Ve dün Zaban'ın da katkısıyla, Orban'ın katkısıyla Amiyet Sportif Faaliyetler çok çok önemli bir galibiyet almış oldu. Trabzonspor galibiyetinden iki hafta sonra Beşiktaş'ı da mağlup etmiş oldular.
0: Diyasaba'nın bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Daha önce izlediğim Amiyet Sportif Faaliyetler karşılaşmasında hatırımda kalan birkaç pozisyonla ilgili olarak. Umarım devamlılığı vardır diye sabanın.
1: Evet, inşallah. Tabii ki Amiyet Sportif Faaliyetler için önemli bir isim. Bu devamlılığı olacaktır. Özellikle ben şuna çok önem veriyorum. Takımının yönetmesi çok çok önemli ve o yüzden çok önemli bir orta saha oyuncusu olmuş durumda, kazanmış durumda Amiyet Sportif Faaliyetler.
0: Evet, Başakşehir Gençler Birliği karşılaşması da 4-0 Başakşehir'in galibiyetiyle sonuçlandı. Gençler Birliği iki haftadır farklı yenilgilerle olumsuz mesajlar veriyor.
1: Evet, iki haftadır liderlik vardı ligin ilk iki haftasında. Bu uzun sürmüyor tabii zaman zaman. Evindeki Kasımpaşa yenilgisi. Dün Başakşehir'de nefes buldu. Nefes aldı. Nuri Hoca da bir eşiğin içindeydi. Hani bir karar anı içindeydi. Tabii ki devamlılık önemli. 4-0'lık galibiyeti onlara bir moral oldu. Başakşehir Avrupa kupalarına çok erken elenme onların çok fazlasıyla moralini bozdu. Geçen haftaki Ahmet yenilgisi, 5-0'lık yenilgi çok fazla sayıda moralini bozdu. Ama Gençler Birliği son iki haftadır sinyaller vermiyor. Özellikle savunmasıyla birlikte ve puan kayıpları üst üste de devam etti ama Başakşehir bu galibiyette, 4-0'lık galibiyette bir derin nefes almış oldu. Nuri Hoca'yla bir moral bulmuş oldu diyebilirim.
0: Kocaelispor Gaziantep karşılaşması da Kocaelispor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
1: Net olarak bir galibiyet. Ahmet Spor karşısında da böyle bir galibiyet

0: almışlardı. Evinde gol yemeyen bir Körfez ekibi var. Evindeki maçlarda çok daha iştahlı oynayan bir takım var ve Kocaeli Spor geçen yılki takımla bu yılki takımı bayağı bir değiştirmiş durumda. Geçen hafta Galatasaray karşısında da iyi bir mücadele vermişler. 1-0 yenilmişlerdi ama evlerindeki galibiyetler onları taşıyor. Onlar da ligin üst sıralarındalar ve iyi seyircisiyle, muhteşem seyircisiyle birlikte yol almaya devam ediyorlar. Gaziantep Futbol Kulübü'nün de bir istikrarsızlığı söz konusu. Hani deriz de bazen bir hafta başka, bir hafta başka oyunlar sergileniyor. O yüzden orada da bir istikrarın yer alması çok acil bir şekilde gerekiyor Tansu abi. Ama Kocaeli Spor net bir galibiyetle rakibini aşarak haftaya yine galibiyetle tamamlamış oldu.
1: Samsun Spor futbol severleri yanıltan bir görüntü veriyor sevgili İbrahim.
0: Çok fazla isim değişikliği oldu. Şaşkınlık yaratan takımlardan biri sezon başlarken Göztepe ile birlikte Samsun Spor dün galibiyet için Erzurum'daydı. Artık ilk galibiyetleri almak için Erzurum'daydı ama Erzurum Spor'da 7 puanda evindeki 2 galibiyet ve daha sonraki 1 beraberlik onları 7 puana taşıdı ve Erzurum Futbol Kulübü anlaşılıyor ki mevsim soğudukça da ben eminim çok önemli işlere imza atacaklar Erzurum'daki maçlarda ama Samsun Spor'da da fazla isim değişti. Geçen yılki çatı neredeyse tamamen yok. Fink'in işi biraz zor. Çok acil bir galibiyet gerekiyor. İşin ilginç yanı milli takım dönüşü sonrası Samsun'da Samsun Spor Trabzonspor mücadelesi var. Yani Thomas Reis Trabzonspor'la çok tanıdığı bir yere Samsun'a geliyor ve Samsun Spor Trabzonspor maçı aslında Thomas Fink için tam anlamıyla bir kırılma maçı olacak.
1: Evet, Arca Çorum Futbol Kulübü geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'u farklı mağlup etmişti. Bu hafta kendi sahasında Corendon Alanya Spor'a kaybetti.
0: İki takım içinde istikrarsız sonuçlar. Biri iyiler, biri kötüler. Çorum Futbol Kulübü güzel bir beraberlikle Galatasaray puanıyla başlamıştı. Geçen hafta Samsun'u 5-1 ile mağlup ettiler. Alanya Spor'un cebinde bir Beşiktaş galibiyeti vardı. Pereira'nın takımı Alanya Spor'a özellikle içeride dışarıda aynı oyunu oynuyor ama içeride ve dışarıda yani bakıyorsunuz evde kaybediyor, deplasmanda telafi ediyor. Deplasmanda kaybediyor, evde telafi ediyor. İki takım da istikrarsız bir seri yakalamış durumda ama dünkü galibiyet Alanya Spor için çok çok önemli. Çorum Futbol Kulübü'nün de bu istikrarsızlığa bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü geçen hafta Samsun'da çok çok güzel bir oyun vardı. Çorum Spor, Alanya Spor mücadelesi de haftanın güzel, neşeli maçlarından biriydi.
1: Evet, Göztepe'de düşündüren bir takım görüntüsü veriyor. Hala galibiyeti yok ligin 6. haftası ve ligi 3 beraberlikle ve de 3 puanla sürdürüyor.
0: Evet, şaşkınlık Samsun Spor'la birlikte Göztepe'de de var. Göztepe dün artık sanki kazanma maddiydi ama Rize Spor bu yıl lige bambaşka başladı. Hani ne zaman yenileceği maçı son ana kadar bırakmayan bir takım üyesine, bir konumuna dönüştüler Rize Spor. Recep Hoca ile istikrar devam ediyor. Dün Göztepe deplasmanında kazandım derken Göztepe beraberliği buldu. Göztepe taraftarının da yavaş yavaş uzaklaştığını tribünlerden görüyoruz. Çünkü Soylu ve öğrencileri iyi gitmiyor. Geçen yılı, son iki yılı çok fazlasıyla aratıyor. Onlar için de acil galibiyet gereken bir milli takım dönem sonu bekliyor.
1: Evet, son maçımız Kasımpaşa ile Tümosan Konya Spor arasındaydı ve 0-0 sonuçlanan haftanın golsüz biten tek karşılaşması.
0: İkisine de birer puan yakıştı. Oyun buydu. Cuma akşamı izledim bu mücadeleyi. Kasımpaşa-Konyaspor mücadelesini ama önemli olan Kasımpaşa'nın yenilgisizliği. Geçen yıl ligin son dönem içinde çok zor anlar yaşayan, düşmenin eşiğine gelen Emre Hoca ve öğrencileri bu yıl işi sıkı tutuyor. Yenilgisiz devam ediyorlar ilk 6 hafta sonunda. Konyaspor geçen hafta Trabzonspor galibiyetinin moraliyle geldi. Aslında iki takım da 0-0'ı baştan söyleseniz kabul edecek cinsten bir oyun oynadılar ve birer puanı aldılar ve sahadan ayrıldılar. Bir istikrarları var. Kasımpaşa'nın dediğin gibi en önemli özelliği henüz yenilmemiş olması. Bu inşallah kendileri açısından uzun süre devam eder.
1: Sevgili İbrahim, hem milli takımımızla ilgili hem de liglerle ilgili görüşlerini bize yansıttın. Çok teşekkür ediyoruz. Sana gelecek programlarımızda yine birlikte olmayı umut ediyoruz. Özellikle milli takımımızın maçlarında yine seni sık sık rahatsız edeceğiz.
0: Tabii ki her zaman bence çok memnun oldum. Duygu dolu oldum. Tansu abi çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar buluşmak üzere diyorum.
1: Teşekkürler İbrahim Kırkayak. Değerli dinleyiciler, A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi A grubunda 25 Eylül Cuma günü Fransa ile 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra 2 Ekim'de deplasman.

deplasmanda Belçika, 5 Ekim'de yine deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Selahattin Böke'ydi. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'dı. Ben Tansu Polatkan. İyi bir hafta dileyerek sizlere hoşça kalın diyorum.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Kaptanı Derya. Osmanlı Bahriyesi'nin komutanıydı Kaptanı Derya. Şimdiki denizcilik teşkilatının temellerinin atıldığı Yıldırım Beyazıt döneminde Derya Bey denilirdi. Osmanlı Bahriyesi'nin en büyük amiriydi Kaptanı Deryalar. Resmi günlerde ve törenlerde devlet protokolünde yer alırlardı. Denizcilikle ilgili atamaları yapma, hüküm yazma ve tuğra çekme yetkisi ona aitti. Derya kalemine bağlı ziyamet ve tımarların dağıtımını yapardı. Tersane-i amirenin çalışmalarını planlamak başlıca göreviydi. Makamında bütün şikayetleri dinler, alanındaki davalara bakar, idam cezası bile verebilirdi. Bazı davaları ise kadıya iletirdi. Ayrıca Haliç ve çevresinin güvenliğinden sorumluydu. Kaptanı Derya denize açılacağı zaman Tersane-i Amir'e de sadrazama teftiş vererek padişaha çıkardı. Bu sırada Topkapı Sarayı'nın açıklarına demirlemiş donanmayı top atışıyla selamlardı. İstanbul'da olmadığında Kaptanı Derya'ya Tersane Emini vekalet ederdi. En önemli yardımcısı Tersane Ketüdası'ydı. Donanmadaki yardımcıları ise Kapudane, Patrona ve Riyale'ydi. Kaptanı Deryalığa atanan kişi önce sadrazamın katında kürk giyer, sonra törenle Tersane-i Amire'de göreve başlardı. Sadece sağ tarafı sırma şerit süslü, kallavi denilen bir başlık giyerdi. Yeşil atlas kumaş üzerine samur kaplı dört parça kürklü kaftan, ipek kumaştan entari, altına fes renginden bir şal var, ayaklarına ise sarı deriden ucu kalkık bir yemeni giyerdi. Kıyafetin ayrılmaz bir parçası da kuşağından dışarıya doğru mücevherlerle süslü bir hançerdi. Kaptanı Deryalığın önem kazanması Barbaros Hayrettin Paşa döneminde oldu. 16. yüzyılın sonunda Kaptanı Deryalığa atananlar vezirlik rütbesiyle Divan-ı Hümayun'a da üye olarak katıldılar. Kaptanı Deryalık 1867'de kaldırıldı. Daha sonra kısa süreliğine yeniden kurulsa da Kaptanı Deryalığın asıl görevlerini Bahriye Nazırı üstlendi.
0: Turkuaz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi küresel cephede jeopolitik risk algısı azalmış durumda. Diplomasi umutlarının artmasıyla petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın cephesinde ise ons altın 4.350 dolar, gram altın ise 6.830 lira seviyelerinde hareket ediyor. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi de

0: devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerine inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Ve spor, UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan Amili futbol takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 25, İstanbul güneşli 26 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran ve Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hayal, hayat, sanatla karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Ak'tan sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında eğer bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım. 90-312-463-3419 90-312-463-3421.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi elbette bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Bu bilgileri aktardıktan sonra neyle devam ediyoruz?
1: Haftanın yıldızlarıyla. Haftanın yıldızları.
0: Evet, başlangıç noktamız yine Kültür Yolu Festivali. Durak Ankara, 9 günlük kültür sanat maratonu devam ediyor. 19 Eylül'de başlayan festivale bu yıl gastronomi damga vuruyor. Elbette operadan baleye, konserlerden geleneksel sanatlara pek çok etkinliği görmek de mümkün. Bu hafta festival kapsamında sanatseverler hangi etkinlikleri izleyebilecek?
1: Evet, haftanın en büyük başlıklarından birisi elbette Ankara Kültür Yolu Festivali. Festival boyunca Ankara'da 42 mekanda 518 etkinlik düzenlenecek ve bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Salonu'nda ünlü kanun virtüözü Artaç Doğan kuartet konseri olacak. Çok keyifli bir kanun konseri olacak.

0: Şüphesiz ve tabii ki yarın akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türk sinemasının altın çağına damgasını vuran efsanevi melodileri görkemli bir senfonik şölenle CSO Adaankara'ya kendi sahnesine taşıyor. Kuşaklar boyunca hafızalara kazılan o Yeşilçam şarkıları var ya.
1: Gönül telimizi titreten birbirinden güzel şarkılar.
0: Her seferinde böyle farklı bir duyguyla dinleriz. İşte onlar bu konserde dinlenecek efendim. Konseri şef Rustam Rahmetov yönetecek. Solistler ise Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç olacak. Tabii ki festival bununla da kalmıyor. 23 ve 25 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenecek Tango Tutkusu. Ve geçen sezonda da bu eser sahnelenmişti efendim. Yine 23-25 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Tabii ki devam ediyor şüphesiz. Nelerle devam ediyor? Güzel sanatlardan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar pek çok etkinlik Ankaralılarla buluşacak. Tabii ki hep geçen hafta da söyledik, iki tane büyük orkestrayı ağırlayacak Ankara CSU Adaankara sahnesi. Bunlardan birisi 26 Eylül'de Ulusal Arap Orkestrası, Filistinli vokalist Nayi Barghouti ile sahnede olacaklar. Keyifli bir konser olacak şüphesiz. Çünkü uzun zamandır bekleniyordu ve reklamları da yapılıyordu. Dolayısıyla bu etkinlikle beraber Ankaralılar aslında sezon açılmadan önce hem tiyatronun hem operanın CSO'nun sezonu açılmadan önce bir ısınma turu yapmış olacaklar.
1: Filistin'den gelen
0: sezon.
1: Bir sanatçıyı ağırlamak da bizim için çok,
0: çok kıymetli.
1: Çünkü Filistin Türkiye olarak bizim çok önemli bir davamız. Orada yaşanan drama, trajediye sürekli dikkat çekiyoruz. Dolayısıyla oradan gelen bir sanatçının bir sanat platformunda yer alması da kendi içine son derece duygusal ve anlamlı diye düşünüyorum.
0: Duygu yükü yüksek bir konser. Dolayısıyla Ankaralıları bu konsere bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ağırlayacak. Dünyanın saygın orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. Bu konserle 25 Eylül'de başlayacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserine ilişkin detayları da Yasemin'den alıyoruz.
0: Evet, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası müzik direktörü olan uluslararası alanı tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken şef Vasily Petrenko İstanbul'da iki farklı programda bu özel konserde sahnede olacak ve tabii ki Ankara'da da bir akşam boyunca orkestrayı yönetecek. Yine az önce söylediğimiz gibi farklı ve özel bir konser. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası yıllardır Ankara'da konser vermiyordu. İstanbul'a yaklaşık bir 10-12 yıl önce gelmişlerdi. Dolayısıyla Ankaralılar için belki uzun yılın ardından ilk kez olacak. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserini söyledin sen az önce. 25 Eylül Cuma günü 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Türk Telekom Opera Salonu'nda. İlk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Çok özel bir konser. Hem İstanbul Kültür Yolu Festivali zaten dolu dolu bir festival bekliyor İstanbul'u. Hem de aynı zamanda aslında Türk Telekom Opera Salonu'ndaki sezonun ilk klasik müzik konserlerinden birisi bu da. Konserde Çaykovski'nin 5. senfonisi seslendirilecek ve klasik müzik severler için aslında unutulmaz bir akşam olacak. Aynı konser yine Ankara'da var ve Ankara'da da yine aynı repertuarla sanatseverlerin karşısına çıkacak İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası yine müzik severler için çok güzel bir akşam olacak şüphesiz.
1: Hep söylüyorduk ya yazarlarında, yazın kendi doğasından ötürü sanatsal etkinlikler biraz kurak, biraz çorak ve kısır. Ama işte sonbaharla birlikte bir başladı, pir başladı. Her taraf dolu dolu, herkesin kendi beğenisine, kendi zevkine, kendi bakış açısına göre geniş bir yelpazede farklı farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor. Bu da apayrı bir zenginlik içeriyor diyelim ve altını çizelim.
0: Evet.
1: Contemporary İstanbul bu hafta Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor sevgili dinleyiciler. Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu 23-27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Fuar, yeni galeriler, büyük ölçekli yerleşim.

0: geliştirmeler, sanat ve tasarımın sınırlarında dolaşan partner projeleri ve Tersane İstanbul'a yayılan yeni mekansal kurgusuyla 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar şehrin sanat gündemini belirlemeye hazırlanıyor ve bakalım Yasemin fuara ilişkin bize neler söylüyor?
1: Akbank ana sponsorluğunda düzenleniyor her sene olduğu gibi Contemporary İstanbul ve 16 ülkeden 70 galeriyi bir araya getiriyor. Bu aslında sanatseverler için resim, heykel, enstalasyon sevenler için şüphesiz büyük bir fırsat. Az önce de söyledin sen, yazın o hareketli günlerinden sonra gerçekten sanatın içine düşmüş olacak katılımcılar. Tabii ki bu 70 galeriden 22'si de fuara ilk kez katılıyor. Bu aslında koleksiyonerler için de şüphesiz çok başarılı bir şey. Çünkü pek çok esere erişim noktasında önemli bir network sağlayacak. Fuar 23 Eylül'de başlıyor dedin ama 22 Eylül'de yalnızca davetlilere açık. Ve 23 Eylül'de VIP ön izleminin ardından tabii ki tüm sanatseverlere kapılarını açmış olacak. Biraz daha mekanı genişletildi bu sene. Dolayısıyla 70 galeri daha rahat rahat yerlerini alacaklar. Ülkelerin içerisinde hani onlardan da bahsedelim. Paris, Berlin, Lisbon, Madrid gibi Avrupa merkezlerinin yanı sıra Hong Kong, Tokyo, Yeni Delhi ve Tahran gibi pek çok ülkeden, şehirden sanatseverler bu fuarda olacaklar. Dolayısıyla galeri standları, kurum sunumları, söyleşiler, özel projeler, pek çok şey aslında güzel sanatlar öğrencileri içerisinde çok önemli bir havza olduğunu düşündürüyor bana bu fuarın. Başarılı olsun, keyifli olsun.
0: Yolu açık olsun, evet. Dinleyicisi, seyircisi bol olsun diyelim. Son olarak Antalya'dayız sevgili dinleyiciler. Şimdi paylaşacağımız gündem maddesi aslında biraz sonra burada ağırlayacağımız konuğumuzla direkt bağlantılı. Evet. 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu hafta sona eriyor. Festivalin kapanışında Kazakistan'ın ABAY adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Spartaküs Balesi'ni 25 ve 26 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneleyecek.
1: Ne kadar güzel olur orada olsak değil mi?
0: Ne güzel olur.
1: Ah, ne güzel olur.
0: O muhteşem akustiğin içerisinde değil mi? O seçkileri dinlemek büyük bir ayrıcalık olsa gerek.
1: Kesinlikle. Festivalin son iki temsiline senin de söylediğin gibi Kazakistan'dan gelen o özel ekip Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu yer alacak.
0: Kardeş Kazakistan.
1: Evet, kardeş Kazakistan. Aram Hacaturyan'ın bestelediği Spartaküs Balesi'ni 25-26 Eylül tarihlerinde sahneleyecek ve her iki gösteride 21'de başlayacak. Antalya'ya gidenlere duyulur buradan. Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanan gladyatör Spartaküs'ün özgürlük mücadelesi anlatılıyor bu eserde ve tarihi tiyatronun atmosferine de çok uyacak elbette. Eserde tabii ki özgürlük, aşk, mücadele temaları var ama o dansın anlatım diliyle sahnede ayrı bir vücut buluyor. Aspendos'taki yapımın koreografisini Kazakistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Zorbek Rabyavey'e ait ve eserin librettosu Nikolay Volkova'ya ait olduğunda buradan söyleyelim. Ama tabii sadece bununla sınırlı değil. 19 Eylül'de Carmina Burana sahnelenmişti. Bu akşam yine Carmina Burana sahnede olacak. İzleyen arkadaşlarım var. Büyülenmişler. Çok beğenmişler. Bayılmışlar. Karl Orff'un dünyaca ünlü eseri hakikaten Aspendos'a çok yakışmış.

0: diliyoruz. Biz de belki gelecek yıl izleriz. Kim bilir?
1: Hep şöyle bir ütopyamız var ya Yasemin. Keşke bir ışınlanabilsek.
0: Ah,
1: Bütün bu
0: keşke.
1: eserleri, seçkileri hiç kaçırmadan dinleyebilsek ama böyle bir fırsat yok. Bir seçim yapmak durumundayız. Haftanın yıldızlarını tamamladık.
0: Tamamladık.
1: Şimdi dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Biraz sonra kıymetli bir konuğumuz, stüdyomuzda konuğumuz olacak. Kendisiyle opera ve balenin renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Görüşmek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, biz programlarımızda her zaman hangi konuğumuz gelirse gelsin hep şu cümlenin altını çizdik. Amacımız yaklaşık bir saat boyunca sanatın iyileştirici gücünü ortaya çıkarmak. Çünkü gündelik hayatın kendine özgü karmaşasından, gerginliğinden, tek düzeliğinden uzaklaşmanın en güzel yollarından biri sanatın o renkli, sıcak, huzurlu, derinlikli dünyasına kendimizi bırakmak. Bugün de öyle yapacağız. Malum Devlet Opera ve Balesi'nde yeni sanat sezonu başladı. Geniş bir yelpazede öylesine zengin bir repertuar sanatseverleri bekliyor ki programımızın sınırlı süresi içinde elbette ki hepsinden bahsetme şansımız yok. Ama ana hatlarıyla sezonu değerlendirmek istiyoruz. Konuğumuz da bütün yoğunluğu içinde bizi kırmayıp yayınımıza katılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan. Sayın Salcan, yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de bu buluşma için size teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olur. Hem İnşallah. Bizler için hem dinleyicilerimiz için.
0: Yayına girmeden önce Yasemin'e de söyledim. O kadar pozitif bir enerjiniz var ki, güler
2: evet.
0: yüzlü.
1: Teşekkür ederim.
0: Eminim bugünkü sohbetimize, yayınımıza da bu enerji yansıyacaktır.
1: Umarım inşallah.
2: Tabii o enerji hem kişisel yönü Barış Bey'in hem de aslında sadece bizim ve sanatseverlerin değil, sizin de bir yeni sezon heyecanınız
1: evet,
2: var.
1: Evet.
2: Elbette yine çok keyifli bir sezon sanatseverleri bekliyor. Sanatsever yelpazeniz artık çok genişledi. Opera, bale yani genç kuşaklarca seviliyor, daha çok takip ediliyor. Artık bir kesime sıkışmış değil. Bunu elbette görüyoruz ki bilet satış rakamlarına yansıyor
1: evet,
2: bu.
1: Evet.
2: Peki bu heyecanı yeni sezonda daha nasıl yaşayacağız? Nasıl bir güçle yaşayacağız? Yeni premierleri merak ediyoruz özellikle. Bunlardan isterseniz özellikle Ankara ve İstanbul özelinde başlayalım.
1: Doğru söylüyorsunuz. Yani eski zamanlardan daha fazla seyirciye ulaşabildik. Çünkü birazcık aslında tarz değiştirdik. Daha çok yeni eserlere ve bölgesel çalışmalara yöneldik. Samsun'un seyirci kitlesi, izleyici kitlesi, dinleyici kitlesi farklı. İstanbul'un dinleyici, izleyici kitlesi farklı. Bu son 3-4 yılda illerin gereksinimlerine göre eser programlarımızı seçtik ve tahminimizin üstünde bir seyirci artışımız oldu.
0: Çünkü herhalde her şeyin kendine özgü bir dinamiği var.
1: Tabii.
0: Kendine özgü bir bakış açısı var.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani bir şablon halinde değil de o dinamiği gözeterek herhalde bütün bu eserler sahneleniyor diye düşünüyorum.
1: Tabii ben de konservatuvar mezunuyum. Ama benim bile bazen izlerken zorlandığım eserler oluyor. Dolayısıyla şimdi ilk defa operayla tanışan bir izleyici, bir seyirci için bazı şeyleri dayatmamak lazım. İşte Samsun'da, küçük illerde genelde bu yönde ilerledik. Bir de bizim kuruluş kanunumuzun ikinci maddesidir. Opera, bale ve müzik sanatını yaymak.

0: yaygınlaştırmak ve yeni eserlerin yazılmasını teşvik etmek. Aslında kurum bu sebeple kuruldu 1971'de ilk çıkan kanunumuzda. Dolayısıyla bu taraftan da bakınca biz son 3-4 yılda Türk eserlerini de arttırdık, yeni yazımları da arttırdık. Çok zor bir opera bestelemek, bir bale bestelemek. Fakat denemek de lazım. Çünkü denenmedikçe
1: Doğru.
0: aynı eksende sıkışıp kalıyoruz. İyi başarılı da oldu birçok ya. Bir de gün yüzüne çıkarılamamış eserleri de gün yüzüne çıkardık. İstanbul'da işte Adnan Saygun'un Gılgameş Operası, yeni bir opera yazıldı, Edusa Operası. Müzikal noktası, şimdi müzik sanatını yaymak diyor. Ben bunu yorumluyorum. Bizim Türkiye'de müzikal de yapmamız gerekiyor. Her zaman olmasa da bizim asli görevimiz opera ve bale. Ama iyi, yüksek kalitede müzikal de yapmamız gerekiyor. Oralara da biraz eğildik. Dolayısıyla bu seyirci daha sonra yapabileceğimiz en ağır esere de geliyor. Gelmeye başladı. Bunu da gözlemledik. Yani biraz biz Snob Tower'dan çıktık. Biraz da seyircimiz ön yargılarını yıktı. İnşallah artar. İnşallah böyle devam eder.
1: Evet tabii yani Carmina Burana'yı da çok iyi takip ediyor, seviyor.
0: Evet.
1: Diğer taraftan daha modern bir eser çünkü. Aslında çok tarihi bir eser olmakla birlikte
0: Evet.
1: modern bir yorumu var. Bir taraftan Harem Balesi'ni de takip
0: Evet,
1: ediyor. Çelebi Operası'nı takip ediyor izleyici. Ve dolayısıyla hiçbirinden kopmadan takip ediyor. Bir de talep ediyor.
0: aynen
1: Bu da
0: öyle.
1: çok önemli. Yeni sahneler, yeni
0: Evet.
1: daha çok biletin satımına yönelik tabii ki
0: Evet.
1: talepler olacak ve siz bu talepleri de bu sene karşılamak için yorulacaksınız.
0: İnşallah Ankara'da mesela sığamıyoruz artık. Salonumuza 590 kişilik bir salonumuz var. Arka
1: Evet.
0: bir tarihi opera binası. Bizim için çok özel, önemli. Ama sığamıyoruz. Bazen seyircilerimizle bu noktada problem yaşadığımız zamanlar da oluyor. Doğru. Şimdi burada Ankara'da yavaş yavaş oraya da girmiş olayım. Sezonumuzun ilk premieri Figaro'nun Düğünü, Mozart'ın bir operası. Az çok biliyorsunuzdur.
1: Evet.
0: Belki izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir. Biraz postmoderne yakın bir yorumla yabancı bir rejisör tarafından sahnelenecek, sergilenecek. Biz çok heyecanlıyız. Dekorumuz, kostümümüz biz tabii öncesinde görüyoruz ama seyircilerimiz premier günü kavuşacaklar. Bizim için önemli, özel. Her operada da bizim solistlerimiz genelde onlar bu konuyu yorumluyorlar. Her sene bir Mozart iyileştiriyor bizleri. Burada da öyle bir giriş yapacağız. Arkasından yine Samsun'da dünya premieri yapıldı. Tolga Taviş'in, bir Türk bestecimizin, şefimizin Hekimoğlu operası. Ankara'da ilk kez sahnelenecek. Dünya premieri Samsun'da yapıldı. Daha sonra İzmir'de yaklaşık 12 temsil oynadı. Onun için de aşırı derecede özellikle ben heyecanlıyım. Çünkü dünya premierinde ben orkestrada görevliydim. Çaldım ve inanılmaz güzel, gerçek bir opera oldu. Bazen denemelerimiz istediğimiz gibi sonuçlanmıyor ama Sayın Tolga Taviş hem iyi bir şef, daha önce iyi bir orkestra sanatçısıydı. Şimdi iyi bir besteci olma yolunda ilerliyor. Arada da iki premierin arasında da yine dünyanın en önemli bale eserlerinden Coppelia. O da 10 yıla yakın oldu Ankara'da sahnelenmeyeli. Onu premierini yapacağız. Arkasından da yine uzun zaman oldu bir Türk balesi, Harem Balesi devreye giriyor Kasım ayında. Dolayısıyla Ankara'nın programı böyle keyifli. Tüm seyircilerimizi bekliyorum. Zaten aslında beklemek istemiyorum diyeceğim biraz daha geçerse. Maalesef biletler yine çok hızlı
1: Zaten son
0: tükendi.
1: derece büyük bir talep var. Az önce aslında Yasemin'in açtığı kapıdan devam etmek istiyorum. Hani bir motto vardır ya Sayın Genel Müdür, yerelden evrensele. Anadolu'nun kendine özgü muhteşem bir kültürel birikimi var, tarihi birikimi var. Kendi eserlerimiz, kendi yetiştirdiğimiz sanatçılar. Elbette ki evrensel anlamda baktığımızda dünyaya mal olmuş sanatçılar. Sizin yaptığınızda anladığım kadarıyla hepsini harmanlayıp herkesin beğenisine uygun bir malzemeyi sahneye ortaya koyabilmek. Zenginlik herhalde bundan kaynaklanıyor olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Bir de bazı algıları değiştirmeye de çalışıyoruz. Biz 81 ili tamamladık. Şu anda gitmediğimiz il kalmadı. Hatta Anadolu Festivalimiz var biliyorsunuz. İkincisini bitirmek üzereyiz. Üçüncüsünün lansmanını yapacağız Kasım ayında. Bu sefer il değil ilçe seçeceğiz. Yani illerin ilçeleri. Geçen sene ben mesela Samsun Operası'nın müdürüyken Çemişgezek'te biz temsil yaptık. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde hep esprilere, şakaları yapılan işte sürgün yeri, Çemişgezek'e seni
1: Doğru.
0: sürüyorum. Biz orada temsil yaptık. İnanılmaz bir ilgi, inanılmaz iyi ve sanatı seven insanlarla buluştuk. Şimdi Anadolu Festivali'nde de bunu yapacağız. Yerelden Evrensel'e diye bir eser yaptık.
1: Tam da bunu sormuştum.
0: Siz belki de onu da görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Doğru, biz bu algıyı yıkmak zorundayız. Bu bizim müziğimiz değil gibi bir durum yok. Müzik aynı araba gibi gelişen bir şey, tek sesli başlamış. Sonra çok sesliye evrilmiş. Hatta Türkiye'ye çok sesli müziğin girişi Sultan II. Mahmut döneminde olmuş diyebiliriz. 1826 olması lazım. Bizim dünyaca ünlü Donizetti opera bestecimizin.
1: İki asırlık bir maziden bahsediyoruz.
0: Tabii onu Sultan II. Mahmut Paşa olarak Türkiye'ye davet ediyor. Donizetti Paşa. Araştırmışsınızdır. Belki denk gelmişsinizdir. Mecidiye Marşı, yanlış hatırlamıyorsam Haliliye Marşı ile beraber, hatta ikisi 30 sene falan Osmanlı'nın marşı olarak kullanılmış. Hatta şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na yazar 1826 diye.
2: Tabii. Kuruluşu.
0: Orayla doğru orantılı, ilintilidir. Yani dolayısıyla böyle bir kültürden geliyor. Çok seslilik Türkiye'de var. Çok uzun zamandır
2: müzikayı
0: var.
2: Müzikayı Humayun'dan biri denir ya.
0: Aynen öyle. Evet. Yani dolayısıyla biz bunu işte biraz önce dediğim gibi, şimdi snob bir tavırla, çok ağır bir eserle ilk izleyen işte Mardin'deki seyirciye gittiğimizde anlaşılamayabiliyor. Müzik tabii karmaşık bir yapı çünkü operanın hem yazımı hem ses kullanımı. Yani dolayısıyla biz oralara insanları tanıtıcı eserlerle gidip, tabii dünyanın opera literatürünün en önemli eserlerini de şu anda dünya seviyesinde yapıyoruz. O konuda da iddialıyım. Çünkü arkadaşlarım, biz de zaman zaman yurt dışında da prodüksiyonlar izliyoruz. O konuda da iddialıyız. Yani hepsini bir dediğiniz gibi harmanladık. Seyirciyi bir eserle çekip başka bir eserle çıkarmak amacımız. Yani günün sonunda profesyonel bir opera izleyicisi, seyircisi olmalarını sağlamak.
2: Şu çok kıymetli ama hem her bölgede, her şehirde oyunun temasına uygun işler yapıyorsunuz. Hem de aslında dünyayı da takip ediyorsunuz. Çünkü tabii birkaç yıl böyle olmuştu. Belki denk gelmedi, belki şey, ama açılışlar gala konserlerle falan olmuştu. Aslında dünya müzik evlerinde, opera evlerinde hep görüyoruz ki galalar büyük operalarla ve çoğunlukla operayla, baleyle de değil, operayla açılıyor. Ve bu sene de Ankara'da böyle olacak. Muhtemelen İstanbul'da da böyle olacak değil mi? Operayla
0: evet,
2: açılış.
0: Şimdi İstanbul'da farklı. İstanbul'da da açılış konserimizi dün yaptık. Pardon, cumartesi günü yaptık İstanbul'da. Yine güzel kapalı gişe bir BT19'da açtık.
2: Evet.
0: AKM'de İstanbul Operası.
1: Müzik direktörlüğünü İbrahim Yazıcı'nın yaptığı.
0: Maestro yönetti.
1: Evet.
0: Çok kıymetli, yıllarca onunla da çaldım, çalıştım. Orada baleyle. Yani ilk premierimiz orada bale. Turgay Erdener'in Afife Balesi.
2: Evet.
0: Afife benim için şöyle özel. Samsun müdürüyken oraya istedim. Samsun müdürüyken Afife Ankara, İstanbul, Antalya, yanlış bilmiyorsam İzmir'de de sahnelenmiş.
2: İzmir'de
0: ben
2: sahnelen,
0: daha kuruma
2: evet
0: girmeden önce. Turgay Erdener müziğini çok seviyorum.
1: Evet.
0: Bir de Turgay Hoca hep arada Türk motifleri kullanır. Biraz önce bahsettiğimiz konuya da aslında tam açıklık getirmiş olur. Kanun var mesela, çok sesli bir orkestranın içinde. Zaten Afife Cale konuyu biliyorsunuz. Beyhan Murphy.
2: Çok iyi bir koreograftır zaten.
0: Çok iyi
2: zaten.
0: Yani
2: evet.
0: Hatta İstanbul Modern Dansı'nın da kurucusu. Yıllarca hizmet etti
2: evet
0: İstanbul Operamıza. O ve Turgay Hoca'nın mükemmel bir çalışması. Şimdi bu dekoru biz, dekoru ve kostümü 5 il gezdirmiş olduk. İkinci yarıdan bahsetmeyecektim Ocak sonrasından ama
2: Ankara'ya
0: o bizim 5 il gezdirdiğimiz dekor Ankara'ya geri dönüyor.
2: Harika.
0: Ankara'da da Afife premieri olacak. Ama İstanbul'da 10 Ekim'de AKM'ye özel müthiş bir Afife planlıyoruz, tasarlıyoruz. Bitti hatta bizim çalışmalarımız, şu anda provaları devam ediyor. Siz de doğal olarak davetlimiz olun.
2: Çok mutlaka teşekkür ederiz.
1: Çok zevksiniz.
0: O tarihte olamazsanız da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada öyle bir açılış yapacağız. Sonra orada bir daha bir dünya premieri yapacağız. Eski genel müdürlerimizden Selman Adan'ın Palto Operası. Kendisi böyle tarif eder mi bilmiyorum ama biz artık nano opera diye bir tabir kullanıyoruz. Çok özel bir çalışma o da. O da dünya premieri olacak.
1: Süreyya Operası'nda olacak diye
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet, Palto Süreyya Operası'nda ama evet. Afife AKM'de, AKM'ye özel. AKM özelinde de şimdi bir son 2-3 yılda bir talimatı vardı Tansa Atürk'ün. Her ilde Fındık Kıran olsun. Çünkü Fındık Kıran bir dönem eseri. Kış eseri.
1: Doğru.
0: Şu anda altı operamızda da Fındık Kıran'ımız var. La Bohème için ben bu sefer aynı şeyi düşünüyorum. La Bohème de bir kış eseri. Hatta dünyanın eski operalarının birçoğunda her sene işte Aralık Ocak aylarında
2: tabii
0: La Bohème olur. Bazılarında 80 yıllık, 90 yıllık dekorlarla hala sahneleniyor. Şimdi La Bohème'i de Alto Opera'ya kazandırmak istiyoruz. Fakat AKM

0: Hem bakanlığımızın göz bebeği, müthiş bir çalışma.
1: İstanbul'un da
0: Oradaki
1: öyle oldu aslında.
0: İstanbul'un
1: Evet.
0: hepimizin
1: Hepimizin.
0: sahne imkanları hayalimizin ötesinde, hem sahnedeki asansör kullanımları, sofit sistemleri, ışık sistemleri, inanılmaz bir sahne. Bizim en azından ben de tuttuğum yerden işte bir tuğla daha, iki tuğla daha koymak için çalışıyorum. AKM'ye özel operanın köşe taşı eserleri, bir de yeni prodüksiyonlar. Oraya özel, oradaki dekoru kostümü hiçbir yere taşıyamıyoruz. Başka yerde
1: Doğru.
0: sahneleyemiyoruz. Şimdi ikinci dönemde yine AKM'ye özel Turandot, dünyanın en önemli operalarından biri.
1: Muhteşem bir
0: Onu yine
1: eser.
0: AKM'ye,
1: Evet.
0: güzel bir premierle AKM'ye uyarlayacağız. Bence 20 sene, her sene orada Turandot izleyecek seyirci. Sonrasında inşallah Aida. Bunlar var illerimizde ama AKM dediğim gibi bambaşka bir yer oldu bizim için. Bambaşka bir sahne. Hem de oradaki Aida'yı, oradaki Turandot'u Aspendos'a, Efes'e taşıyabiliriz. Çünkü orada da görsel olarak çok güzel olacak. Şeye bekliyorum. Afife'ye
1: Çok teşekkür
0: bekliyorum.
1: ediyoruz.
0: İzlemenizi tavsiye
1: Sevgili
0: ediyorum.
1: yapımcımız Didem Güner'i mesaj almışsındır herhalde.
0: Evet.
1: Bizi toparlıyorsun.
2: Ezanı
1: Sayın Genel Müdürünüz de dinledi.
0: ıslar.
1: Birlikte gidiyoruz bu esere. Bunu
0: Hatta biraz
1: söyleyelim.
0: öncesinde biz muhtemelen orada oluruz. Sayın Beyhan Murphy ile Turgay Erdener'le.
2: Ne mutlu.
0: Turgay Hoca çok kıymetli.
2: Biz yakın zamanda kendisini davet
1: Ağırladık.
2: etmiştik,
0: Öyle mi?
2: ağırladık.
0: Evet.
2: Burada
0: Nefis.
2: çok güzel bir program yaptık.
0: Nefis.
2: Yeni eserlerinden bahsetti. Heyecanlandırdı bizi. Hem ona da buradan selam olsun. Tabii ki sen bana
0: Evet,
2: da
0: evet,
2: ve
0: evet.
2: yaşayan tüm sanatçılara burada
0: Evet.
2: isimlerini zikrettiğiniz kıymetli insanlar. Gerçekten hepsi sanat
1: Her biri bir tuğla
2: hayatına
1: koyuyor
2: evet, bir
1: aslında
2: tuğla
0: baktığımızda.
2: koydu.
0: Bizim için çok
2: Çok
0: kıymetli. Ya benim
2: kıymetler.
0: için, ben enstrümancı gözüyle de bakıyorum. Ben Turgay Hoca'nın eserlerini çalmaktan hep keyif aldım. Düzenlemeleri de dahil.
2: Evet.
0: Bazen küçük bir düzenleme rica edilmiş, yapmış zaten onun için düzenleme konusu. Kısa süreli bir iş. Dolayısıyla çalmaktan çok keyif alıyorum ama hep dediğim gibi bu Türk operasının, Türk balesinin yeni yazımlara ihtiyacımız var diyorum. Onlar köşe taşları.
1: Doğru.
0: Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli bestecilerinden biri.
1: Turgay Erdener de bu
0: Dolayısıyla
1: bağlamda simge isimlerden biri bizim
0: aynen
1: için.
0: öyle. Bir de hocanın o motifleri hoşuma gidiyor. Ben Ferit Tüz'ün, rahmetli Türk beşlerinden Ferit Tüz'ün çalarken de çok keyif alırım. Hep inanılmaz bir çok sesli yazım. Ama hep bir motif var, Türk motifi. Arada bir şey duyarız. Turgay Hoca da biraz buna yönelik çalışır. Dolayısıyla Afife benim için heyecan verici bu
2: Ve
0: sene
2: çok
0: ve
2: derin
0: en özel eser.
2: eserler, değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Çok
0: En
2: derin.
0: özel, yani en şahsi fikrim, en özel çalışmalarımızdan biri. Her çalışmamız özel. Şimdi hem Ankara'da hem İstanbul'da sahnelemiş olacağız. Ama ikisini ayrı ayrı izleyin. Yani buradaki eski klasik Afife izleyeceksiniz. Orada AKM'ye
1: Aldık.
0: özel bir
1: Ajandamızı aldık
0: prodüksiyon
2: bunu.
1: izleyeceksiniz.
2: Aldık, aldık.
1: Ajandamızı
2: Sen
1: bekliyoruz.
2: çok özel bir soru soracaksın ama
1: Lütfen.
2: konuşmasının başından beri Barış Bey yani hep sanatçılığına atıf yapıyor. Yönetici ama yöneticilikten ayrılarak yani Samsun Müdürlüğü'nden bahsetti ama o sanatçı kimliğinizi hep
0: Evet.
2: taşıyorsunuz. Buradan dinleyicilerimize söyleyelim. Barış Bey aynı zamanda eski trombon
0: Trombon
2: sanatçısı ama
0: sanatçısı.
2: sanatçının eskisi olmaz.
0: Evet.
2: Yine
0: Evet.
2: evde çalmaya devam
0: Ya
2: ediyorsunuz
0: benim
2: muhtemelen.
0: şimdi bazen amaç olur yöneticilik. Ben devletim, hem kurumumu çok seviyorum hem devletim bir görev verdi. Görevde olduğum sürece en iyisini yapmaya çalışacağım ama
2: Evet.
0: benim için amaç değil. Günün birinde mutlaka Rahlem'e dönmek isterim. Çünkü artık bir yaşam biçimi oldu bizim için o.
2: Doğru.
0: Trombon de çok severek çaldım, severek okudum. Bir şey olmadı, trombonu seçmedim. Aslında bas gitar çalardım, kontrbasçı olacağım diye konservatuara sınava girdim. İşte hoca orada, belki bilmiyorsunuzdur, koyun pazarı gibidir. Bizim fizik sınavları olur, ellerimize bakarlar, dişlerimize, boyumuza. Hoca dedi ki, trombon hocası, ben seni alıyorum işte, trombona uygunsun falan. Böyle başladı hikayem. Ama yaşam tarzı oldu. Çok
2: Trombon
0: aynen
2: sizi
0: öyle oldu. Aynen öyle oldu.
1: Çok kısa dinleyicilerimize izninizle sizi tanıtalım. Meslek yaşamınızın önemli bir bölümünü Samsun'da sürdürdünüz.
0: Evet.
1: Samsun Devlet Opera ve Balesi bünyesinde müdürlük, müdür vekilliği, sanat yönetmenliği görevlerinde bulundunuz. Bu süreçte Karadeniz bölgesindeki sanat etkinliklerinin gelişimine katkı sundunuz ve çok sayıda opera ve bale prodüksiyonunun sahnelenmesini organize ettiniz ve bu vesileyle de bölge halkının aslında sanatla buluşmasını sağladınız.
0: Aynen öyle. Kuruluş, yani ilk sanatçılarındanım Samsun Operası'nın. Zaten baktığınızda bölge operası gibidir. 6 operamız var. İnşallah günün birinde işte Antep'te planda var, Van'da planda var. Bölge operası. Biz kurulduğumuzda Karadeniz bölgesine operayı, baleyi tanıtmak, sevdirmek üzere kurulduk. Ve de kurulduğumuz günden itibaren pandemiye kadar neredeyse her yaz en aşağı

0: 4-5 şehir, bazen 8-9 şehir turne yaptık. Yine uygun eserlerle yola çıkardık işte, bir ay şehir şehir konserleri temsil yapar dönerdik. Gittiğimizde tabii Samsun'da daha önce olmuş konserler ama ilgi çok azdı. Biz de o zaman daha yeni mezun olmuş sanatçılar olarak bile üzülürdük. Şimdi Samsun'da da neredeyse hiç boş yer yok
1: Ne güzel.
0: temsillerde. Orası da güzel bir sanat şehri oldu. Dolayısıyla bu misyon önemli. Şimdi biz kurulduğumuzdan beri, Devlet Opera Balesi kurulduğundan beri zaten turne yapıyoruz. Turne yapmak zaten kuruluş kanunumuzda görevlerimizden biri. Çünkü sanatı nasıl yayacağız? Bu şekilde yayacağız. Fakat işte Tan Bey döneminde buna bir isim koyuldu. Anadolu Festivali. Şimdi bu festival adı altında geziyoruz. Dolayısıyla orada yaptığımız, diğer illerde de yaptığımız bu sanatı yayma ve festival organizasyonları bir isme bürünmüş oldu. Dolayısıyla Samsun Operası artık seyircinin hürmet ettiği bir opera şehirde bir opera şehri oldu.
1: Hangisi zor Sayın Sağlıcan? Şöyle içten bir soru sorsam. Yani yıllar boyunca sahnenin tozunu yutarak da buraya geldiniz. Sahnede olmak mı, bir kurumun sorumluluğunu tamamen üstlenmek mi?
0: Şimdi yönetici olduktan sonra ilk dönemlerde çok yoruldum, sıkıldım. İşte orada olmak istedim. Hatta bir anımı anlatayım size. İlk Samsun Operası müdürü olduğumda, yanlış hatırlamıyorsam Naci Özgüç'te bir konserimiz var. Ben müdürüm, konseri izleyeceğim, çalmıyorum. Biz şef geldiğinde biliyorsunuz orkestra sanatçıları ayağa kalkar. Ben en ön sıradayım, protokol var. Şef çıktı, şöyle ayağa kalktım ben. Yarım son anda farkına vardım, geri oturdum. Yani eğer devam etseydim, sanatçılar bunu görseydi, bu Viyolacı fıkrası gibi 100 yıl konuşulacak bir konu olur. Barış Salcan işte şef gelince ayağa kalktı
1: Ayağa
0: seyirci
1: kalktı.
0: koltuğundan diye. Yani ilk dönemlerde çok zorlandım. Çünkü bizde prova aşamasında çok zor. Yoruluyoruz, işte egzersiz yapıyoruz, çalışıyoruz ama konsere çıktığımızda o keyfin tarifi yok. Müdürlükte de bunu şöyle yaşadım. Bir prodüksiyon koyduk sahneye. Ben bir de özel olarak ilgilenmek istedim. İşte atölyede çok bulundum. İdari konularda da biraz bilgi sahibi olmak, öğrenmek istedim. Orada da sahneye eser çıktığında ilk premierde şöyle otururken aldığım keyfi size anlatamam. Sanatçılık mental olarak daha zor. Müdürlüğün normal yorgunluğu var, günlük yorgunlukları. Ama aşağı yukarı aynı keyfi o eser benim müdürlüğüm döneminde koyuldu. Çok başarılı geçti. Sanki konserde görev almışım gibi aldım aynı
1: Ne
0: keyfi.
1: güzel.
0: İkisinin de zorlukları farklı.
2: Tabii çok sorulacak soru var ama Anadolu Opera Bale Festivali'ne bir geçiş yaptınız fakat onu biraz sonra bırakalım. Çünkü İzmir var sırada,
0: Evet.
2: Mersin, Antalya. Bunları Ocak ayına kadar bu şehirlerimizi hangi eserler bekliyor? Premierler var mı?
0: Şimdi
2: Biraz
0: Samsun'da
2: bunları konuşalım.
0: Don Kişot Balesi ile açacak. Yine orada baleyle, yani ilk premierimiz baleyle olacak. Açılışlarımızı yaptık aslında.
2: Evet.
0: Yani birer konserle açılışlarımızı yaptık. Şu anda temsillerimiz devam ediyor ama yılın ilk premieri orada Don Kişot Balesi ile olacak. Yine Mehmet Balkan, koreograf olarak Mehmet Balkan sahneye koyacak. Çok, o da çok kıymetlidir bizim için. Arkasından orada bohemimiz yoktu, La Bohemimiz. Biraz önce bahsettim. Her ilde Fındık Kralı olduğu
2: İnanmam.
0: gibi La Bohem de olsun istiyorum. Belki sonra Yarasa Opereti, o da biliyorsunuz dönem eseridir. Atölyemizde, depolarımızda dursun istediğim eserlerden birisi. Orada da La Bohem premier yapacak. Aralık ayında Samsun'da. İzmir'e, Ankara'da yine 4. Murat Okan Demirer'in operası Ankara'da premieri yapıldı Selman Bey döneminde. O sonra Antalya operamıza gitti. Hatta Antalya operamızla beraber Macaristan'a gitti. Belki görmüşsünüzdür. Orada ciddi
2: Beğenildi.
0: beğenildi
2: Evet.
0: ve Macaristan orkestrası çaldı bir de. Bizim solistlerimiz ve sahne üstümüzde. Şimdi o eseri İzmir'e taşıdık. İzmir'de yapılmadı 4. Murat. 1 Ekim'de 4. Murat operasının premieriyle başlıyor İzmir operamız. Antalya'da belki orayla ilgili tam bir bilgi vermek istemem. Çünkü belki bina ile ilgili bir tadilat durumumuz olacak. Farklı bir, biz taslaklarımızı hazırladık ama belki farklı bir plana geçmemiz gerekebilir. Mersin'de çok kıymetli eserlerimiz var. Geçen sene çok premier yaptı Mersin. Oraya da dedik ki bu eserlerin seyircisi bitmedi. Aralık sonuna kadar elimizdeki eserleri
2: Güzel. Evet.
0: sahneleyebildiğimiz kadar sahneleyelim. Orada yine ikinci dönem sürprizlerimden Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da inşallah bir dahaki buluşmamızda size güzel
1: İnşallah. Sizi bir daha zaten
0: şeyler bahsedeceğim.
1: ağırlayacağız. Yani
0: İnşallah, inşallah.
1: mutlaka ikinci dönem Bütün bu projeler ne kadar hayata geçti, neler yapıldı. Tabii.

0: Hangi adımlar atıldı? Bu stüdyoda tekrar sizi mutlaka ağırlamak isteriz.
1: Gerçi genel müdürlerimiz söylediklerini de yapıyorlar.
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: bir yelpaze var, bir program var. Ona harf harfine uyuyorsunuz. Bir aksaklık olmadığı
0: Ufak
1: sürece
0: tefek sahneyle ilgili bir sorun
1: oluyor.
0: olursa,
1: Evet.
0: sanatçı rahatsızlığı olursa, o tip
1: Evet.
0: durumlarda bazen, ama genel olarak yıllık planlarımız tutuyor. Amacım, inşallah başarabilirsek,
1: İnşallah.
0: biraz 3 yıllık planlamaya geçmek lazım. Çünkü uluslararası sanatçılar da
1: Evet.
0: getiriyoruz, festivallere de getiriyoruz. Avrupa'da, dünyada 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılıyor. Bazen işte
1: Kesinlikle. Bu
0: diyoruz
1: çok
0: ki,
1: kıymetli.
0: işte Aspen Dost'a diyoruz ki, işte bir sanatçıyla görüşüyoruz, diyoruz ki işte Ayda temsilimiz var, sizi davet etmek istiyoruz. Diyor ki ben işte 2029'a kadar doluyum. Dolayısıyla amacım, eğer yapabilirsek artık yıllıktan çıkıp böyle bir
1: Muhakkak
0: 3 yıllık
1: yapmalısınız,
0: planlama.
1: evet. Uzun vadeli projeksiyonlar gerçekten çok kıymetli.
0: Bir de mecburuz.
1: Evet.
0: Çünkü aksamaların sebebi aslında kısa vadeli planlamalar.
1: Doğru.
0: Şimdi biraz giriş yaptık. Biraz uzun vadeli çalışma programlarını da uzun vadeli yapmaya başladık. Şimdi inşallah dediğim gibi 3 yıl sonra Aspendos'ta ne olacağı bilinsin isterim mesela ben. Veya 5 yıl sonra Efes'te ne olacağı
1: Doğru.
0: bilinsin isterim. Bunu sağlayabilirsek, bu biraz profesyonel ve zor bir çalışma ama
1: Hem sizin
0: yapamayacağımız şey
1: planlamanız
0: yok.
1: açısından kıymetli, hem de bu eserleri izleyecek dinleyiciler için çok
0: Tabii
1: kıymetli.
0: ki,
1: Yani
0: tabii ki.
1: planlamasını ona göre
0: Tabii
1: yapacak
0: ki, tabii
1: yani.
0: ki. Yani oralarda, uluslararası festivallerde çok müdavim seyircilerimiz var. Ve bizim işimiz bir dipsiz kuyu, bale, koro, işte şancı
1: Doğru.
0: olmak, orkestracı olmak, şef olmak, ne bileyim piyanist olmak, dansçı olmak. Bazen bizden daha çok bilgiye sahip, 12 sene okumamıza rağmen 8 sene, 10 sene, 12 sene seyircilerimiz var orada. Yani önceden takip edip mesela bir eser değişikliği yapalım. Hemen bize
1: Yargılıyorlar,
0: sosyal medyadan
1: eleştiriyorlar,
0: niye
1: değil mi?
0: yaptınız, biz şunun
1: Doğru.
0: için gelecektik, Amerika'dan gelecektik falan gibi böyle tepkiler de aldık. Yani dolayısıyla uzun vadeli planlama her zaman bizim için de iyi olacak.
1: Tabii bunun için tarih planlaması yapanlar var.
0: Tabii,
1: Aspendos'a
0: tabii, tabii,
1: getiriyor,
0: tabii.
1: bir şeyleri seçiyor, eserleri
0: Tabii.
1: seçiyor. Eserler kaydımı üzülüyor. Bunu ben de sosyal medyada görüyorum. Neden böyle yaptınız diye hemen
0: Tabii, tabii, tabii,
1: yazıyorlar. Bu
0: tabii.
1: mesajları dönüşüyorlar
0: Tabii
1: açıkçası,
0: İstanbul'da
1: amiyane tabirle.
0: bunları
1: Evet.
0: tabii göstermiyoruz, göstermek de istemiyorum. İstanbul'da beğenmedikleri solistler için de yazıyorlar. Yani
1: Evet.
0: orada da öyle bir kitle oluştu.
1: Evet. Çok
0: Gerçek
1: duyarlı
0: opera
1: bir
0: seyircisi
1: kitle
0: oluştu.
1: var.
0: Niye getirdiniz bunu yazan var mesela. İsim bahsedemiyorum tabii, bahsetmiyorum ama yani dolayısıyla iyi planlama, uzun vadeli planlama kalitemizi biraz daha arttıracak inşallah.
1: Birçok hedefiniz var, Sayın Genel Müdür. Notlarım arasında almışım. Bu hedeflerden biri de genç sanatçıları desteklemek.
0: Evet.
1: Bunu biraz açalım mı? Yani bu anlamda geleceğe yönelik nasıl bir projeksiyon yaptınız ve hangi adımları atacaksınız?
0: Ya bu Anadolu Festivali, işte burada Altı Müdür ve Sayın Tansu Atürk'te bir gün toplantıdayken bir anda bir harita çıkardı. Dedi ki böyle böyle işte Anadolu Festivali öyle doğdu. Sonra dedi ki gittiğimiz her ilde güzel sanatlar liselerine uğrayalım. Bir yetenek taraması başlatalım. Tabii lise çağında geç bizim için. Biz ortaokulda başlıyoruz. Özellikle birçok enstrüman ve bale 8 yaşında neredeyse sanat hayatına başlamış oluyor. Yani sanatçı gibi eğitilmeye başlıyor. Fakat bu sene şöyle bir şey oldu. Yasemin Hanım'la konuştuk bu konuyu. Kendisiyle sözümüz var.
1: Ben çok
0: Bir
1: heyecanlandım.
0: özel haber yapacağız bununla ilgili.
1: Lafınıza gireyim, şöyle kesmek istiyorum. Müthiş bir heyecan.
0: Evet.
1: O güzel sanatlar liselerini gezmek. Şırnak'ta şahit oldum. İlk
0: Evet.
1: gittiğiniz durak da Şırnak, yanlış
0: Evet, evet, evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: evet, evet.
1: Ve orada çocukların heyecanı. Çünkü karşılarında David Opera Balesi'nin temsilcileri,
0: Doğru.
1: yöneticileri duruyor.
0: Ama şimdi
1: Onların
0: meyvesini verdi.
1: meyvesini
0: Şimdi
1: verdi.
0: Şırnak'tan biz her gittiğimiz ilde yetenekli bulduğumuz çocuklarla irtibata geçtik. Dedik ki biz Devlet Opera Balesi olarak hangi ilimiz size yakınsa veya online nasıl yapabiliyorsak veya yönlendirerek sizleri yetiştirelim.
1: Evet.
0: Konservatuar hazırlayalım. Lisedeki öğrencileri hazırlayabileceğimiz tek bölüm maalesef, eğer sanatçı olarak yetişmek istiyorlarsa, şan bölümlerimiz var. Biz Şırnak'ta bir çocuğumuzu yakaladık. Bir de geçen sene Çemişgezi'ye gittiğimizde Tunceli'den bir çocuğumuzu yakaladık. Anadolu Festivali'ndeki bu yetenek taramaları ilk meyvelerini verdi. Bu
1: Harika.
0: çocuklarımızdan biri şu son bir ay içinde Ankara Üniversitesi şan bölümünü kazandı. Diğeri Hacettepe Üniversitesi şan bölümünü kazandı.
1: Varsa.
0: Yanlış anlaşılmak istemem ama Hacettepe'yi 950, yani çok köklü konservatuarlar, kazanmak kolay da değil. Yani çocukların tamamen kendi başarıları. Tunceli'den bulduğumuz kızımıza Samsun Operası onun hamisi oldu. Onu çalıştırdı, aradı, sordu. İşte Şırnak'tan da Ankara Operası'ndan bir sanatçı.

0: arkadaşımız ilgilendi. Gurur duyuyoruz bununla. Benim amacım bu iyi bir plan. Benim amacım bundan sonra yaşı biraz aşağı çekmek. Yani belki ilkokul seviyesinde biz yetenek yakalayabilirsek konservatuarı hazırlayabiliriz. Şimdi gençler dediğinizde eskiden bizim konservatuarlarımızın mutlaka yatılı olması lazım. Çünkü Mardin'den
1: Evet.
0: tromboncu çıkıyordu. Ardahan'dan tromboncu çıkıyordu, Edirne'den. Şimdi sadece büyük şehirlerde ve birkaç şehirde konservatuar var. Dolayısıyla bu yetenekleri belki daha fazla biz bulur yetiştirebilirsek ki bence bu iki çocuğumuz çok iyi yerlere gelecek çünkü özel yeteneklilerdi. Yatılıya çevirebilirsek biz de birazcık taramayı küçük yaşlara indirebilirsek belki yine eskisi gibi Türkiye'nin her yerinden sanatçılar yetişir.
1: Bu o kadar kıymetli ki
0: Çok,
1: Sayın
0: çok,
1: Genel Müdür. Yani
0: çok.
1: ağzınıza yüreğinize sağlık. Mesela işte dünya premierlerini Türkiye'ye getiriyorsunuz. Birçok etkinlik var evrensel anlamda. Hepsi çok kıymetli. Ama şu Şırnak'tan bir çocuk,
0: Evet,
1: Van'dan bir çocuk, Samsun'dan bir güzel kardeşimiz. Onun yüreğine hayatına dokunmak var ya. Bu bence hepsinden daha kıymetli.
0: bir
1: Yani
0: tane yani
1: hepsinden daha kıymetli.
0: bir de bizim geleceğimizi de hazırlamamız gerekiyor. Yani zor bir
1: Evet,
0: sanat, opera
1: kesinlikle.
0: sanatı, orkestra sanatçısı
1: Uzun
0: olmak.
1: süren bir
0: Tabii
1: eğitim.
0: çok zor, bale sanatçısı olmak. Şimdi bizim işte çocuk korosu, çocuk balelerimiz var. Opera olan şehirlerde ilkokul 3. 4. sınıf çocuklarımızı alıyoruz. 2 sene de olsa onlara aslında eğitimden ziyade operanın balenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyoruz. Oradan sıyrılanlar çıkanlar da oluyor. Ama Anadolu ulaşamıyordu bunlara. Şimdi bu iki şehir dediğiniz gibi
1: Harika.
0: çok mutluyum ben o konuda.
1: Harika.
0: Birinde de ben Şırnak'ta da vardım ama Samsun'a sadece Samsun Operası olarak gitmiştik. Ben orada şeye Çemişkez'e oradaydım. Ben o yüzden onun için mesela çok heyecanlıyım. Bunu büyüteceğiz inşallah, büyüteceğiz,
1: Aslında
0: artıracağız.
1: bana şunu hatırlattınız. David Opera Balesi'nin kuruluş felsefesine geri dönüyorsunuz. Zaten hep var o felsefe.
0: Aynen öyle.
1: Yani hiçbir zaman ayrılmıyor bundan ama Madame Valois nasıl seçmiş çocukları?
0: Tabii,
1: Şehri bütün
0: tabii, tabii, tabii.
1: kentleri dolaşarak
0: Tabii.
1: folklore yetenekli, dansa yetenekli çocukları alıp çekip kopartıp
0: Tabii.
1: İstanbul'da Yeşilköy'de eğitimi
0: Tabii.
1: alıyor ve o şekilde Türkiye'nin ilk balerinleri, baletleri yetişiyor.
0: Tabii.
1: Şimdi siz de aslında benzer bir şey yaparak geleceğin dansçılarını, Sanatçılarını. sanatçılarını,
0: Değil mi?
1: orkestra üyelerini seçmiş olacaksınız. Çok güzel
0: Belki yan
1: gerçekten.
0: yana
1: Evet.
0: aynı kurumun sana belki meslektaş olacağız sonra.
1: Evet. Tabii.
0: Bu gurur verici bir
1: Evet.
0: şey. Yani işte Anadolu Festivali'nin esas amaçlarından biri hem operayı sevdirmekti hem buydu. Ama zordu. Yani lise çağında yakalayıp
1: Evet.
0: o yüzden sayı belki az gibi gözüküyor ama önemli bir sayı. Ama yaş biraz erkene iner. Erkenden yetiştirebilirsek, onları yönetip yönlendirebilirsek inşallah onlar da zaten yayacaklar. Yani şimdi
1: Tam
0: oradan
1: onu söyleyecektim.
0: kızımız
1: Yani
0: gidecek tabii. Yani
1: bir
0: şimdi.
1: ışık gibi bu, bir zincirleme
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: halka. Siz birisinin yüreğine
0: Tabii.
1: dokunacaksınız. Yarın bugün belki de o onlarca çocuğu yetiştirecek.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: Ailesi
1: dediğim gibi
0: gelecek.
1: bu
0: Burada
1: muhteşem bir
0: temsilini
1: çalışma.
0: izleyecek tabii.
1: Muhteşem.
0: Tabii inşallah artar.
1: Notlarım arasını almışım. Opera Stüdyo İstanbul. Bu proje hala devam ediyor mu?
0: Devam edecek. O da çok kıymetli
1: Hı.
0: bir hocamızın desteğiyle yürüyor. Hatta birkaç şehirde daha, belki Ankara'da da planlamak istiyorum.
1: Çok güzel.
0: Orada da yine aynı şekilde orada konservatuvarda olan yetenekli bulduğumuz gençlerimizi bir seçmeyle aslında sahneye hazırlıyoruz. Sahneye çıkanlar da oldu. Dolayısıyla o da kıymetli bir proje. Belki ben özel olarak istiyorum Ankara'da da hemen
1: Ne
0: olmasa da
1: güzel
0: yakın
1: olur.
0: zamanda bunu
1: Ne
0: hayata
1: güzel olur.
0: geçirebilmek isterim.
1: Bu sezonu tek bir cümleyle tanımlasanız. Heyecanlısınız
0: Evet,
1: çünkü.
0: evet, evet.
1: Evet. Çünkü sezonun sonunda göreve başladınız. Şimdi bu yeni sezon nasıl tanımlarsınız? Öncelikle bir sanatsever gözüyle bakın derim.
0: Vallahi yani ayıramam aslına bakarsanız. Her sezon epeydir önemli projeler, işler yapıyoruz. Ama nasıl söyleyebilirim? Bu sezon hayal sezonu diyelim. Çünkü
1: Evet.
0: ikinci yarıda, şimdi bahsetmek istemediğim ama bir dahaki buluşmamızda bahsedeceğimiz birkaç özel projemiz olacak.
1: Harika.
0: Eğer olabilirse, biz çünkü Türkiye'de çok ciddi bir seyirci atılımı yapıldı. Sayın Tansu Atürk sağ olsun özel olarak o dönemde çok arttı seyircimiz. Biraz da şey istiyorum. Dünyada gözükmek, daha fazla
1: Var olmak.
0: turne yapabilmek. Çünkü seviyemiz bence çok iyi. Yani dediğim gibi ben de izledim. Dostlarımdan da fikir alıyorum. Çok iyi bir Tosca yapabiliyoruz. Çok iyi bir Fındık Kıran yapabiliyoruz. Artık yeni eserlerimiz de güzel olmaya başladı. Yani dolayısıyla biraz bunu sağlayabilirsek, sonuçta biz sanat üreten bir kamu kurumuyuz. Bir taraftan da işin başka gerçeklikleri var.

0: Ama birazcık da Avrupa'da görünebilirsek temsillerle, uzaktan izlemeyle değil, inşallah her şey daha güzel olur.
1: Yani sevgili yapımcılarımız güzel bir not geçtiler. Aslında tek bir cümleyle özetlemişler her şeyi.
0: Evet.
1: Hayaller ikinci dönemde hayata
0: Hayata
1: geçecek.
0: geçecek
1: Bizim
0: inşallah.
1: programımız gibi.
0: İnşallah.
1: Evet. Bir de
0: Var
1: şunu
0: mesela şimdi
1: soracaktım.
0: yakın zamanda
1: Buyurun.
0: bir İstanbul operamızın bir prodüksiyonu gidecek iyi bir Avrupa ülkesine ama tam nihayetlenmeden bahsetmek istemedim. İnşallah 3 turnede olsa, 4 turnede olsa dünyanın önemli sahnelerinde yer almak isteriz. Bakalım başarabilirsek zaten yine sizlerle buluşur
1: Ve
0: anlamında.
1: bu şu yararı da aslında beraberinde getiriyor. Sanatçılar daha görünür oluyorlar ve
0: Evet.
1: bireysel olarak oraya belirli eserlerde başrollere davet ediliyorlar.
0: Tabii
1: Yakın
0: tabii.
1: zamanda Ankara Opera Balesi bale sanatçısı
0: Tabii.
1: İlhan Durgut
0: İlhan
1: Moldova'ya
0: yeni geldi
1: davet
0: daha. Evet.
1: edildi.
0: Evet.
1: Bu çok kıymetli. Geçen sezonlarda yine aynı şeyler olmuştu. Bunun açısından da bence
0: Tabii.
1: sanatçıların bireysel performanslarını sergilemesi açısından da
0: Tabii.
1: bu çok
0: Tabii
1: güzel bir
0: tabii.
1: şey.
0: Yani
1: Turne yapmanız
0: daha
1: yurt
0: çok görünür
1: dışına.
0: olmak
1: Evet.
0: aslında dünyaya çok sanatçımız gidiyor. Yani biz davet ediyoruz işte uluslararası festivallerimize bazen
1: Evet.
0: komple bir ekip, bazen bir solist, bazen iki solist ama bizim de çok sanatçımız dünyanın önemli sahnelerinde sahneye çıkıyor, temsiller yapıyor. Yani dolayısıyla bunu artık böyle diyorum ki İstanbul Operası'nın müthiş bir prodüksiyonu var, gitsin. İzmir'in müthiş bir prodüksiyonu var, gitsin. Dolayısıyla bunun üzerine eğileceğiz. Çünkü artık seyirci sayımız dediğim gibi yani iyi bir noktada, temsil sayımız çok yükseldi. Ne yapabiliriz? Biraz dünyaya doğru yönelebiliriz kendi eserlerimizle. Bakalım yapabilirsek tabii ki.
1: Son bir soru, çok kısa bir cevap rica edeceğim. Bu arada o kadar su gibi aktı ki sohbet.
0: Evet.
1: Çok keyifliydi.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hani
0: Ben teşekkür ederim.
1: başlangıçta sizi takdim ederken sanatın o iyileştirici gücünden bahsettim ya Sayın Genel Müdür. O kadar ihtiyacımız var ki. Çünkü
0: Evet,
1: dünya
0: evet.
1: kaotik bir dönemden
0: Evet,
1: geçiyor. Her gün işte ekranları açıyoruz. Orada savaş, burada bir gerginlik, bir kriz. İçimiz bunaldı. Ama işte bir gün bir opera sahnesinde, bir gün bir bale sahnesinde, bir gün bir müzik konserinde o dinlediklerimize, seyrettiklerimize farklı bir ruh hali içinde o salondan çıkıyoruz.
0: tabii.
1: Sanatın iyileştirici gücü. Çok kısaca.
0: Gerçekten iyileştirici bir gücü var sanatın. Birleştirici de bir gücü var. Biz hani çok karanlık günlerde, deprem çok üzücü zamanlardı. Biz hemen ne yapabiliriz sanat kurumları olarak? Hemen çocuk oyunlarımızı hazırladık. Birçok ilden yaklaşık o felaketten 10 gün sonra o bölgeye gittik. İşte çadır kentlerde çocuklarımıza ulaşalım. En azından çocuklarımızın biraz yüzlerini güldürelim. Onlara keyifli
1: Evet.
0: bir saat yaşatalım. Tabii gönül istiyor daha fazla destek olabilmek ama bizim kurumumuzun misyonu da bu. Yani dolayısıyla ben de böyle tanımlıyorum. Bir temsil izleyip çıktıktan sonraki ruh hali insan
1: Bambaşka oluyor.
0: bambaşka oluyor.
1: Bambaşka oluyor.
0: Dolayısıyla daha çok yerde iyileştirmeye çalışacağız inşallah.
1: İnşallah.
0: Kendi şehirlerimizden çıkıp.
1: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Ağzınıza,
0: teşekkür ederim.
1: yüreğinize, emeğinize
0: Ayaklarınıza
1: sağlık.
0: sağlık.
1: Yeni
0: Hoş
1: dönemde
0: geldiniz. Sağ
1: başarılar
0: olun.
1: diliyoruz.
0: Çok
1: İkinci
0: teşekkür
1: dönemde de
0: ederim.
1: inşallah yine bu stüdyoda sizi ağırlayacağız.
0: İnşallah artık doğal konuğumuzsunuz. Sizleri her zaman
1: Eksik
0: bekliyorum.
1: olmayın. Sağ
0: Siz
1: olun.
0: de bizim
1: Siz
0: doğal
1: inşallah. Ne
0: konuğumuzsunuz
1: zaman
0: her zaman.
1: isterseniz.
0: Ne zaman
1: Çok teşekkür
0: isterseniz.
1: ediyoruz. Sizin hayalleriniz hayat bulacak bu sezonda ama bizim de programımızın ismi ve dinleyicilerimize her hafta diyoruz ki hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun. Hoşça kalın efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan'ın otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'e gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ. Teknik masada Ali Şahin ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş hattımızda bizlerle birlikte olacak. Almanya'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Son bölümde ekonominin gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi yarın belli olacak. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş 22 Eylül Salı günü saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere yarın sabah Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize verilmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz açıklamasını yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası yeni saldırısına ilişkin, "Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz." dedi. Soykırımcı İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisinden İran'ın saldırısı halinde sert karşılık verecekleri tehdidi geldi. Soykırımcı İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Danny Dannon, İran'ın İsrail'e saldırması halinde kimseyi beklemeden sert bir şekilde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu. Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik küresel finans sistemine erişimini kısıtlayabilecek kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mike Waltz, ABD merkezli haber sitesi Al Monitor'un New York'ta düzenlediği etkinlikte konuştu. Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık açıklamasında bulundu. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 4 cenaze getirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 4 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi. Yunanistan medyası Erdoğan Atina'yı muhatap almıyor haberini yaptı. Türkiye'nin Batı nezdinde artan ağırlığına ve Ankara'nın bölgesel rolüne dikkat çekilen Yunan medyasındaki bir analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttüğü ancak Atina'yı bu süreçte muhatap almadığı kaleme alındı. Rusya'da Duma seçimlerinin galibi Putin'in Birleşik Rusya Partisi oldu. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan milletvekili seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya %57,82 oy alarak birinci oldu. Danimarka, ABD ile varılan Grönland Anlaşması'nda kırmızı çizgilere saygı duyuldu açıklaması yapıldı. Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğunu söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 101,78 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 105 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 103,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.40 itibariyle kapanışa göre %2 azalarak 101,78 dolar oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım, hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok hareketli bir haftaya
1: Çok.
0: merhaba dedik. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 gün boyunca orada kalacak. Çünkü orada Birleşmiş Milletler Genel Kurul zirvesi var. Orada hem ikili temasları olacak hem genel kurula 16. kez hitap edecek. Dolayısıyla önemli başlıklar içeren bir seyahat, bir zirve.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Heyecan verici tabii. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyanın dinlediği ve bütün dünyanın merakla beklediği mesajları vermek için çok kuvvetli bir platform elde ediyorsunuz. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajların tamamı ses getirdi. Bir defa ilk mesajı "Dünya beşten büyüktür" şeklinde bir çıkıştı. Ardından onun altı dolduruldu. Filistin'de yaşanan dramla ilgili fotoğrafların gösterildiği, Balkanlar, Kafkaslar, Güneydoğu Asya, Afrika, bütün dramlara dikkat çekildiği ve refahın paylaşılması için, belki daha önemlisi, daha adil bir dünyanın kurulması için bir yol da gösterdi.

0: O yolu takip eden çok sayıda devlet başkanı da oldu. Sayın Erdoğan 16. defa hitap olacak. 81. defa BM toplanacak. Ve enteresan bir başlığı da var Birleşmiş Milletler'in. Artık güven artırıcı, yani güveni yeniden telkin etmek amacıyla bir takım tedbirler alınması üzerine kurulu.
1: Güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek teması.
0: Çok tatlı gözüküyor.
1: Evet.
0: Güven öyle bir oldu ki, ben bazen bunu söylüyorum, güven ruha benzer. Bedenden bir defa ayrıldığı zaman tekrar o bedene dönmesi kolay değil.
1: Kesinlikle.
0: Güven de böyle. Birleşmiş Milletler'in ve BM'yi zaman zaman araçsallaştıran ABD'nin ortaya koymuş olduğu güven performansı o kadar zayıf ki, bu saatten sonra Birleşmiş Milletler ne yaparsa güven duyarız. Yani ne olursa. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlamında ortaya çıkan sorunu çözerse güven duyar mıyım? Ben duyarım ama 52 yıl olmuş ve çözmemişler. Gazze'de yaşanan dramı ortadan kaldırırsa iyi olur değil mi? Ama 1948'den beri 80 yıldır çözmemişler. Bakın ne oldu? Karabağ meselesini çözeceğiz dediler. Çözemeyince askeri güçle çözmek zorunda kaldı. Balkanlar'da çözmedi, Rusya Ukrayna'yı çözmedi, Myanmar'ı çözmedi, Doğu Türkistan çözmedi.
1: Yani herhangi bir sorunu çözerse Birleşmiş
0: Bir tane
1: Milletler.
0: çözsün, desin ki hocam biz bunu çözdük ama ikna olmayabilirim. Saydıklarımdan birini çözmesi lazım. Çünkü saymadığım milyonlarca sorun var. Mesela iki tane devlet arasında bir nehirle ilgili bir sorun vardır. Örnek veriyorum, Costa Rica ile biri arasında. Bunu çözelim, o beni ikna etmez. Küresel bir mesele.
1: Kesinlikle.
0: Sen,
1: Hepimizi yakından
0: öyle
1: ilgilendiren
0: değil
1: bir
0: mi?
1: mesele. Tabii ki.
0: İddian küresel bir örgüt ve bütün barışın çözüm yöntemi burasıysa, kuvvet kullanmak yasak diyen yegane örgüt sensen, savaşları yasakladıysan, o zaman ben güçlü çözümler beklerim. Ama eğer şöyleyse, güçlülerin enstrümanına dönmüşseniz, o beş devlet tarafından domine edilmiş ve onlar haricinde başka bir söylemi benimsemiyorsanız, sadece genel sekreterler üzerinden yürüyen sırt sıvazlama kurumuysanız, tamam, o zaman senin adın sadece Birleşmiş Milletler olur ama ben de yılda bir defa anarım. O da genel kurul olduğu zaman. Keşke şunu yapsak. Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta BM Genel Sekreterinin, örnek veriyorum, inisiyatifiyle bu sorun da çözüldü desek.
1: Her başımız sıkıştığında gitsek ve bir
0: Olması
1: çözüm
0: gereken
1: bulsak.
0: buydu. Plan buydu. Ha, sonra fark ettik ki bu değilmiş. Sonra şunu gördük biz. Tabii çok uzun yıllar önce gördük ama bir denge mekanizmasıymış. Sovyetler Birliği ve Çin bu tarafta olacak kurulduğunda. ABD, İngiltere ve Fransa bu tarafta olacak. Böylece Doğu ve Batı arasında bir denge sağlanacak. Ama o beş devlet de memnun olacak. Bulabildikleri çözümler sadece bu tip çözümler. Demek ki suya sabuna dokunmadan devam edecek bir organizasyon BM.
1: Peki bakalım verilen mesajlar ne olacak, ne kadar yerini bulacak, ikili görüşmelerin ardından ne tür açıklamalar yapılacak, hep birlikte takip edip göreceğiz.
0: Şunu söyleyeyim ama BM Genel Kurulu'nda verilecek mesajlardan ziyade bu ikili görüşmelerden çıkabilecek neticeler bizim açımızdan daha önemli olabilir. Katsa ve F-35 meselesi de
1: Kesinlikle.
0: konuşulur muhtemelen.
1: Peki, takip edeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o zirveyi ve görüşmeleri. Almanya'da seçimler vardı. Almanya'da Berlin, Mecklenburg, Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi ve Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sıraya aldı. Yani her açıdan önemli bu eyalet seçimleri ama Elif Eralp'in önde tamamlaması bu seçimleri bizim açımızdan çok daha güzel bir sonuç oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi bunu değerlendiren için zorlukları var.
1: Neden?
0: Mesela bu yayını Türkiye yapıyor olsak Elif Eralp isminde birinin kazanmasını çok daha farklı şekilde anlatabilirdim. Ama Almanya'da bizi dinleyenler de muhakkak oy veren de vardır, vermeyen de vardır. Hele konu Berlin olduğu zaman sol partinin adayını eminim destekleyen kıymetli vatandaşlarımız da vardır, desteklemeyenler de vardır. Ama önemli. Yani Kayseri ve Adana
1: Bizim için
0: göçmeni,
1: çok önemli tabii
0: kesinlikle
1: ki.
0: öyle, bir kişinin Berlin'de eyaletin başına geçecek olması.
1: Hele benim açımdan bir kadın olarak Berlin'de eyaletin başına geçecek olması Elif Eralp'in çok daha önemli.
0: Galibiyetlerde ve zaferlerde herkes kendine bir pay çıkarır.
1: Evet.

0: Ama delil değil, kimse sahiplenmez. Elif Hanım'ı biz de sahiplenelim.
1: Peki.
0: Daha önce bazı söylemleri gördüm. Katılmadığım noktalar var.
1: Elbette her görüşe katılmıyoruz.
0: Şüphesiz
1: tabii ki.
0: Ama şuna katılmamak mümkün değil. Elif Hanım'ı

0: yaşayan çok dostum var. Berlin'de antisemitizmle bile suçlamışlar. Hayır. Yani burada bir Türk olduğu için değil, bir Müslüman olduğu için değil, bir insan olduğu için bu refleksi verdiği gerçeği neden göremiyoruz? Elif Hanım'ı tebrik ediyorum. Tarihi bir başarı. Sol partinin elde ettiği başarı da Berlin açısından bir dönüm noktası olabilir. Gerçi orada bir takım koalisyonlar vesaireler konuşulacak ama bu çok mutluluk verici. Bir hanımın elinin eyalete değecek olması da çok kıymetli.
1: Kesinlikle öyle.
0: Berlin zaten düzeniyle anılan bir yer. Şimdi ben böyle dediğim zaman Berlin'den bizi dinleyenler hocam gel bir de burayı gör diyebilirler. Ama onlar gelsin bir Ankara'yı görsün.
1: Onlar Ankara'yı da biliyorlardır.
0: Çoğu biliyordur ya. Çoğu
1: Evet.
0: biliyordur. İki tane başkent. Bu başkentten o başkente selam olsun. Artık siyasetin üst noktalarında Türklerin olması çok mutluluk verici.
1: Kesinlikle
0: Hep
1: öyle.
0: şöyle andılar ya. Buradan giden 61 göçmenlerinin çok büyük bir kısmını Almanların yapmak istemediği işler diye anıyorlardı. Şimdi bu durum değişti. Aradan geçen 65 yılın sonunda 3. 4. nesille kuşakla beraber artık Türkler oranın en kritik görevlerine talipler. Yeterlik sahipler. Çok güçlü diplomaları var, liyakatları var. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Vatan hasretine rağmen bunu yapıyor olmak bence ayrı bir meziyet, ayrı bir ödüllendirilme sürecini gerektirir ve artık Türkiye'nin lobisi Almanya'da çok daha güçlü bir noktaya gelmiş vaziyette. Elif Hanım'ı tebrik ediyoruz.
1: Peki. Bir diğer önemli sonucu var bu seçimlerin. Geçtiğimiz günlerde yine Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri vardı. Aşırı sağcı parti AfD'nin yükselişi ve zaferiyle sonuçlanmıştı. Burada da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti diyor haber. Bu açıdan biraz endişe verici öyle değil mi seçimler
0: Evet, bu
1: sonuçları?
0: eyaletin isminin telaffuzu zor olduğu için ben bunu hani kaçırayım dedim bu sorudan.
1: Bizde nasıl telaffuz edildiği yazılı buyurunuz buradan yardım alabilirsiniz.
0: Mecklenburg'taki başarısı AfD'nin Alman siyasetin geleceğini şekillendirecek. Çok açık. AfD'nin önlenemeyen bir yükselişi var. Bu yükselişin altındaki temel mesele Amerika'nın, Almanya'nın göç yönetimi noktasındaki entegrasyon sistemini arzu ettiği kadar eskisi gibi sağlayamaması realitesi. Şu anda Almanya'da 10 milyona yakın göçmen var. 3,5 milyon ve belki biraz daha fazlası Türklerden oluşuyor. Eski Yugoslavya dağıldıktan sonra gidenler var. Sırplar var, Hırvatlar var, Boşnaklar var. Polonya'dan giden 1 milyondan fazla göçmen var. Ukrayna Savaşı'ndan sonra giden, Polonya'yı aşıp giden 2 milyona yakın insan var ve Suriyeli var. 1 milyon 100 bin kadar. Eski Almanya ne yapıyordu? Bu kişilerin her birini meziyetlerine, yaşlarına göre eyaletlere konumlandırıyor ve oradaki üretim tesislerinde çok net bir pozisyon veriyordu. Ama şimdi öyle değil. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öyle dipsiz bir kuyuya düştüler ki hangi hükümet olduğundan da tamamen bağımsız bir oyunun yardımcı erkek oyuncusu, figüranı oldular hatta. Ve Rusya ile olan enerji diyaloğunun kopmasıyla beraber Almanya yıllar sonra ilk defa bir çeyrekte eksi negatif büyüme rakamı açıkladı. Şimdi bu bile Almanya'nın entegrasyonu yönetememesi, göç politikalarını yönetememesi, yani insanlara istihdam sağlayamaması için çok temel bir etmen. O zaman ne oluyor? Eğer üretimden kaynaklı olarak bir düşüş varsa bir süre sonra insanlar arasında işsizlik doğuyor. İşsizlik doğunca bir sorumlu aramaya başlıyorsunuz. Almanlar işsiz kaldığında ilk sorumlu kim oluyor? Göçmenler. Bunlar buraya geldiği için bizim elimizden işleri aldı teorisi bütün dünyada yaygın bir yanlış. Ama böyle bir teori var. O teori beraberinde ekonomik alandaki sıkıntı, yabancı karşıtlığı, uluslararası alanda Almanya ve Avrupa Birliği'nin her geçen gün güç kaybetmesi, büyük Almanya idealinin

0: erozyona uğraması alternatif partileri doğuruyor. Ha, bunun adı da öyle. İşte Almanya için bir alternatif ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Radikal sol ve radikal sağ iki tane çok kuvvetli eyaletle seçim kazandı.
1: Çok önemli ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu CDU da çok
0: Tam
1: önemli oy
0: çöküşte.
1: kaybetti. Evet.
0: Almanya için en büyük problem şu. Radikal merkezden uzak partilerin diyelim. Çünkü onlar kendi radikal diye tanımlamıyor haliyle. Bunların güç kazanması değil. Merkezdeki partilerin siyaset üretemediği için, özellikle gençlere hitap etmekte zorlandığı için yavaş yavaş radikalleşmesi. Yani onlar durduğu yerde durup da seçmenlerin ona dönmesini beklemediler. Merkez sağ partiler radikal sağa doğru kaymaya başladı. Sosyal demokrat partiler radikal sola doğru kaymaya başladı. Ilımlı insanların zorlandığı bir dönem. Hemen şunu söyleyeyim. Bunu çok başarılı bir şekilde entegre olmuş Türkler için bir problem olarak görmüyorum. Ama İsrail için bir problem olarak görüyorum. Almanya'daki bu aşırılıkların artması yarın bir gün ırkçılık üzerinden konumlandıracak yeni bir takım sloganlara dönebilir. Türklere hiçbir şey olmaz. Çok köklüyüz orada, çok güçlüyüz. Ama İsrail'in düşünmesi gereken bir dönem var onlar için. Çok geç olmadan bu katliamdan vazgeçmeli, dünyadan özür dilemeli ve ırkçılığın körüklendiği gerçeğinin müsebbibinin de kendisi olduğunu kabul etmesinin vakti geldi diye düşünüyorum.
1: Peki, Almanya'da işler böyle.
0: Hı?
1: Rusya'da da seçimler vardı. Rusya'da Duma seçimlerinin galibi Putin'in Birleşik Rusya Partisi oldu. %57,82 oy aldı. Rusya'da Birleşik Rusya Partisi. Ancak Ukrayna Rusya'nın parlamento seçimlerinin son gününde Moskova ve çevresini 1600 drone ve yerli üretim Pelikan balistik füzeleriyle hedef aldı. Bir petrol rafinerisi hasar gördü. İki Rus sivil öldü. Bu olayda tabii bu gelişmelerde çok yakından takip edildi medyada, basında. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Mikro milliyetçiliğin giderek körüklendiği bir dönemde Rusya-Ukrayna savaşı da ister istemez iki ülkenin de milliyetçilik duygularını perçinliyor. Bu kötü bir şey mi? Savaş varsa iyi bir şey değil tabii. Çünkü Zelenski ve Ukrayna, hatta Amerikan sözcüler üzerinden Rusya'ya bu denli sivil etkisi olan yıkıcı saldırı yapmama sözü vermişti. Bu sözden 3 gün sonra bu saldırı oldu. Yüzlerce drone, siviller hayatını kaybetti
1: Çok
0: ve
1: şiddetli bir saldırı.
0: başkent vuruldu.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Petrol rafinerisi de çok
0: evet.
1: önemliymiş, vurulan.
0: Hele Rusya için.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman doğal gaz zengini, petrol zengini ama ülkede 20-30 litreden fazla günlük petrol tüketmenin yasaklandığı bir dönemi gördük biz hep
1: Evet.
0: beraber. Özellikle jet yakıtını bulmakta Rusya bile zorlanmaya başladı. Şimdi bu dönemi bence Rusya da beklemiyordu. Ukrayna topraklarında belirli kazanımlar elde ediyorsunuz. Ama bu iş bittiğinde zafer elde ettim diyemezsiniz. Rusya iyice kendi içine gömüldü. Kendi içine gömüldükçe bu Putin'e yarıyor. Putin'in 20 küsürüncü yılı, başkanlık 26 oldu yanılmıyorsam, başkanlık koltuğunda. Yerel seçimlerden de, Duma seçimlerinden de zaferle çıkmadığı hiçbir dönem olmadı zaten. İlginç bir demokrasi anlayışı var Rusya'da. Ama savaşın devam ettiği bir dönemde de vatandaşın seçmen iradesini ortaya koyup başka partiye oy vermesi çok kolay olmuyor. Ya merak ediyorum mesela seçimlere katılım yüzde kaç oldu? Çünkü en son İran örneği var önümüzde. %40'larda kalan bir katılım. Başkanlık seçimlerine %60'ı bulmuştu Rusya. %40 insan sandığa bile gitmedi. Burada da çok daha fazla olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla evet, Putin güçleniyor. Zelenski bırakmıyor. Olan sivil insanlar olmaya devam ediyor. Yani İrkutsk'ta, Sibirya'daki insanların bu savaşta doğrudan ilgisi var mı? Emin değilim. Ama eğer Rusya Kuzey Kore'den binlerce asker getirecek kadar sıkıntılı bir noktaya düşmüşse durup bir düşünmesi lazım. Demek ki Rusya o sandığımız kadar heybetli Kızıl Ordu'nun Rusyası artık değil. Nükleer kullanmayla tehdit edecek hale geldiyse Rusya belli ki istediği zafer söylemini henüz geliştiremedi. Ya ama diğer taraftan da Ukrayna paramparça oldu. 10 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti, yerinden edildi, topraklarının %20 küsurunu kaybetti. Bir de geri alabileceğine dair bir umut da yok savaşta. Yani Kursk bölgesindeki işgal süreci

0: biraz kuvvetlendirdi ama kendi topraklarındaki işgal giderek artıyor. Rusya üstelik Belarus'a da bir askeri konumlandırma yaptı. Yeni bir kol orduyu oraya getirdi. Şimdi Polonya sıkıntı yaşıyor.
1: Evet.
0: Kaliningrad üzerinden Letonya, Estonya, Litvanya problem yaşıyorlar. NATO'nun bu savaşın içinde olacağını hiç düşünmüyorum. Ama Rusya'nın da Ukrayna işi bittikten sonra Avrupa'ya dair bir hamlesi olabileceği kanaatindeyim. Baltık devletlerinin endişesini çok net anlıyorum.
1: Evet. Çok önemli başlıklarla bu haftaya başladık. Bu hafta da önemli gelişmeler olacak.
0: Kesinlikle.
1: Altını çizdik. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde neler yaşanacak? Yakından takip edeceğiz. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için.
0: Güzel bir hafta diliyorum. Takipçilerimiz BM Genel Kurulu'nu şiddetle takip etsinler.
1: Kesinlikle öyle. Bakalım neler olacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş telefon attığımızda bizlerle birlikte. Ramazan Aktaş merhaba.
1: Merhaba Arzu Türkdoğan, Berlin'den selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Almanya'daki seçimleri dikkatle takip ettik. Sonuçlarını da biraz önce konuğumuz Doçent Doktor Levent Ersin Oral'la ile değerlendirdik. Son durum, son gelişmeler sizde neler aktaracaksınız Almanya'da?
1: Tabii ki ilk etapta haftalar öncesinde Saksonya-Anhalt seçimini değerlendirmiştik. AfD aşırı Sağ Parti %44 oy alarak 1945 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bir sağ partinin, aşırı sağ partinin eyalet başbakanlığa büyük bir adım attığını belirtmiştik. Sonrasında gelecek olan Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki seçimlere yansıması olacak mı? Almanya'nın yönü değişecek mi? Analizleri vardı ki yayında yapmış olduğumuz analizler doğru çıktı diyebiliriz. Özellikle Berlin'e bakacak olursak merkez partilerin ciddi bir şekilde eridiğini görüyoruz. Hristiyan Demokrat Parti %9,5 oy kaybederek %18,8'e gerilemiş bulundu. Aşırı Sol Parti ise %13,4 oylarını artırarak %25,7 ile ilk sırada yer alırken Aşırı Sağ Parti de 7,2 oy artışıyla %16,3'e geldi. Yani Almanya'da artık başkentte de aşırı sağ ve aşırı sola ciddi bir şekilde kayma olduğunu görüyoruz. Merkez partilerde ise oy kaybı devam ediyor. Sosyal Demokrat Partisi 6,3 oy kaybıyla 12,1'e geriledi. Mecklenburg-Vorpommern'e baktığımızda ise yine Doğu Almanya'da yer alıyor. Berlin'in kuzeyinde, Polonya sınırında diyebiliriz. Burada AfD aşırı sağ parti %21,5 oyunu artırarak 38,2'ye yükseldi. Hristiyan Demokrat Partisi yani Friedrich Merz'in başbakanın partisi tarihte ilk defa bir eyalet meclis seçiminde baraj altında kaldı. %8,4 oy kaybederek %4,9'da kaldı. Sosyal Demokratlar da 4,1 oy kaybederek 35,5'e geriledi. Yani şunu gözlemlemiş oluyoruz Arzu Tüktuğan. Mecklenburg-Vorpommern'de aşırı sağ, Berlin'de ise aşırı sol ipi göğüsledi. Koalisyon görüşmeleri olacak. Artık yavaş yavaş merkez partilerin eridiğini de burada görmüş bulunuyoruz. Tabii bugüne kadar konu sadece göçtü hatırlayalım ama buna ekonomik sorunlar, sosyal devlet anlayışının çökmesi, uluslararası ilişkiler, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginlik, neden biz bir taraf tutuyoruz diyen Almanların

0: sesi gittikçe çoğalıyor. Öte yandan konut krizi ciddi bir şekilde artmış durumda. Yani lokal konulara çözüm bulamayan federal ve eyalet hükümet uluslararası siyasette de sınıfta kalmış görünüyor. Bu da halk tarafından cezalandırıldı. Merkez partilerin tutarsızlığı da var tabii ki. Bir yandan aşırı sağ ile işbirliği yapmayacağız diyorlar ama diğer yandan aşırı sağın göç ve güvenlik söylemlerini benimsediklerini görüyoruz. Ekonomik durgunluk, hayat pahalılığı, sanayide istihdam kaybı, göç politikası, merkez partilere güvensizlik, dış politikadaki iflas dedik. Aşırı sağ partilerin, aşırı sol partilerin seçmen tabanını bir şekilde genişletmiş bulundu. Ekonomik ve teknolojik nedenler de vardı tabii ki. Burada sosyal devlet anlayışının azalması da dar ve orta gelirdeki seçmenin tepkilerine neden oldu. Son olarak da şu şekilde analiz edebiliriz. Özellikle bugüne kadar aşırı sağ ve sol partiler için geçici bir trend deniliyordu ama şu analizde noktalayabiliriz. Artık aşırı sağ ve aşırı sol kalıcı hale gelmiş bulunuyorsa Almanya'da ve merkez partilerin gitgide gün güne eridiğine şahit oluyoruz. Mert'in açıklamaları var. Çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor ama ilk defa bir eyalette meclis dışında kaldıkları için istifa sesleri de yükseliyor. Genel seçimler yani federal seçimler Mart 2029'da gerçekleşecek. Artık uzmanlar, muhalefet 2029'a kalmadan 2027 kışında bir erken seçimin olabileceği yönünde görüşlerini bildiriyorlar diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş bizlerleydi.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, ekonominin gündeminde Eylül Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi var. O anket yayımlandı. Bu anket sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcileri yıl sonu enflasyonu %29,61 seviyesinde bekliyorlar. Dolar-TL kur beklentileri ise 51,57. Bu veriler hangi mesajları içeriyor hocam?
1: Yani biraz Merkez Bankası'nın beklentisinden, yani tam kopuk kelimesini kullanmayalım ama tam bir simetrik gitmediğini bize açıkçası gösteriyor. Yani tabii bizim Merkez Bankası da 28 bekliyor. Ama burada işte kur artışı, enflasyon örneğin 12 ay sonraki enflasyon 22,69 ya pardon önümüzdeki yılın sonu itibariyle ki bizim Merkez Bankası 16 bekliyor onu. Yani biraz orada bir hafif bir asimetri var ama yine de mesela kur artışına baktığımızda dolar kuru bu sizin de bahsettiğiniz belli kesimler tarafından onların görüşleri alınarak Merkez Bankası tarafından yapılan bu ankette 51,57 bekleniyor dolar TL kuru. Yani şu an bulunan mevcut seviyesi 48-80'ler civarından şey yaptığımızda yüzdesel olarak değişimi hesapladığımızda 5,5-6 bandında bir artış bekleniyor kalan 3,5 ayda. Ki bu da Merkez Bankası'nın malum aylık enflasyonun çok az altında bir kur artışını tasvip ettiğini gözlemliyoruz. Bu bağlamda piyasalar evet çok simetrik olmasa da yine Merkez Bankası'nın izlediği politikalara belli oranda güvendiklerinin de bize sinyalini veriyor açıkçası. Ve henüz tabii şöyle bir mesaj da veriyorlar açıkçası Merkez Bankası'na, para politikası kuruluna daha doğrusu. O da anket sorularından bir tanesi. Para politikası kurulu ne yapar faiz oranlarını? Oradaki beklentilere baktığımızda yıl sonunda medyan %35,07 çıkıyor. Yani piyasalar Merkez Bankası'na diyorlar ki kalan iki toplantıda lütfen 200 bas puan 37'den 35'e çekebilirsin. Bizim beklentimiz bu yönde diyorlar. Hem evet Merkez Bankası'na güveniyoruz, politikalarına güveniyoruz, sonuç alacağına inanıyoruz. Bir de faiz arttırmasını bekliyoruz gibi böyle bir okuma yaptığımız zaman rakamları yan yana getirip böyle bir anket çıktı ortaya Eylül'de. Zaten piyasa katılımcıları yani özellikle finans kesimi biraz daha sıcak bakıyor Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalara. Yani buradaki sorun beklentilerle ilgili sorun ki Merkez Bankası'nda bunun biliyorsunuz altını çiziyor enflasyon riskiyle ilgili faktörler arasında ilk sıraya koyuyor. Biraz hane halkı ne yazık ki Merkez Bankası'ndan çok çok kopuk gidiyor. Yani hayır bizim beklentimiz daha yüksek enflasyon beklentimiz diyorlar. Tabii bu beklentiye sahip olan aktörler, ekonomi aktörleri de ne yazık ki işte biraz tüketime devam edebiliyor. Bu yüzden de Merkez Bankası tam anlamıyla kontrol edemiyor. Yani dolayısıyla piyasa katılımcılarının verdiği bu yanıtlar olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası'na katkı yapacak, destek olacak yönde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani.
0: Tabii bu hassas verilere göre, Merkez Bankası'nın da çok önemsediği bu verilere göre yılın kalan aylarında iki toplantı var diye biliyorum. Oralarda bir faiz indirimi gelir mi para politikası kurulunda ve tabii ki ekonomimize nasıl yansır?
1: Evet, iki toplantıda bir faiz indirimi artık çok ısınıyor piyasalar. Artık buna hazırız diyorlar. Hatta Borsa İstanbul repo piyasasında TLREF faiz oranı belirleniyor. Orada 37'nin altında gitmeye başladı bu birkaç gündür. Ya geçen haftada da öyle. Bu artık Merkez Bankası'nın bir ilk toplantı Ekim'de 29, yo pardon 19 Ekim olabilir, tam hatırlayamadım. Şu an bir 9 Aralık var, son iki toplantı. Ekim 3. haftası yapacak ve Ağustos'un da ikinci haftası, Aralık'ın da ikinci haftasının başlarında yapacak son toplantıyı. Onunla ilgili de artık faiz indirimi geliyor gibi görünüyor. Ama bilmiyorum değinecek miyiz? Bir de Amerika Merkez Bankası da bir geçen hafta toplantı yapmıştı. Bir şahin bir Fed ve Fed karşısında acaba bizim Merkez Bankası bu bahsettiğimiz faiz indirim alanını nasıl
0: Kullanabilir mi?
1: görecek, kullanabilir mi? Yani çünkü maalesef patron, Merkez Bankaları patronu Amerika
0: Pek
1: Merkez
0: değil mi?
1: Bankası. Tüm hepsi için yani. Onun için onu da bir dikkate alacaktır bizim Merkez Bankası kalan iki toplantı için.
0: Şimdi geçen hafta Fed beklendiği gibi federal fonlama oranını 25 bas puan artırdı. Toplantı sonrası yayınlanan nokta grafiğe göre bir faiz artırma olasılığı da yükseldi. Şahin bir Fed. Tabii
1: Maalesef.
0: bizim ekonomimizi, bir de küresel
1: Evet.
0: ekonomileri, piyasaları bundan sonra nasıl etkiler?
1: Evet, gerçekten artık ben buradayım diyen bir Merkez Bankası var. Hatta ilginç bu toplantı şu açıdan da ilginçti. Sanki özellikle Trump'ın siparişlerini yerine getirmek üzere o koltuğa oturtulmuş bir başkan olarak
0: Lanse edildi.
1: lanse edildi, göreve başlamıştı. O da hayır, ben ekonominin gereğini yaparım. Trump'ın dediklerini değil, ekonomi neler gerektiriyorsa onu yaparım. Amerika Merkez Bankası kurumsal bir yapıdır. Bir sistematiği vardır. Dolayısıyla kalan süreçte de biz ekonomi ne diyorsa toplantı bazında değerlendirip bunu yapacağız diyen bir borç vardı.
0: Ama
1: Yani
0: Trump çok sinirlendi buna, değil mi?
1: evet, aynen. Yani biraz tırnak içinde şeyini kanıtladı Warsh. Yani hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Bağımsız, evet,
0: Bağımsızlığını,
1: aynen. Yani
0: özerkliğini
1: bir
0: kanıtlamış oldu.
1: aynen ben hangi nasıl bir koltukta oturdum bilincindeyim. Dolayısıyla piyasalar bana güvenebilir. Bu açıdan çok önemli bir toplantıydı gerçekten. Ama piyasalar da biraz açıkçası bunu abarttı. Yani Amerika'da biraz önce de vurguladığım gibi kurumsal bir yapı var. Yani o kişi hegemonyaları yok. Yani işte şöyle bir şey, Şahin, Güvercin, Merkez Bankası Başkanı olmaz. Ya da ne bileyim bir bankanın genel müdürü olmaz. O bir kurumdur. Yani şey öyle hani
0: Ama
1: bir...
0: işte Trump'ın kişiliğiyle biraz da bağlantılı sanırım.
1: Tabii.
0: Hani daha önceki başkanlar böyle bir profil çizmedikleri için de Merkez Bankası Başkanı'ndan da belki böyle bir hamle gelebilir dedi ve bekledi dünya.
1: Tabii haklısınız. Yani o Trump'ın zikzak çizen her alandaki politikaları sonucunda belki burada da böyle bir şey olabilir dedi piyasalar. Haklısınız. Ben de size katılıyorum. Ve o açıdan da boş hayır dedi. Yanlış düşünüyorsunuz. Ben kurumsal bir yapının başındayım. Dolayısıyla gereğini yapacağız dedi. İletişim tarafı biliyorsunuz hani biraz zayıf başlamıştı. Yani çok sade bir metin yayınlıyorlardı falan. O açıdan da iyi oldu açıkçası. Biraz yadırganmıştı yani. O çünkü iletişim de sözlü yönlendirme de çok önemli bir para politikası aracı. Onun için ben yani bana bir manşet at deseniz ben bunu Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığını ilan etti bir kez daha gibi bir başlık atardım. O açıdan çok önemli bir toplantıydı bence. Bir de siz nokta grafik dediniz. Evet, bazı toplantılarda ki o toplantı takviminde yanında yıldız olan toplantılar Aralık'ta da olacak. Orada komite üyeleri, Federal Açık Piyasa Komitesi, bizim para politikası kurulu gibi projeksiyon yapıyorlar ve orada bazı makroekonomik verilerle ilgili de düşüncelerini yansıtıyorlar. Bakın biz biraz önce bizim Merkez Bankası'nın beklenti anketini yayınladık ama Merkez Bankası piyasa katılımcılarına sorup onların görüşlerinden bir beklenti anketi derliyor. Ama burada bizzat karar vericilerin görüşlerini kapsayan bir biz projeksiyondan bahsediyoruz. Bu toplantıda o da vardı. Burada tabii çok net Şahin Fed olacağına dair beklentilerini pekiştirdi komite üyeleri. Şöyle ki büyüme ve iş gücüyle ilgili, istihdamla ilgili iyimser olduklarını, enflasyonla ilgili de kötümser olduklarını yönünde revizyonlar yaptılar. Evet. Örneğin büyümeyi yukarı doğru revize ettiler. Yani Haziran öngörülerinde yıl sonu büyüme hızı %2.2 iken 2.3'e yükselttiler. İşsizlik oranı 4.3'tü, 4.1'e çektiler. Ha bu ne demek? O tarafta işler yolunda demek. Ha, o zaman ben enflasyona ağırlık verebilirim. Enflasyonla da ilgili kaygılıyım. Daha önce %3.6 ile yılı tamamlarız diyorlardı. Şimdi onu 3.7'ye yükselttiler. Çekirdek enflasyonla da 3.3'ten 3.4'e yükselttiler. İşte bu dört veriyi yan yana getirdiğimizde maalesef bir faiz artışı net bir şekilde bizi bekliyor. Yani bir 25 bas puanda zaten nokta grafiksinde söylediğiniz gibi nokta grafikte de 18 komite üyesinin 16'sında bir 25 bas puan faiz artışı yönünde görüş bildirmişler. Yani bu gerçekten Ekim toplantısı en kötü ihtimalle Aralık toplantısı bir kez daha 25 bas puan faiz artışı olacak demektir. O zaman diğer...
0: Biz ne yapacağız?
1: Biz ne yapacağız?
0: hani 100 bas puan indirim bekliyoruz ama...
1: Evet.
0: Aynı zamanda da Fed'in böyle bir kararı
1: tabii,
0: var.
1: Bir de Avrupa Merkez Bankası'nı ekleyelim.
0: Onlar da artırıyorlar.
1: Japonya Merkez Bankası'nı ekleyelim. Yani dolayısıyla evet İngiltere bir pas geçti ama onlar da daha önce arttırmıştı. Dolayısıyla tabii böyle bir durumda Merkez Bankası da temkinli adım atacaktır. Ama ben de yani verileri dikkate aldığımızda reel kesimin durumunu, ihracatçıların durumunu dikkate aldığımızda çok büyük olasılıkla ben de bir faiz indirimi Merkez Bankası'nın ılımlı bir faiz indirimi yapacağını bekliyorum, yapacağını düşünüyorum ve yapmalı da bir yerde. Sanıyorum biraz burada en büyük sıkıntısı Merkez Bankası'nın dolarizasyon, yani orada acaba para TL'den dövize kayar mı endişesi oluyor. Onu da belli makro ihtiyat tedbirlerle dengelerse o zaman kalan iki toplantıda faiz indirimi gelebilir.

0: İşte biraz önce değindiğimiz o ankette de zaten bu mesaj var. Biz hazırız diyorlar.
1: Peki bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi küresel cephede jeopolitik risk algısı azalmış durumda. Diplomasi umutları arttığı için de petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı diyor. Cuma günü 105 dolara kadar yükselmişti. Bugün baktığımızda 9.40 itibariyle 101,78 dolar olduğunu görüyoruz. Tabii altın cephesinde ons altın 4.350 dolar, gram altın 6.830 lira seviyelerinde hareket ediyor. Bu veriler bize ne ifade ediyor hocam?
0: Yani tabii birincisi altın ile dolar endeks arasında çok güçlü bir korelasyon var. İki, altın ile petrol fiyatları arasında çok güçlü korelasyon var. Yani petrol fiyatlarının düşmesi altını biraz destekleyecektir. Ha, ama tabii ki altını destekleyen bir de altının düşüşüne neden olan faktörler. Böyle bir listeleme yaptığımız zaman mesela jeopolitik risklerde bir azalma olduğu zaman altında da bir sakin bir seyir oluyor. Yani şimdi bir iki liste oluştursak, yani altının yükselmesine neden olan ve düşmesine neden olan bir liste yapsak ve
1: Hepsi aynı
0: artı
1: galiba.
0: eksi desek ve matematiksel bir sadeleştirme yapsak gerçekten ortada bir şey kalır. Dengede olduğunu görebiliriz. Yani bundan ama ben şuna inanıyorum tabii ki. Yani malum petrol fiyatlarının birkaç kere daha düştüğünü gördük ama sonra
1: Evet.
0: tekrar yükseldi. Bir Şahin Fed var ortada. Onun için dinleyicilerimiz de artık biliyorlar benim o benzetmemi, dalga sörfü. Böyle bir dalga olsun diye bir şey aşağı yukarı altında fiyat hareketlerini lütfen herkes hazır olsun. Zaten bir süredir de hep görüyoruz. Spekülatörler başka türlü para kazanamazlar. Yani yatay giden bir varlıktan para kazanmak mümkün değil. Biraz düşecek, biraz yükselecek ki para kazanılabilse, spekülatif kazanç elde edilebilse. Onun için altın çok büyük olasılıkla bir bant içinde dalgalanmaya devam edecek. Ama bu bant yatay bir bant değil, hafif ucu yukarı doğru olan, yani orta vadede
1: Biraz
0: yönünü
1: yükselecek.
0: biraz yükselecek. Ama bu demek değildir ki işte çok kısa vadede eğer tabii yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla nakit ihtiyacı olacak, işte ben ev alacağım, araba almaya hazırım, o kısa sürede biraz paramı değerlendireyim dendiği takdirde altın ve hisse senetleri biraz risklidir. Yani çünkü bu tür enstrümanlar bizim ana paramızın azalmasına neden olabiliyor.
1: Evet.
0: Ha, ama ben orta vadeli bir yatırım ufkum var. Ve o süre zarfında ben bir paramı değerlendirmek istiyorum dendiği takdirde evet altın halen bir seçenek olarak önümüzde duruyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi orta vadede hisse senetleri için de bu geçerli, altın için de geçerli. Yani dolayısıyla umarız tabii Birleşmiş Milletler bu tamamen diplomasi
1: Evet. Çünkü
0: yoluyla
1: İran
0: masada.
1: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da gitmesi bekleniyor
0: Evet.
1: oraya. Dolayısıyla bir diplomasi ortamı oluşabilir.
0: Evet.
1: Dünya bunu bekliyor.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani artık Amerika'da bunu kabullenmesi lazım. Yani öyle böyle şeylerle bu tür maalesef diplomasi dışı yöntemlerle bu iş çözülmeyecek. Tam tersi daha da kompleks hale geliyor maalesef. İsrail'in tutumunu hepimiz biliyoruz. Artık orada hiç söylenecek bir şey yok. Ne yazık ki üzülerek izliyoruz. Umarız burada böyle bir diplomasiyle daha kalıcı bir şekilde bu
1: Çözülebilir
0: enerji
1: sorun.
0: sorunu ve jeopolitik risk artık şu denklemden bir çıksın. Merkez bankaları da bir derin nefes alarak.
1: Tabii hepimiz.
0: Tamamen. Tabii bizler de öyle. Hakikaten artık yorulduk.
1: Öyle sürdürelim bundan sonraki günleri diyorsunuz
0: evet,
1: hocam.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünün ekonomi gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başlıyor. Liderler küresel sorunları görüşecek. Bir hafta boyunca dünyanın gözü ABD'nin New York kentinde olacak. Bu sene görevi bitecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres zirveye son kez katılıyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Bangladeş Dışişleri Bakanı başkanlık edecek. 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak. Daha sonra ABD söz alacak. 4. sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. Toplamda 73 devlet başkanı ve 45 hükümet başkanı görüşmelere katılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın zirveye katılımı ise bu yılda engellendi. Genel kurul için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistin heyetinin vize başvuruları reddedildi. Abbas, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmek zorunda kalacak. Bu yıl zirvede ana tema güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek olacak. Toplantılarda iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer silahların tamamen kaldırılması ve salgın hastalıklara hazırlık gibi konular gündemde olacak. Bunların yanı sıra Gazze'deki soykırım, İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı da zirvede ele alınacak. ABD-İran savaşında gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu öncesinde Amerikan basınına konuşan Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti. İran'ı yok etmek, ekonomik olarak çöküşe zorlamak ya da anlaşma yapmak üzere önünde 3 seçenek bulunduğunu kaydetti, kritik bir karar aşamasındayız dedi. Müzakere arayışları sürerken Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim sürüyor. Önce ABD yapımı bir İHA düşürüldü, ardından bir petrol tankeri vuruldu. İran yeni bir saldırı halinde savaşın coğrafyasını ve kullanılan silahları değiştireceğini duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, Mavi Vatan önemli bir tatbikata sahne oluyor. 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel 3 denizde aynı anda görev başında. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kapsamlı tatbikatı başladı. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı için düğmeye basıldı. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak harekete geçildi. 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personelin katıldığı tatbikatta deniz unsurlarının harekata hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor. Tatbikata Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar da katılıyor. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık eğitimleri

0: ve fiili silah eğitimleri yapılacak. Deniz unsurları farklı görev senaryoları çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Programda Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri de yer alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe etkinliğini ve görevlere hazırlık seviyesini yüksek tutmayı amaçlayan Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'de sona erecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor," diyen İletişim Başkanı, "Gazze'de en temel insani değerler ağır bir biçimde sınanıyor," dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Bakan Ersoy, Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait olduğunun bilimsel incelemelerle belirlendiğini açıkladı. Tablet parçasının bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler içerdiğine dikkati çeken Ersoy, "Bu kıymetli keşif Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor," dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, keşifle günümüze ulaşan bu mirasın insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. "Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz," ifadesini kullandı. Okulların güvenliği için tedbirler gündemde. 7 Bakanlık çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 3500 kişi gözaltına alınırken 65.000'den fazla okulun güvenlik ihtiyacı incelendi. Açıklamalar protokole imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
1: Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik olarak bir operasyondu ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 3. nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. O operasyon neticesinde de toplam 2447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3500 kişiyi gözaltına almış olduk.
2: 65.000'in üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.
0: Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. Kredi miktarları ise yaşa göre değişiyor. Her iki eşinde 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek hesaplara yatırılıyor. Başvuru için gereken gelir şartı da esnetildi. Artık asgari ücretin 2,5 katına kadar geliri olan çiftler fondan yararlanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3.850.000 tonu bulacağını da ifade etti.
3: Cumhuriyet tarihinin rekoru.

0: doğru oldu. Toprak mahsulleri ofisi açısından. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliği ile ilgili endişe duyduğu konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor. 2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın bu sene 140 milyon tonu bitkisel üretimde aşmış olacağız.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerler, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle, bunlarla bağlantılı şirketler, bu şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların haklarının korunmasına vurgu yaptı. Bakan Gürlek, kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacak dedi. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye getirildi. Hakimlik Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın yarın İstanbul'da ifadesinin alınması bekleniyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saptak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınacak. Soruşturmada daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 4:02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. 5 ilde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşanırken yapılan saha taramasında bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Temiz siyaset ve arınma vurgusu CHP'de yeni dönemin ana unsuru olarak belirlendi. CHP yönetimi belediyelerini yakın takibe aldı. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistemle belediye başkanlarının çalışmaları denetlenecek. Performans değerlendirme sürecinin sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Belediye başkanları proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi, halkla ilişkiler gibi birçok konuda incelemeden geçecek. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları da incelenecek. Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan ya da başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek. Süreç boyunca temiz siyaset ve mali şeffaflık gibi konulara önem verilecek. Parti yönetimi kısa süre içerisinde belediye başkanlarıyla toplantılar yapmayı planlıyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor.

0: Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 sürekli işçi alımının gerçekleştirileceği bildirildi. Başvurular 21 Eylül 2026 tarihi itibariyle başladı. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Bu kapsamda ARGE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar, teknik ve destek personeli, avukat, memurla silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak. Daha önce 22 Eylül olarak açıklanan ve 5 Ekim'e kadar uzatılan başvurular TÜBİTAK'ın kariyer internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Şiddetli yağışlar Asya kıtasında etkili oluyor. Japonya'yı vuran tayfun nedeniyle yollar göle döndü. Hindistan'da sağanak sele yol açtı, 5 kişi hayatını kaybetti. Malezya'da ise sel meydana geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray milli maçlar için lige verilecek arayı bazı futbolcularından uzak geçirecek. Sarı kırmızılı takımdan 11 futbolcu ülkelerinin A milli takım kampında bulunacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli maç arasına lider girme şansını kullanamadı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüp Spor'u 8-0 yenen Sarı Lacivertliler, kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetini elde etti. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, ligde gol krallığında zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Erzincan 14, İstanbul, İzmir ve Manisa 19, Diyarbakır, Muğla, Samsun ve Ordu 17, Kayseri, Afyon, Karahisar ve Uşak 12, Antalya, Şanlıurfa ve Kilis 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Mersin 25, Sivas ve Bolu 11, Gaziantep, Giresun ve Rize 18, Malatya ve Elazığ 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak gerçekleştiriliyor. Ankara Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü olarak diğer şeritten devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından bizleri duyabilir, dinleyebilirsiniz. Bugün Kadim Kökler'de suyu konuşacağız. Anadolu'da ve hatta dünyada suyun nasıl bir uygarlık damarı olduğunu çok kıymetli bir konuğumuzla sizlerle paylaşacağız. Bugün

0: Kadim Kökler programındaki konuğumuz, su politikaları uzmanı ve Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız var. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Önce Kadim Kökler programına bir tebrik edeyim. Çünkü gerçekten Anadolu'nun bu inanılmaz geniş, inanılmaz derin birçok ortaya çıkarması gereken kavramı var. Bu kavramları sizler bu programlarda işleyerek toplumumuzla paylaşıyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Su da bunlardan bir tanesi. Şimdi onu konuşacağız.
0: Bunu konuşacağız. Şimdi hep can suyu deriz ya aslında. Köklerin tabii büyümesi, dal budak vermesi ve yeşermesi için, keza uygarlıkların da kök salabilmesi için can suyuna ihtiyaç var değil mi hocam?
1: Kesinlikle, bakın. Gelin geriye gidelim. Ya Anadolu öyle bir toprak ki ne kadar kazarsanız sizi o kadar şaşırtacak bir takım veriler veriyor size. Bundan yaklaşık 8-10 yıl öncesine baktığımızda Anadolu uygarlıklarının tarihini geriye 5-6 bin yıl milattan önce, ama bir Göbekli Tepe'yi açtık. Tarih değişti.
0: Değil mi? Daha da geriye gidiyoruz.
1: Tabii ki tarihi ne değiştirdi? Anadolu'da hala işte sizin bu programda yaptığınız gibi toplumla paylaşılmayı bekleyen ve araştırmayı bekleyen birçok kavram var. Öyle bir mozaik ki, işte o mozaikten bir kısmını biz bugün bu programımızda işlemeye çalışacağız. Tabii ki can suyu çok önemli. Çünkü Neolitik devrim avcı toplayıcı toplumunu tarım toplumuna dönüştürdüğü 10 bin sene öncesinde güvenilir su kaynaklarını kullandı. Güvenilir su kaynaklarını toprakla bütünleştirdi. Hani o bizim bugün Güneydoğu Anadolu projesinde çok büyük hedeflerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyonu, o dönemde 10 bin yıl önce insanoğlu dedi ki su burada, toprak burada, ben artık yerleşik düzene geçeyim ve yerleşik düzen içerisinde de medeniyetin gelişmesine yardımcı olacak kaynağı da su olarak belirledi. İşte o su kaynağı ondan sonraki diğer medeniyetlere de Anadolu'da çok büyük bir katkıda bulundu gelişmesine. Hatta sadece medeniyetlerin gelişmesine değil, devlet olmalarına, devlet yaratmalarına, yolların Anadolu'da kesişmesine, Anadolu'nun bir kavşak olarak ortaya çıkmasına çok büyük bir olanak sundu Anadolu'nun su kaynakları, kadim su kaynakları. Biz bunu şimdi isterseniz Neolitik çağdan başlayalım, ondan sonra günümüze kadar bir getirelim.
0: Getirelim hatta hocam, hem uygarlıkları besleyen su kaynakları, su medeniyetini konuşalım, ama belki daha sonra da ufacık şu bilgiyi de verelim mi? Bir su uzmanı şöyle bir şey ifade etmişti. Demişti ki su susarsa insanlık susar demişti. Ki bazı medeniyetler suyun sustuğu yerde aslında bitti ve kayboldu. Tabii, tabii. Günümüzdeki en büyük risklerden biri de şu anda suyun susmak üzere olması. Dilerseniz önce suyun yeşerttiği uygarlıklarla başlayalım. Programın sonuna doğru da susmaması için neler yapılması gerektiğini konuşuruz.
1: Tabii, yani su aslında can damarı diyoruz. Bir can damarının kesilmesi nasıl hayatı bitirirse,
0: değil mi?
1: Devletlerin yaşamında sona erdirir. Tarihsel örnekleri olmaz olur mu? Çok. Peki tarihsel olarak su sadece barış amacıyla mı kullanılmış? Hayır. Savaşların konusu olmuş. Savaş aracı olarak da kullanılmış. Bunları hep tarihten biliyoruz. Anadolu'ya dönelim. Anadolu'da 10 bin yıl öncesinin Neolitik çağı. İşte su toprakla birleşti, insanoğlu yerleşik düzene geçti ve o dönemden bu yana yavaş yavaş uygarlıkları besleyecek bir doğal kaynak haline geldi. Peki sonra ne oldu? Sonra Hititlere bakıyoruz. Milattan önce 2000'li yıllara doğru gidelim. Orada Hititlere baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Sadece su Anadolu'da bir doğal kaynak olarak kullanılmamış. Ne olmuş peki? Su aynı zamanda devletin oluşmasına ve bir devlet kontrolüne de girmiş.
0: Kamusallaşmaya
1: evet,
0: başlamış.
1: Evet, yani şimdi
0: artık
1: o ilginç bir durumdur bakın. Burada diğer medeniyetlerde de göreceğiz bunu konuşmamız devam ettikçe. Otomatikman Hititler demiş ki biz suyu öyle kullanacağız ki düzgün kullanacağız, düzgün yöneteceğiz. Yani tam Anadolu milattan önce yaklaşık 800'lü 900'lü yıllarda Hititlerle birlikte suyun sadece kullanılmasını değil ama verimli kullanılması konusunda da bir bakış açısı geliştirmiş, bir kültür yaratmaya çalışmış.
0: Günümüzdeki randıman dediğimiz aslında gayet tarımda da.
1: Onu yaratmaya çalışmış. Sonra ne yapmış? Sonra ilk barajları, taş bentleri yapmaya çalışmış. Aslında o tarihine bakacak olursanız Hititlerin Anadolu tarihinde Hattuşaş yakınlarında birçok böyle ufak
0: su depolarından depoları, tutun da su kanalları, evlere giden su
1: evet,
0: altyapısı aslında.
1: Düşünebiliyor musunuz? Tarihin o milattan öncesinin 2000 yıllarından söz ediyoruz. Hititler bunu bu şekilde bir altyapıyı oluşturmaya çalışmışlar. Daha sonra Anadolu'da bir başka sulama

0: Ma uygarlığı ortaya çıkmış. O
1: Urartu.
0: nerede? Urartular tabii ki.
1: Van.
0: Yani Van çevresinde ve Urartular yani günümüzün sulama mühendisliğine taş çıkarır şekilde inanılmaz sulama kanalları yapmışlar. Bir tanesi onların krallarının birisinin ismiyle anılır ve 50 kilometre uzunluğundadır.
1: Hı.
0: 50 kilometre.
1: Tuşba.
0: Evet. 50 kilometre kanal düşünebiliyor musunuz? O zamanlar yani kilometreler böyle uzay çağında değiliz tabii ki. Çok uzun mesafeler ve o 50 kilometrelik hala kullanılıyor. Urartular aslında Anadolu coğrafyasında sulama sistemlerinin nasıl yapılacağına ve aynı zamanda nasıl daha verimli kullanılacağına yönelik.
1: Bir kanal mühendisliği mi? Yani aslında suyun kullanım mühendisliği
0: Tabii ki
1: üzerinden,
0: yani
1: değil mi?
0: şimdi suyu sadece bir kullanım amacıyla getirmiyorsun. Suyu sulama. Sulama dediğiniz üretim. Üretim dediğiniz sizi toprağa bağlayan şey.
1: Güç,
0: Evet,
1: zenginlik,
0: zenginlik ve yeni bir
1: medeniyeti iyileştirme.
0: devletin yeniden oluşmasına büyük katkı değil mi? Yani işte suyun Urartular üzerinden Anadolu'da uygarlıkların ve devletin şekillenmesine getirdiği faydalardan bir tanesi de bu. Bu da Anadolu'da su mozaiği içerisinde en önemli konulardan, en önemli parçalardan bir tanesi olarak önümüze çıkıyor. Peki ilerleyelim biraz daha.
1: İlerlemeden hemen şunu sormak isterim. Hititler dediğiniz suyu aslında kamusal alana taşıyıp orada onun kanununu da
0: Tabii öyle
1: yapıyor.
0: düşündüler.
1: Onların şöyle bir kralları diyor ki, su bulduğumda asla gizlice onu içmeyeceğim.
0: Güzel. Bakın nereye
1: Bir
0: gidiyor iş.
1: de
0: Evet.
1: aslında bunu kamusal alana taşıyor mu? Aynı zamanda da bunun bir namus olduğu, etik tarafını da yönetiyor mu hocam?
0: Kesinlikle ve bakın o anlayış tabii ki uygarlıkların birbirleriyle etkileşimleri de az veya çok oluyor o dönemlerde de. Anadolu'nun tarihinin devam ettiren diğer uygarlıklarda da devam ediyor. Ve Osmanlı'yla perçinleşiyor bu. Ona daha sonra geleceğiz. Osmanlı diyor ki vakıf anlayışını su yönetimine oturttuktan sonra benim Osmanlı'da su hukuku ve su politikaları diye bir Allah rahmet eylesin Özdemir Özbay ile birlikte yazdığımız bir kitap vardır. Yani onu da çok detaylı bir şekilde ele aldığım için bu konuyu çok inceledik o dönemde. Osmanlı vakıfları suyun kamusal yönetiminin en son noktasını koyan anlayıştır. Bakın.
1: Yani olay sadece çeşme değildir, su
0: Hayır
1: sebil
0: kesinlikle
1: değildir diyorsunuz.
0: inanılmaz bir Osmanlı vakıf. Bakın vakıf anlayışında vergi yoktur, ücret yoktur, bedel yoktur. Vakıf yani belediye hizmetlerinin Osmanlı'da vakıflar vasıtasıyla yürütülmeye çalışıldığı dönemi dikkate alacak olursanız bir de bunun yanına su gibi aziz ol yaklaşımını eklerseniz suyu sadece getirmek yerine Anadolu coğrafyası başından sonuna kadar Osmanlı'ya kadar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar hatta onu ilerletelim. Suyu sadece bir kültürel miras olarak değil, bir bilgi birikiminin en iyi yönetilebilecek şekli olarak ele almış ve bugüne kadar taşımıştır.
1: Yani kılcal damarlara, her yere kanın
0: Evet,
1: gitmesini
0: yoksa
1: sağlayarak
0: taşıyamazsınız ki.
1: Anadolu'yu yaşar hale dönüştürüyor.
0: Hayatta bir taşıyamazsınız yoksa. O zaman dönelim Roma'ya. Roma'dan bahsetmeden olmaz. Yani
1: Ya
0: Roma...
1: hamamlar peki suyu aslında önceleyen, suyun aslında temizleyen, suyun şifa olduğu da bir şey değil midir hocam?
0: Kesinlikle bakın ne oldu? Kültüre geçtik değil mi? Temizlik kültürüne geçtik. Hamamlarla hem suyu tarımda öyle veya böyle o dönemin kısmi sanayisinde kullanmak ve aynı zamanda toplumun temizlik ihtiyacını gidermek üzere suyun kanalize edilmesi değil mi? Hamamlarda, çeşmelerde. Peki aklımızda ne kalıyor Roma döneminden? Çok önemli bir şey kalıyor. Anadolu bundan yaklaşık 7-8 sene önce milattan sonra 200 yıllarına tarihlenen bir su kanunu buldu. Bir yazıt buldu. Nerede buldu bunu? Laodikia'da. O nerede? Denizli yakınlarında yapılan kazılarda. Çok önemli bir yazıt. Ve diyor ki, bakın devam ediyor biraz önce sizin de ifade ettiğiniz su konusundaki o yaklaşım. Ne diyor orada? Orada şunu söylüyor, suyu dikkatli kullanın diyor. Yani su konusunda dikkatli
1: Henüz
0: olmaz.
1: daha iklim krizi yok.
0: Yok. Milattan sonra 200 yılları. Suyu dikkatli kullanın ve suyu dikkatli kullanmazsanız cezası çok ağır olacak diyor.
1: Ağır olacak.
0: Evet.
1: Aslında bir gelecek öngörüsü de
0: Tabii ki
1: var.
0: öyle. Çünkü şöyle yapıyor. Diyor ki su mevcut elimin altında belki ama bunun asıl olanı, bunun devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak. Sürekliliğini sağlama konusunda yazmış. İşte düzgün kullanın su konusunda hata yapanları affetmeyecek şekilde bazı maddeler koymuş. Ve Roma'nın bu Laodikia'daki su hukuku ve su politikası konusundaki yazıtı aslında Anadolu'da, Anadolu medeniyetleri, Anadolu coğrafyasında o dönemde su konusunda çok çok derin ve geniş bilgiler veren bize bir yazıt olarak ortaya çıkıyor. Geçelim Bizans'a. Bizans

0: Ne yaptı? Bizans, ben dedi, Bizans'ı koruyabilmek için sarnıçlara ihtiyacım var. 1 milyon metreküp'e yakın su topladı İstanbul'da sadece.
1: Ve bu yerin altında.
0: Evet, o dönemde onu yaptı ve
1: Müthiş bir su politiği ve su güvenliği aslında,
0: anlayışı.
1: değil mi
0: Tabii
1: mühendisliğe?
0: bir yaklaşım tabii ki. Ve diyor, surlarla çevrilmiş bir bölgenin en temel ihtiyacı karşılanmadan ne kadar silahlanırsam silahlanayım ben varlığımı devam ettirememin sonucudur değil mi? Bu anlayışın sonucudur. Bizans bunu yaptı. Sarnıçları oluşturdu. Sistemi kurdu ve su taşıdı. Nereden taşıdı? Trakya'dan, Istırancalar'dan. Yani çok uzun mesafelerden o dönemlerde su taşıdı. 330 yıllarında görüyoruz ve daha sonra sarnıçlarıyla ve su kanallarıyla, Roma akedükleriyle, su yollarıyla Anadolu coğrafyasının medeniyetlerine hem katkıda bulunurken hem de onları beslerken bir başka su kullanım anlayışının gelişmesine de faydaları, çok büyük yararları oldu bu medeniyetlerin. Dikkat edin, bakın sadece su kullanımıyla gitmiyoruz. Bir şeyler geliştirerek gidiyor süreç. Tarihsel akışa devam edelim. Daha sonra Selçuklulara geldi. Selçuklular baktı, dedi ki bana kervansaraylar lazım, havuzlar lazım, su depoları lazım.
1: İpek yollarını
0: Evet, tabii
1: besleyecek.
0: ki o yolun oradan geçmesi sadece yolun açılmasıyla mümkün olmadı ki. Suyun oraya katkıda bulunmasıyla, suyun o kervansaraylarda tüccarların, uzun mesafeler kat eden tüccarların rahat etmesiyle mümkün oldu. Yol artık yol oldu, gerçek yol oldu. Ve Selçuklu bunu, suyu çok iyi geliştirerek, yöneterek geleceğe taşınmasına ve o birikimin, tarihsel mirasın kendilerinde tıkanıp kalmamasına, yol dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Medeniyet gelir değil mi? Bugün de,
1: Evet,
0: bugün
1: hala daha
0: bile.
1: yol medeniyettir
0: Evet,
1: deriz, değil
0: yol
1: mi?
0: açıldığı zaman başka şeyler olur. O gelir aklınıza. Ona katkıda bulundu. Selçuklu dönemi de Osmanlı döneminin su medeniyetleri mozaiğine çok önemli parçalar ekledi. Mozaik şekillendi yavaş yavaş. Sonra Osmanlı'ya geldik. Osmanlı dedi ki çok iyi, ben bugüne kadar bunları aldım, bugüne getirdim. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Su yönetimin sürekliliğine ihtiyacımız var. Fatih geldi biliyorsunuz, bu İstanbul'u aldıktan sonra Bizans'ın ve Roma'nın o dönemde İstanbul'a taşıdığı su kanalları, akedüklerle getirdikleri yetmemeye başladı. Fatih ilk defa hemen gitti, İstanbul'a daha fazla su lazım dedi. Çünkü nüfus çok azalmıştı İstanbul'da o dönemde. Benim kitaplardan elde ettiğim verilere göre yaklaşık 50 bin 100 bin arasına düşmüştü. Çünkü biliyorsunuz Batı çok büyük
1: Tabi
0: bir
1: uzun yıllardan beri.
0: istila
1: Evet.
0: etmişti orayı, açlı ordular ve önemli olan orada hayatın sürmesi için Fatih'in sadece İstanbul'u fethetme vizyonu değil, İstanbul'u geliştirme ve geleceğe bırakma vizyonuna buradan işaret etmek. O vizyon Fatih'te vardı ve kanunu ile devam etti. Kanuni Sultan Süleyman da Veziri Azamını çağırdı, dedi ki ben İstanbul'a gelen su miktarını arttırmak istiyorum. Damat Rüstem Paşa, emredersiniz padişahım dedi, ama çok da kabul etmedi bunu. Neden? Çünkü kendisi biliyordu ki su
1: Bir
0: gelen yere
1: göç gelecek.
0: göç gelir.
1: O zaman ama o göç o dönem tabii olumlu anlamda yani. Çünkü orada bir medeniyet var. Göç medeniyeti takip
0: Tabii
1: etmiyor mu hocam?
0: ama
1: Suyu ve
0: damat tabii
1: medeniyeti.
0: ama damat Rüstem Paşa dedi ki padişahım, ziraat yapanlar ziraati bırakırlar İstanbul'a ve Hümayun'a, böyle oralara dolarlar ve o nedenle de biz buralarda ziraat konusunda problem yaşarız diye. Bakın ama ne düşünüyor? Vizyon oluşturuyor ve diyor ki yani bugün de ihtiyacımız var bu vizyona ve diyor ki yani sadece bütün alanlar açarak, su getirerek her şeyi plansız yapmayalım. O dönemde kafasında bir planlama yapmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde biliyorsunuz Mimar Sinanlar, yani Osmanlı gerçekten bugüne kalın ve bugünün mühendislerinin hala nasıl oluyor da bu köprüler hala ayakta kalıyor dedikleri, onun dışında işte hanlar, hamamlar, kervansaraylar veya çeşitli su yapıları, 40 çeşmeyi mesela Mimar Sinan getirdi İstanbul'a. 40 adet çeşme ve İstanbul'a Taksim Maksimi, Taksim su dağıtım sistemi değil mi? Yani bunların hepsi mühendislik işi. Yani Mimar Sinan bugün belki çok daha fazla derinlemesine analiz edilecek
1: Peki
0: bir mimar.
1: Dursun hocam, sadece tabii biz hep su medeniyet diyoruz ama sanki Osmanlı, Selçuklu ve bu coğrafya hani bu şifa tasları dediğimiz aslında suyun iyileştirici, püripak edici tarafını da o dönemde keşfediyor. Bu da yine biraz hekimlik, tıp bilimiyle de aslında sadece hani su karnımızı doyuruyordan su ruhumuzu da doyuran bir tarafını da görmeye
0: Bizi
1: herhalde
0: itmeli
1: değil
0: tabii ki
1: mi?
0: ve orada şunu
1: Suyla
0: söyleyeyim.
1: tedaviyle
0: Ay
1: başlatıyor.
0: tabii. Bakın Osmanlı bütün elde ettiği doğal kaynakları bu işin gelişmesine yönelik olarak ve toplumun refahına yönelik olarak hepsini çok dikkatli bir şekilde kullanmaya ve yönetmeye çalışıyor. Yönetim anlayışında vakıf, çünkü vakıf anlayışının oluşması, oturtulması bugüne kalan ve suyun kamusal yönetim bakış açısıyla, kamu hizmeti bakış açısıyla yönetilmesinin altyapısıdır. Ve bu vakıflar kendi hukuku vardır. Hiçbir zaman siyasi iradenin etkisi altında değillerdir. İnanılmaz bir altyapıdır vakıflar. Yani sadece suyla da ilgili değil biliyorsun. İmarathaneler, diğerleri falan. Ve vakıf üzerinden bir yönetim anlayışı takdire şayan bir anlayıştır aslına bakarsanız. Ve o bugüne kadar gelen o su kültürünün, su yönetim anlayışının Osmanlı'nın su yönetimine koyduğu son noktadır. Anadolu medeniyetlerinin bugüne taşıdığı ve Osmanlı'nın da son olarak su sürdürülebilir yönetilmeli. Yani bugün var yarın yok olmamalı. Onun için de vakıf anlayışıyla yönetilmeli. Vakıflar sürekli olmalı.
1: Oradaki anlayış biraz günümüzdeki sosyal etkili işler, STK'ların da aslında vakıflar bir başlangıcı değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Ve çünkü işte vakıf
1: Toplumda etki yaratan işleri birilerinin sivil toplumun yapıyor olması.
0: gayet tabii bunu da bedelsiz yaptı vakıflar. Ne vergi aldı ne ücret talep etti veya bedel talep etti. Düşünebiliyor musunuz? Çeşmeler yapıldı camilerin yanına. Yani tabii ki o dönemde evlere su götürmek çok fazla mümkün değildi ama o çeşmelerden, o çeşme kültürü aslına bakarsanız şimdi bana göre tekrar canlandırılması ve Osmanlı'dan bize kalan mirasın en önemli unsurlarından veya en önemli nişanelerinden biri olarak canlandırılması gerekir. Bazı belediyeler bunu yapıyor.
1: Hemen bir tane bilgi vereyim mi
0: Evet.
1: hocam? Rizeli olduğum için pozitif ayrımcılık yapmıyorum ama Rize Belediyesi şu anda çeşmeler yapıyor ve şehrin hemen her yerinde o çeşmelerden su içilebilir hale getirerek böyle bir standart kendisine hedef koymuş.
0: Mesela bakın bu çok önemli bir husus. Osmanlı bunları yaptı ve daha sonra su yönetiminde çok önemli bir aşamayı, daha doğrusu su yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir sistem oturttu. Sonra Cumhuriyet'e geldik. Cumhuriyet Osmanlı'dan aldığı bu mirası, sadece su kültürü mirasını değil bilgiyi, o bilgiyi yeniden ele aldı ve hızla artan nüfusun su ihtiyaçlarını karşılayabilmek, aynı zamanda sanayinin, tarımın ve doğal çevrenin su ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kurum ve kuruluşların geliştirilmesi çabasına girdi ve bugüne kadar da Anadolu'nun sularını 25 havzamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliştirerek Türkiye'yi geleceğe taşımak için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
1: Şimdi tabii anlatırken aslında havza demişken, şimdi tabii hep mitolojide de şunu konuşuruz ya, hani işte Gap bölgesi aslında dört nehrin sularıyla, bu gözyaşı gibi de düşünebiliriz. Orada medeniyet kuruluyor ama devamında da Kızılırmak var. Ege'ye gittiğimizde yine ırmaklar var. Karadeniz'e gidiyorsunuz. Yani her yerde aslında bu nehirler, ırmaklar medeniyeti destekleyen de değil mi bütün
0: Hatuşaş dediğimiz
1: Türkiye'de?
0: zaman galiba Kızılırmak suyunun dışında bir şey
1: Değil mi?
0: gelmez aklımıza.
1: Değil
0: Büyük
1: mi?
0: Menderes, Küçük Menderes dediğimiz zaman işte Roma İmparatorluğu'nun o
1: Evet, Ege.
0: bölgedeki Ege bölgesinde kurduğu medeniyetler, oradaki yarattığı düzen gelir. Onun dışında işte biraz önce
1: Dünyada da Volga Nehri, Tuna Nehri bunlar aslında değil mi? Yani bütün dünya aslında suyla beslendiğinde büyüyor değil mi medeniyet?
0: sayalım Nil,
1: Değil
0: ondan
1: mi?
0: sonra İndus Nehri,
1: Evet, o
0: ondan
1: da.
0: sonra Tuna Nehri. Yani Avrupa Tuna Nehri olmasaydı kim bilir ne olurdu. Hatta şimdi geçenlerde Tuna Nehri'ndeki su seviyesi düşmüş, bir nükleer enerji santrali çalışamaz duruma gelmiş. Şu,
1: Kanallar duruyor hocam şimdi
0: evet.
1: nehirlerde
0: Bakın
1: düşünce.
0: düşünün 21. yüzyılda Avrupa'nın su konusundaki düştüğü durum. O dönemde nasıl beslemiş ki tarihi medeniyetleri, su kaynakları hem Avrupa'da hem Anadolu'da bugüne kadar sürdürülebilirliğinin sağlanması veya geçişkenliklerinin çökmeden. Ha, peki o zaman su soru gelmiyor mu aklımıza? Hocam hiç suyun medeniyetlerin yok olmasında etkisi olmadı mı? Olmaz olur mu? Tabii ki var.
1: Yokluğu çok ciddi ızdırap değil mi hocam?
0: Kesinlikle ortaya çıkan durum, biraz önce Anadolu medeniyetlerine geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Başlangıçtan itibaren işte Neolitik çağdan, Neolitik devrim çağından başlayarak milattan önce 10 bin yıl öncesine gidiyoruz ve daha sonra medeniyetler içerisinde Hititleri görüyoruz. Hititler barajlar ve taş bentler yaparak suyu topluyorlar. İskitleri görüyoruz, sulama kanalları yapıyorlar. Romalıları görüyoruz, aküdükler ve su yolları yapıyorlar.

0: Nasıl görüyoruz? Suyu biriktirme ve suyun toplanmasına yönelik olarak çok stratejik bir akıl yürütüyorlar ve sarnıçlar gelir. Selçuklu'yu görüyoruz, kervansaraylar yapıyorlar. Osmanlı'yı görüyoruz, noktayı koyuyor ve diyor ki su böyle yönetilir vakıf anlayışıyla. Öylece ortaya Anadolu'nun suyun kullanımından suyun yönetimine kadar uzanan bir tarihi yolculuğunu başlangıçla ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan Osmanlı'dan geçen bir yol haritasıyla tamamlamış oluyoruz. Peki ne kalıyor geriye? Geriye sadece bir kültür kalmıyor. Sadece bir kültür değil miras şu anda. Bilgi kalıyor. Donanım, deneyim kalıyor. Bakın yani Urartuların yapmaya çalıştığı şeyin sulama kanalının şu anda kullanılabilir halde olması, hatta Side'de, Perge'de,
1: Aspendos'ta, yani hemen
0: Aspendos'ta
1: hemen bütün o Akdeniz Ege havzasındaki.
0: suyun o kentlere, antik dönemde, antik çağda kentlere sürdürülebilir halde ulaşması ve sürdürülebilir halde ulaşmasını hemen bir parantezle tamamlıyorum ve kirletilmeden, israf edilmeden kullanma kültürü ve hukuku
1: Evet.
0: kalıyor.
1: Peki Dursun Hocam, aklıma şu geliyor. Şimdi su akıp gider ama üstündeki köprülerde aslında su uygarlığının bir mühendislik harikaları değil midir? Yani Türkiye Çok Gözlü Köprüler, Mimar Sinan Köprüleri, yani köprü de aslında suyun üstüne inşa edilmiş bir uygarlık emaresi değil midir?
0: Kesinlikle öyledir ve şimdi ben size bir soru sorayım. Mimar Sinan'ın yaptığı köprülerden herhangi birinin göçtüğünü veya çöktüğünü gördünüz mü?
1: Ya evet. Suyun öğrettiği ve yönettiği
0: Peki bunu
1: mühendislik.
0: sadece hisle mi yaptı Mimar Sinan? Hayır, bilgiyle yaptı. Onu anlatmaya
1: Evet.
0: çalışıyorum. Yani Anadolu'dan gelen o kadim su kültürü, sizin programınızın ismi de hani kökler
1: Evet.
0: ya, yani o oradan gelen, o köklerden beslenen bir sadece kültür değil, bir bilgi ve bu bilginin de uygulamaya en verimli şekilde aktarılmasıyla gerçekleştirdi ve ortaya böyle bir tarihin akışına yön veren, medeniyetleri geliştiren, devletlerin kurulmasında ve ayakta kalmasında çok önemli bir rol oynayan doğal kaynağın sadece kullanılması değil, aynı zamanda onun hukukunun da kültürünün de oluşturulmasına yönelik çaba kaldı. Bizlere bilgi kaldı. Osmanlı ne dedi? Osmanlı'da su aslında sadece bir kaynak değil. Nedir? Aynı zamanda bir kültür. Neyin kültürü? Su gibi aziz olun kültürü. Yani bir başka manevi değer veriyor Osmanlı suya.
1: Türk kültüründe de aslında
0: O
1: atasu dediğimizde bir
0: Türk
1: su kültü de var
0: Hemen
1: aslında,
0: ona
1: değil mi
0: şunu
1: hocam?
0: ekleyeyim. Osmanlı Türk kültürü birlikte suyu bir arada değerlendirdiğinde sadece ekonomik olarak kullanılıp işte ondan sonra tekrar kullanılacak bir kaynak değil. Suya farklı yaklaşıp onu bir yaşamın devamı olarak ele alıp, bunda İslam hukukunun, İslam kültürünün de çok önemli etkisi var. Temizliğin bizim yaşantımızdaki öneminin de çok etkisi var. Otomatikman ona verdiği değeri gerçekten daha önceki uygarlıklardan biraz farklılaştırdığını görüyoruz Osmanlı'nın.
1: Evet, yani biraz şifa, biraz aziz ol diyor, biraz onu evin içine, kültürün zeminine de koyarak
0: Ve
1: aslında.
0: vergisiz ve bedelsiz sağlamaya yönelik bir yönetim anlayışını getiriyor, oturtuyor. Bu da çok önemli.
1: Yani gıda hakkının da aslında tamamlayıcısı su hakkı.
0: Gayet tabii. Çünkü bütün Osmanlı padişahları Fatih'ten başlayarak su konusunda çok önemli adımlar attılar ve bu adımlar devletin ayakta kalmasına, Osmanlı'nın 600 yıl boyunca çok önemli bir cihan imparatorluğu olmasında büyük bir rol oynadı diye düşünüyorum.
1: Sanırım bir süredir suyun ne kadar kıymetli olduğunu, damarlar olduğunu aslında unutmuştuk ama yeniden galiba işte Hititlerin binlerce yıl önce yönetmeye çalıştığı sudaki sürdürülebilirliği şimdi tekrar gündemimizde. Belki başka bir programda günümüzde suyu nasıl yeniden algılamamız gerekiyor? Su sustuğunda medeniyeti nasıl susabileceğini belki devamında konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Maalesef zamanımız doldu. Su gibi aktı gitti
0: Evet,
1: diyebiliriz
0: aynen öyle.
1: belki de. Bugün köklerimizin peşinden, aslında suyun peşinden gittik. Hem de tarihin başlangıcına tanıklık eden, tarihe kalıcı izler bırakan Anadolu coğrafyasındaki kadim sularımızı, nehirlerimizi birazcık konuştuk. Ve kimle konuştuk? Su politikaları uzmanı ve Hidropoetik Akademi Direktörü Dursun Yıldız'la konuştuk. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Bu programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kökten ulaştırdı. Ve ben sunucunuz Mine Ataman, bu sohbete sadece eşlik ettim. Su gibi yine çok kıymetli bir kökümüzü konuşacağız. Önümüzdeki

0: Kadim köklerde buluşmak üzere su gibi aziz olun.
1: Kadim kökler.

kabahlere selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da terliklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu ki derin kaderimdi.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan, buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor," dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışma ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağlantılı şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yarın ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftak'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları gibi hususlar ele alınacak. Sayın dinleyiciler, Etimaden bünyesinde istihdam etmek üzere 106 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı birimlerde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film 1500 salonda gösterilecek. Biletler 90 liradan satışa sunulurken programda farklı türlerde yapımlar yer alacak. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 14, İstanbul ve İzmir 19, Diyarbakır ve Ordu 17, Antalya 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Sivas 11, Gaziantep ve Rize 18, Malatya 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece. Haberleri sunduk.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yalvardım hep Tanrıma. Alp Aslan'dan dinliyoruz.

Programımız Behrin Şener'den dinleyeceğiniz Mahur makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şu güzele bir bakın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Nevra Günay'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Eylül 2026 ve günlerden pazartesi, haftanın ilk canlı yayınında tekrar birlikteyiz efendim. Cuma akşamından söz vermiştim bu saatte burada olacağım diye. Saatimiz 22'yi gösteriyor dostlar. Yeni hafta bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar, iyi haberler getirsin efendim. Mikrofonda ben Burak Pekcan, teknik yapımda Ali Şahin. Saat 23'e kadar buralardayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Teşekkürler.
1: Grup Bulutsuzluk Özlemi'yle yine düştük yollara sevgili dostlar. Efendim haftanın bu ilk canlı yayınında bakalım bu akşam sizlerden gelen mesajlar var mı? Facebook sayfasından bana isteklerinizi, mesajlarınızı elbette ki ulaştırabilirsiniz dostlar. Eski zamanlarda evlerin en özel köşesinde duran o ahşap kasalı radyoları düşünün. Lambalarının ısınması beklenir, cızırtıların arasından tanıdık bir ses, sıcak bir melodi aranırdı. Bugün teknolojinin hızıyla her şeye tek tıkla ulaşabiliyoruz belki ama sese yüklediğimiz o duygu, o hayal gücü hiç değişmedi. Günün yorgunluğunu geride bırakıp radyonun o hiç bitmeyen zamansız yolculuğuna çıkmaya hazırsanız başladık efendim. Sorum şu, sizi dinlerken çocukluğunuza veya unutamadığınız bir ana götüren ilk radyo hatıranız ya da ses hangisiydi diyorum. Facebook sayfasına yazanlar var. Onlar için şimdiden çok teşekkür ederim. Yazmak isteyenler de buyursunlar. Epeyce istek de var bu akşam dostlar, sağ olsunlar. Yalnız bırakmamışlar programımızı. Şöyle bir bakıyorum kimler neler yazmışlar diye. İlkay Karabiber yazmış ilk olarak Avdanköy'ü Akören'den. Gönül Yazar'dan demiş ama galiba Nesin Spy'den buldum o güzel şarkıyı. Ahmetcan merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugün yeni bir haftaya başlarken ilk isteğim Eagles Hotel California, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine. Dinleyeceğiz efendim onu da. İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sesleniyor. Sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmetcan, Gürcan Üsbal, Meryem Yılmaz, Veysel Şahin, Sedat Uzun'a armağan ediyor ve her zamanki uyarılarını da yapmış, kamu spotlarını da paylaşmış. Hatice Öney, Kopenhag'dan sesleniyor. Selamlar sevgiler, aşk nedir, nasıldır, bilen var mı? Lütfen demiş ay yıldızlı bayraklarımızla. İbrahim Kaçar da hoş geldiniz, kolaylıklar diliyorum. Konya'dan selamlar diyor değerli radyo dostumuz. Son günlerde Antalya'daydı, Konya'ya geçmişler. Şadiye Tural Aktaş da İsviçre Möhlin'den merhaba akşamın adresi, hoş geldiniz Burak Bey kardeşim diyor. Hoş buldum sevgili Şadiye Tural Aktaş ablam. Teknik ekibi bu akşamki istek parçam yeğenim Osman için istiyorum demiş. Barış Manço ya da Cem Karaca olabilir. Arkası Yarın'ı dinlerdik. Büyük bir merakla güzel şarkılar, yeni çıkan sanatçıları çok merak ederdik. Seslerini pür dikkat dinler, çıkacakları saati kaçırmamaya özen gösterirdik. Güzel günlerdi diyor Şadiye Tural Aktaş. Değil mi? O şarkılar çıktığı zaman bir de başka bir teyp varsa elimizde oradan kaydetmeye çalışırdık o şarkıları. Antalya'dan Veysel Şahin her zamanki dostlarına armağan edecek. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için bir Silifke türküsü. Dinleyeceğiz efendim bir Silifke türküsü. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar diyor. Köprüden geçti gelin, çalarsanız sevinirim. Bu türkü bana babamla geçen çocukluk yıllarımı hatırlatıyor demiş. Gürcan Üsbal da Mersin'den sesleniyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Eski radyolar deyince ilk aklıma gelen çocukluğumuzun arkası yarınları. Hiç kaçırmadan her akşam heyecanla beklerdik. Dinlemekte olan tüm dostlara Yasemin Kılıç'tan Hamsi Koydum Tavaya çalarsanız memnun olurum demişler ama ne yazık ki Yasemin Kılıç'tan Hamsi Koydum Tavaya çıkmadı. Başka sanatçıdan da bulamadım ama Hamsi ile ilgili pek çok türkü buldum. İbrahim Can'dan bir türkü armağan edeceğim artık. Eğer yeni bir istek gelmezse bulabileceğim. Abdülkadir Yentur da Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Radyomuza olan sevgilerini iletmiş. Orada Akkuş'tan merhaba diyor Sedef Ekiz. Dinleyemesem de gönlüm sizlerle demiş. Eksik olmasın değerli radyo dostumuz. Ne kadar da güzel bir fotoğraf paylaşmış böyle. Çayın yanında kuşlar sanki. Fatma Fatih dinleyicim de çok güzel bir mesaj yazmış. Onu birazdan okuyacağım yayında. Hatice Öney. Ben de rahmetli babacığımla futbol dinlerdik. Babam Galatasaraylı, ben Fenerli. Biraz da çekişirdik ama onu bir türlü Fenerli yapamadım. O muhteşem seslerle büyüdük. Funda Koray ay ay derdi. Allah'ım rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kadri Kral vardı diyor. O da emekli oldu bildiğim kadarıyla Kadri Kral'da. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar diyor Möhlin'den. Sunucumuz Teknik Masa. Güzel de bir anısını paylaşmış, onu da birazdan okuyacağım. Ne güzel böyle dostlardan çok güzel anılar gelmiş. Aynı şekilde Avcılar'dan, Murat Odabaşı'ndan da Emine Sezgin. Merhaba Burak Bey, hayırlı yayınlar. Yapımda emeğe geçen herkese selam olsun demiş. Güzel bir türkü gelirse sevinirim. Emeği geçen herkese Oluk Pınar'ın Sessiz Çığlığı adlı kitabın sesiyle selamlıyorum demişler. Kitap tanıtımızı yine yaptık efendim. Selamlar olsun Oluk Pınar'a. Umarım bol bol okunuyordur kitabınız. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik böyle efendim. Hemen ilk isteğimizle o zaman Yolculuğumuza devam edelim. Konya Akören Avdan Köyü'nden İlkay Karabiber eşi Fatma Hanım teknik masa ve dostlara armağan ediyordu. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

Hikay Karabiber için dinlettik efendim. Nesrin Sipahi söyledi. Arım balım peteğim. Yücel Üsmanlı hafta sonunun anlam ve önemine binaen Trabzon'u hatırlatan bir parça olsun da ne olursa olsun Burak Bey demiş. Gürcan Bey. Bu lig daha yeni başladı. Hani inanın intikam alırım yani güzel şarkılarla. Emine Sezgin mesajını okumuştuk. O zaman hemen ikinci isteğimizi dinleyelim. Hotel California'yı istemişti Ankara'dan değerli radyo dostumuz Ahmet Can, buyursunlar efendim.

Dostlardan harika mesajlar geliyor efendim. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Bu akşam konumuza ilgi gösterdiler. Çok fazlasıyla ilgi gösterdiler. Ahmetcan'ın isteğinin ardından teşekkür ederim Burak Bey. Çocukluğumun radyosu hey güdü günler hey diyor, güzel de bir fotoğrafını paylaşmış. İlkay Karabiber, Burak Bey teşekkür ediyorum, sağolunuz. Program konusu lambalı radyomuz olmadı. Transistörlü ahşap kasalı pilli radyomuz vardı. 80'li yıllarda çocukken rahmetli babam kısa dalgada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu sürekli dinlerdi. İstasyon ayar düğmesini çevirirken parazitli yabancı sesleri anlamaya çalışırdım meraklı gözlerle. Daha sonra ilkokul hayatımda Ankara Radyosu'nda yayınlanan Çocuk Bahçesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu, Radyo Tiyatrosu, Arkası Yarın programlarını çok severdim. 45 yıl geçmesine rağmen hala hobim kısa dalga Türkiye'nin Sesi Radyosu'dur diyor. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ahmetcan dostumuz da aynı şekilde çocukluğumun radyosu hey gidi günler hey demişti. Sevgili İlkay Karabiber de 80'li yıllarda transistör

Yanılmıyorsam Halk Hikayeleri diye bir program vardı. Sabah 7.30 haberinden önce onu mutlaka babamla beraber dinlerdik. Başka çok güzel programlar olurdu. Onları dinlerdik. Maçları takip etmeye başladım daha da ileriki yıllarda. Hani ne kadar doğru bilemiyorum. Böyle bir hani Spor Toto vardı. İşte maçları doğru tahmin etmeye çalışırdık. Onları takip ederdim radyodan. Böyle benim de çok güzel anılarım vardı. Hemen hemen dostlarla aynı şeyleri, aynı programları dinliyormuşuz. Sevgili Hatice Öney de yazmış rahmetli babasıyla radyo başında. Tatlı Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesini, Funda Koray'ın, Kadri Kral'ın o muhteşem seslerini yad etmiş. Hatice Hanım, aramızdan ayrılan sevgili Funda Koray'ı çok ama çok özlüyoruz. Rahmet diliyorum Funda ablama. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkürler bu güzel anı için de. Sağ olun. Bu arada Perşembe gününün konusu futbolun hayatımızdaki yeri ve taraftarlık tutkusu olacak. Şimdiden vermiş olayım. Belki orada da bir şeyler yazarsınız dostlar. Evet, futbol sadece futbol değildir derler ya. Ben de bu lafa çok katılıyorum. Neyse efendim. Sevgili Hatice Öne için Koray Safkan şimdi mikrofona gelsin, buyursunlar.

0: Barış Manço veya Cem Karaca'dan güzel bir şarkı istiyor. Dinlemeye başladık bile ve pür dikkat arkası yarın ve yeni şarkıları beklerdik. O güzel günleri yad ediyor Şadiye ablamıza ve yeğeni Osman'a çok teşekkürler. Buyursunlar efendim, Cem Karaca'yı da anıyoruz elbette.
1: Gecenin

Dostlardan çok güzel mesajlar geliyor. Antalya'dan Veysel Şahin de her zamanki dostlarına bir Silifke türküsü armağan etmek istemiş. Ayrıca Ordu'dan Leyla Çabuk da kucak dolusu selamlar efendim. Babasıyla geçen çocukluk yıllarının anısına Köprüden Geçti Gelin türküsünü istemiş. Leyla Hanım, babanızın aziz hatırasına selam olsun. Türkünüzü de Silifke türküsünün ardından arka arkaya dinleyelim.

Kubat mikrofondaydı. Leyla Çabuk için söyledi efendim bu güzel türkü. Köprüden geçti gelin bir Kırşehir türküsüdür. Evet dostlardan gelen başka mesajlar, istekler de vardı. Sevgili Gürcan Hüsbal, eski radyolar deyince ilk aklımıza gelen çocukluğumuzun arkası yarınları diyor. Hiç kaçırmadan her akşam heyecanla beklerdik dinlemekte olan tüm dostlara demişti. Bir Karadeniz türküsü İbrahim Can'dan dinleyelim efendim.

Yayınımızda yine çok güzel bir mesaj geliyor Fatma Fatih dinleyicimden, Mersin'den. Öncelikle evlerinin patili neşesi, kıymetli Duman'ın aileye katılışının 5. yaşını yürekten kutluyoruz. Ayrıca sizin de doğum gününüz kutlu olsun diyeyim. Bu aralar doğum gününüz vardı. İyi ki doğmuş Duman, iyi ki siz de doğmuşsunuz efendim. Birlikte sağlıklı, huzurlu nice yıllarınız olsun. Çocukluk yıllarına gitmiş Fatma Fatih ilkokula başladığında. Babam sabahın köründe kalkar, ilk iş TRT Çukurova Radyosu'nu açardı. O saatte türkülerle uyanmaya içten içe çok kızardım diyor. Ama zaman ne garip değil mi? O gün kızılan o sesler yıllar geçtikçe insanın içine işleyen en derin tutkuya dönüşüyor demiş. O konuda çok da haklısınız efendim. Benim de kızdığım bir konu vardı. Özellikle sabah 7.30 haberi ve bazı işte ana haber bültenleri radyoda, onlar okunurken konuşmak yasaktı efendim, ses çıkartmamız yasaktı. Belki o yüzden hani haberlerle alıp veremediğim yoktu ama konuşamamak bana biraz zor gelirdi. Sonra gün oldu, devran döndü, ben bu radyoda yıllarca haber okudum. Neyse efendim, Fatma Fatih'in çocukluk anılarından kendi anılarıma döndüm birden. Zaman ne garip değil mi demişti. O sesler yıllar geçtikçe insanın içine işleyen en derin tutkuya dönüşüyor. Arkası yarınlar, çocuk bahçesi, futbol maçları, hafif müzik saatleri derken radyo hayatın tam merkezine oturmuş. Fatma Hanım, radyo aracılığıyla sizleri tanımak radyonun bana kattığı ayrı bir güzellik, iyi ki varsınız demiş. Vallahi hiç karışık değil aslında yazdıklarınız. Aksine duygu dolu, buram buram samimiyet kokan yazı. Bizler de sizi tanıdığımız için çok ama çok mutluyuz. Sabah saatlerinde zorla dinlenen ama sonradan en büyük sevdaya dönüşen o türkülerin ve rahmetli babanızın güzel hatırasına hürmetle istediğiniz Belkıs Akkale türküsü dinlemeye başlıyoruz efendim. Mekanı cennet olsun babanız için.

Zehra Kayhan Fırıncı ablam da Möhlin'den yazmış. Bizleri 76 yılının kış akşamına götürmüş. 8 yaşındaydım. Pilli radyo kış akşamı ve saat tam 20'de haberleri sunan o spikerin sesiyle hava durumunun jenerik sinyali hala kulaklarımda diyor. Radyo sevgisini kendisine aşılayan çok sevdiği Ahmet amcasına da en derin saygı ve sevgilerini gönderiyor. O kış akşamlarında pilli radyolardan yükselen o haber sinyalleri sadece saat başına değil, evlerdeki o huzurlu sessizliği, aile sıcaklığını ve birlikteliği müjdelerdi belki de. Bir çeşit zaman makinesi gibi. O bip sesini duyduğumuz an hepimiz çocukluğumuza döneriz. Zehra Kayhan Fırıncı ablama bu nostaljik ve buram buram duygu kokan anısı için yürekten teşekkürler. Ahmet amcamıza da buradan hürmetle kucak dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki bizlerlesiniz dostlar. Murat Odabaşı da İstanbul Avcılar'dan katılıyor. Adeta edebiyat kokan bir yazı yazmış. Lambaların ısınmasıyla birlikte o kendine has sıcak kokunun odaya yayılmasını sabırsızlıkla beklediğimiz zamanlar ne güzeldi diyor Murat Bey. Kış akşamlarında sobada demlenen çayı, cızırtıların arasından süzülen arkası yarın jeneriğini, fırtınalı gecelerde frekans ararken bir anda yakalanan o duru insan sesini ve görsellikten uzak her şeyi zihnimizde renklendirdiğimiz o masum günleri ne kadar güzel anlatmış ki. Gerçekten de radyo sadece bir cihaz değil, tüm aileyi aynı odada, aynı hayalin etrafında toplayan belki de sihirli bir bağdı, değil mi Murat Bey bu güzel sözleriyle? Radyonun ve sesin ruhunu adeta özetlemiş. Bu güzel, duygu dolu satırlar için çok teşekkürler Murat Bey. Buyursunlar efendim. Emel Sayın'la söyleyecek Erol Evgin.

Erol Evgin ve Emel Sayın birlikte söylediler efendim. Emine Sezgin'e Oluk Pınar'a selamlar olsun. Bir türkü sözü vardı, artık onu son parçamızı kendisine armağan edelim. Sevgili Fatih Tirsi dostumuz yazmış. İstanbul'a Tirsi Malikanesi'ne selamlar olsun. Fatih Bey bizi sabahın ilk ışıklarına saat 6.30 bültenine götürmüş. Sabah bülteninde yurttan haberler verilirken İstiklal gazilerinin vefat haberleri, yeni yapılan okul ve hastanelerin isimleri okunurdu. İstiklal gazisi Vehbi Emin'in vefatından sonra radyoda duyurulmasını ve köyümüze yeni yapılan okulun adının anons edilmesini aylarca beklemiştim. Kuzinenin ısıttığı ahşap evimizdeki çocukluk günlerime gittim diyor. Çok teşekkürler efendim. Dostlar, bu akşam bilmiyorum bütün mesajları okuyabildim mi, atladığım, unuttuğum mesaj oldu mu? Olduysa lütfen kusura bakmayın. Yarın akşam saat 22'de Türk mutfağında unutulan lezzetleri konuşacağız işte. Dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı, anneannelerimizin yaptığı o güzel yemekleri, annelerimizin yaptığı unutulmuş yemeklerden konuşacağız. Gelirseniz yine burada olacağım efendim. Teknik yapımda Ali Şahin ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başlıyor. Liderler küresel sorunları görüşecek. Bir hafta boyunca dünyanın gözü ABD'nin New York kentinde olacak. Bu sene görevi bitecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres zirveye son kez katılıyor. 81. BM Genel Kurulu'na Bangladeş Dışişleri Bakanı başkanlık edecek. 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak. Daha sonra ABD söz alacak, 4. sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. Toplamda 73 devlet başkanı ve 45 hükümet başkanı görüşmelere katılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın zirveye katılımı ise bu yılda engellendi. Genel kurul için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistin heyetinin vize başvuruları reddedildi. Abbas geçen yıl olduğu gibi bu yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmek zorunda kalacak. Bu yıl zirvede ana tema güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek olacak. Toplantılarda iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer silahların tamamen kaldırılması ve salgın hastalıklara hazırlık gibi konular gündemde olacak. Bunların yanı sıra Gazze'deki soykırım, İran savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşı da zirvede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun diplomasi trafiği de yürütüyor. Erdoğan, ilk görüşmesini Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la yaptı.

York'ta bulunan Türk evindeki görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti. Erdoğan'ın lider diplomasisi sürecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mevcut süreçte merkezi rol oynadığına dikkati çekti. ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in barışı zedeleyen politikalarına karşı ABD'nin etkisini daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye ve ABD ilişkilerinin 100. yılının her iki ülke için stratejik dönüm noktası olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti, bu savaş durmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. ABD-İran savaşında gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu öncesinde Amerikan basınına konuşan Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde önemli

0: ya da anlaşma yapmak olmak üzere önünde 3 seçenek bulunduğunu kaydetti, kritik bir karar aşamasındayız dedi. Müzakere arayışları sürerken Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. Önce ABD yapımı bir İHA düşürüldü, ardından bir petrol tankeri vuruldu. İran yeni bir saldırı halinde savaşın coğrafyasını ve kullanılan silahları değiştireceğini duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor," diyen İletişim Başkanı, "Gazze'de en temel insani değerler ağır biçimde sınanıyor," dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Bakan Ersoy, Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait olduğunun bilimsel incelemelerle belirlendiğini açıkladı. Tablet parçasının bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler içerdiğine dikkati çeken Ersoy, "Bu kıymetli keşif, Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor," dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, "Keşifle günümüze ulaşan bu mirasın, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz," ifadesini kullandı. Okulların güvenliği için tedbirler gündemde. 7 bakanlık çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 3500 kişi gözaltına alınırken 65.000'den fazla okulun güvenlik ihtiyacı incelendi. Açıklamalar, protokole imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
1: Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik olarak bir operasyondu ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 3. nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. O operasyon neticesinde de toplam 2447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3500 kişiyi gözaltına almış olduk.
2: 65.000'in üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.
0: İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı amblemi ve antetik kullanılarak Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın tehditleri hakkında başlığıyla paylaşılan metnin sahte olduğunu açıkladı. Söz konusu asılsız belge, dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulanmış olup kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır denildi. Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bine aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. Kredi miktarları ise yaşa göre değişiyor. Her iki eşinde 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira,

0: 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek hesaplara yatırılıyor. Başvuru için gereken gelir şartı da esnetildi. Artık asgari ücretin 2,5 katına kadar geliri olan çiftler fondan yararlanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon 850 bin tonu bulacağını da ifade etti.
1: Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu toprak mahsulleri ofisi açısından. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliğiyle ilgili endişe duyduğu konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde toprak mahsulleri ofisinin çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor. 2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın bu sene 140 milyon tonu bitkisel üretimde aşmış olacağız.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerler, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle, bunlarla bağlantılı şirketler, bu şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların haklarının korunmasına vurgu yaptı. Bakan Gürlek, kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Temiz siyaset ve arınma vurgusu CHP'de yeni dönemin ana unsuru olarak belirlendi. CHP yönetimi belediyelerini yakın takibe aldı. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistemle belediye başkanlarının çalışmaları denetlenecek. Performans değerlendirme sürecinin sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Belediye başkanları proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve halkla ilişkiler gibi birçok konuda incelemeden geçecek. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları da incelenecek. Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan ya da başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek. Süreç boyunca temiz siyaset ve mali şeffaflık gibi konulara önem verilecek. Parti yönetimi kısa süre içerisinde belediye başkanlarıyla toplantılar yapmayı planlıyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 sürekli işçi alımının gerçekleştireceği bildirildi. Başvurular 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla başladı. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek.

0: Bu kapsamda ARGE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar, teknik ve destek personeli, avukat, memurla silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak. Daha önce 22 Eylül olarak açıklanan ve 5 Ekim'e kadar uzatılan başvurular, TÜBİTAK'ın kariyer internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Spor. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a yönelik desteğini bir kez daha yineledi. Özbek, Okan Buruk'la hem maçın ardından hem de ertesi gün bir araya geldiğini açıkladı. Galatasaray Başkanı, Okan Buruk'a dün olduğu gibi bugün de inançlarının tam olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'de Mert Müldür dizinden operasyon geçirdi. Milli futbolcunun 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli maç arasına lider girme şansını kullanamadı. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, ligde gol krallığında zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Bazı il merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Erzincan 14, İstanbul, İzmir ve Manisa 19, Diyarbakır, Muğla, Samsun ve Ordu 17, Kayseri, Afyon, Karahisar ve Uşak 12, Antalya, Şanlıurfa ve Kilis 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Mersin 25, Sivas ve Bolu 11, Gaziantep, Giresun ve Rize 18, Malatya ve Elazığ 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.

Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Zehra Ümit Sergen, Semra Derya Baykal, Belma Gülseren Devor, Salih Dinçer Sümer, Zafer Hakan Bandık.

Eşi ve kızıyla birlikte küçük bir kasabada oturan Osman, İstanbul'da yerleşen zengin kardeşi Kemal'le, Kemal'in dargın olduğu tek oğlu Zafer'i birbirlerinden habersiz olarak evine çağırır. Böylece hem geçmiş günleri anarak özlem gidermek, hem de bu dargınlığa bir son vermek istemektedir. Ailenin küçük oğlu

Es kardeşi Kemal'in ağzını arayınca oğlu Zafer'le olan anlaşmazlıklarının kolay giderilecek gibi olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlar. Fakat ne olursa olsun bu dargınlığın sona ermesini istemektedir. Kemal içkisini yanında taşıyacak kadar içki düşkünü olup çıkmıştır. Geldiği bu kasaba yakınlarında turistik bir yatırım yapmayı düşünmektedir. Bütün gösterişli davranışlarına rağmen eşi Belma ile pek mutlu olmadığı sezilmektedir. İstanbul'a gitmek isteyen Salih'i onun için iyi olacağını düşünerek götürmeyi kabul eder. Fakat Osman biraz da hasta ruhlu olan kardeşini, babasının ölürken kendisine emanet ettiğini, eğer giderse orada Kemal'in başını derde sokmakla kalmayacağını

0: Güzel. Çok güzel.
1: Ay Zafer abi, ödüm koptu.
0: Neden korktun? Ama kabahat bende değil, kapı aralıkmış.
1: Ay birden sesini duyunca. Ay.
0: Bu tip müziği sever misin?
1: Ya, müziğin her çeşidini severim ben.
0: Sahi mi? Konçertoları da sever misin?
1: Ötekiler kadar değil.
0: Chopin, Tchaikovsky, Beethoven. Bayılırım bu üçüne. Neden güldün?
1: Ay şey, Beethoven dedin ya, hep unuturum ben. Sağır mıydı, kör müydü ne?
0: Sağırdı, neden?
1: Hiç, nedense hep unuturum da. Ay otursana.
0: Bir daha unutmamak için bir formül vereyim sana. Aşık Veysel'i tanırsın değil mi?
1: Evet, onun gözleri... Ha,
0: oldu işte. Bunu aklına getirdin mi, tamam.
1: Ay gerçekten öyle. Geç geldin.
0: Sessizlikte dolaştım bir başıma. Ne güzel her şey burada.
1: Dur, radyoyu kapatayım mı?
0: Benim için fark etmez. Sesin çok güzel Semra.
1: Aman Zafer abi, utandırıyorsun beni.
0: Gerçekten güzel.
1: Hep öyle diyorlar ama neye yarar?
0: Güzel havayı ciğerlerime çektim uzun uzun. Havanızı çaldım, haberin olsun. Gidince işime yarar.
1: Aman hemen gitmekten söz etmeye başladın. Ne çabuk.
0: Kuyruğu ateşe değen kedi çabuk kaçarmış.
1: Ortada ne kedi var ne ateş.
0: Şaka canım. Öyle söyleyiverdim işte.
1: Bir şey sorsam bana kızar mısın?
0: Sana kızılır mı hiç?
1: Ay, bu kız dedikodu peşinde demezsin değil mi?
0: Neden diyeyim? Söyle, seni dinliyorum.
1: Belki babam da sormuştur. Hı hı. Kemal amcamla aranızdaki soğuk hava alınma ama herkesin dikkatini çekiyor. Sebebini sorabilir miyim?
0: Herkesin dikkatini çekiyor. İster istemez. Güzel havaların üstüne bulutlar çöker.
1: Ay, yanlış anlama lütfen. Beni ilgilendirmez aslında. Dilimin ucuna geldi de sordum. Açıklamak zorunda değilsin.
0: Açıklamak zorundayım aslında. Keşke göründüğü kadar kolay olsaydı bu. Kısaca söylemek gerekirse... aynı dili konuşmuyoruz onunla galiba. Şöyle söylesem nasıl olur bilmem. Damlayan bir musluğun altına bir kazan koyarsan... birkaç gün sonra dolduğunu görürsün. Hı hı. Hele musluk bazen inadına su kaçırmışsa. Bilmem anlatabildim mi?
1: İyi ama... insan çok yakınlarına karşı... daha hoşgörülü... daha anlayışlı olmaz mı? Olmak zorunda değil mi?
0: Tam tersi. Bak bu noktada ayrılıyoruz seninle. İnsan çok daha yakınını daha sert yargılar çoğu zaman. Ya da ben öyleyim diyelim. İnsandan bağışlayamayacağı şeyler istenmemeli. Diyelim sokakta bir insan suçsuz ve çelimsiz birini dövmeye kalkarsa ya da hakkını yerse sadece kızarım. Gider çelimsizden yana olur. Belki onu ötekinin elinden kurtarırım ama hepsi bu kadar. Kızar geçerim. Ama bu adam yakınım olursa, diyelim ki babam olursa, o zaman göstereceğim tepkinin içine öfke ve nefret de karışır.
1: Amcam sinirli birine hiç benzemiyor oysa.
0: Ben sinirlenmekten söz etmedim. Her olayın kendi çerçevesi içinde değerlendirilmesi gerektiğini söylemek istedim.
1: Bir örnek verebilir misin? Dur şu radyoyu kapatayım.
0: Örnek. Dedim ya, küçük küçük şeyler. Sonra çok daha büyük şeyler. Arkasından katlanılması güç şeyler. Sonra da patlama. Fizik okudun, basınç olayını düşün. Belki beni hiç anlamıyorsun. Haklısın. Sen o hava içinde yaşamadın çünkü. Bazı şeyler vardır ki anlatılmaz. Güçtür. İnsan burasına kadar doludur ama hadi anlat deseler ağzı kilitlenip susar kalır. Hep içiyle tartışır. Kendi kendisiyle çarpışır ama dışa vuramaz bir türlü.
1: Hı hı, anlıyorum.
0: Anlıyorsan bu iş burada kapandı demektir.

0: Şimdi de senden konuşalım biraz ha. Derslerin nasıl gidiyor?
1: Çok iyi.
0: Müzik?
1: Oh, o hepsinden iyi.
0: Yaldızlı on mu? Beni de en çok korkutan ders de müzik. Birincisi solfejden hep kalırdım. İkincisi sesim berbattı. Oku dediler mi alı al moru mor ter dökerdim. Fakat matematik ıslık çalmaktan kolaydı benim için.
2: Gençlere bak, bu havada evdeler. Dünya tersine döndü.
3: Zafer, nasıl? Sevdin mi buraları oğlum?
0: Her şey, hepsi çok güzel yenge.
3: Babalarınız gelmeden önce ben şu mutfağa gireyim hele. Siz rahatınıza bakın. Ha.
2: Semra şekerim, bir kahve yapar mısın bana? O güzel ellerinle. Yorulmuşum da.
1: Aa, tabii, iki tane yapayım da Zafer abimle karşılıklı içersiniz.
0: Aa, teşekkür ederim Semra, ben
1: aa,
0: içmem.
1: Olur böyle şey.
2: Sigara içer misin?
0: Hayır.
2: Aradan hep bir zaman geçti. Yakışıklı, sevimli bir delikanlı olmuşsun. Herhalde durumu ölçüp bitmişsindir bu süre içinde.
0: Hangi durumu?
2: Durumumuzu diyelim. Her şey ortada. Birbirimizden kopmuşuz. Yan yana gelince aramızda soğuk fırtınalar esiyor.
0: Bunun için beni suçlayacak değilsiniz herhalde.
2: Ben diyorum ki... Suç aramaktan, suçlu aramaktan vazgeçsek de yeniden bir araya gelmeyi denesek. Bunu daha çok baban için istediğimi bilmelisin. Son zamanlarda kendini iyice içkiye verdi. Her şeyi unutmak istiyor. Tek isteği seni yanında görmek. Haksız da değil hani.
0: Hiç sanmıyorum.
2: Ne kadar hırçınsın. Ne de olsa baban o. Senden başka çocuğu var mı ki?
0: Ne yapmamı istiyorsunuz yani? Özür mü dileyim?
2: Özür dileme ama inat da etme. Bazı saplantıları çıkart kafandan.
0: Size göre saplantı, bana göre gerçek. Hele elimde bu kadar güçlü deliller varken. Yapamam bunu.
2: Güçlü deliller. Kim kimin gerçeğini biliyor ki? Bu kadar uzakta yaşandıkça bilebilir miyiz ki?
0: Bunları tartışmak istemiyorum sizinle.
2: Neden? Tartışalım da çıksın ortaya. Babanla evlenmeden önce nişanlıydık Hikmet'le. Ayrıldık, her şey bitti.
0: Bitti mi?
2: Ne demek istediğini sormayacağım sana.
0: O sadece genç ve yakışıklıydı. Üstüne bir de babamın parasını ekledin mi tamamdı. Belki de danışıklı dövüştü bu. Olamaz mı?
2: Olamaz. Hep böyle oluyor nedense. İnsan biraz neşeli, biraz ne bileyim benim gibi hayatı sevince hemen bir kup takı veriyorlar böyle. Babanla aranızda neler geçti bilmiyorum ama onu hiç sevmediğim belli. Ben de onun hayatına girdiğim için...
0: Her an birliktesiniz o adamla, biliyorum. Eskiden nişanlınızdı, şimdi... Konuşmak istemiyorum artık.
2: Yalan.
0: Bir şeyi gizlemek istedikçe gizlemek istediğiniz şeyler artacak. Bunu unutmayın. O günden beri tiksiniyorum sizden.
2: Çocuk, koca çocuk.
0: Çocuk deyip durmayın bana. Çocuk olmadığımı biliyorsunuz.
2: Öyle saçma şeyler söylüyorsun ki.
0: Neresi saçma? Sizi daha dün onunla gördüm.
2: Duydum demek istiyorsun herhalde.
0: Hayır, gördüm. Gözlerimle. 5. caddenin köşesindeki gri apartmana girdiniz. Bir saat sonra da çıktınız. Hadi yalan deyin yine.
2: Sen derslerini bırakmış polisçilik oynamaya kalkmışsın ayol.
0: Hadi desenize. Hayır, ben değildim desenize. Diyemezsiniz. Çünkü gördüğümü anladınız.
2: Evet, o apartmana girdik ama hasta bir arkadaşımızın hatırını sorduk sadece.
0: Ha, sadece o kadar öyle mi? Allah'ım, onun evi o apartmanda.
2: İnsanın geçmişi değil geleceği önemlidir oğlum. Neden her şeyi gözünde büyütüyorsun?
0: Oğlum demeyin bana.
2: Babanı mutlu etmem sana yetmiyor mu?
0: Eğer hala mutluysa onu birinin kış uykusundan uyandırması gerekir.
2: Keşke beni anlayabilseydin. Seninle ne kadar iyi geçirmek istediğimi bilseydin. Al şunu.
0: Ne bu?
2: Para. Al hadi. İstediğin zaman istediğin kadar veririm. Yeter ki tatsızlık çıkmasın aramızda.
0: Parayla ağzımı kapamak istediniz benim. Satın almak istediniz beni. Babamla birlikte yaşadığınız o pis çukura beni de çekmek için. Gözlerimi, kulaklarımı tıkamak için. Hayır. Hiçbir zaman inmeyeceğim o çukura. İnmeyeceğim, hayır.
2: Çocuk. Deli çocuk. sen de gelsene İstanbul'a. Bak sesin de güzelmiş. İşlenirse yıldız bile olabilirsin.
1: Aman yenge, alay mı ediyorsun benimle?
2: Neden şekerim? Olanlar yıldız doğmuyorlar ya. Benim tanıdıklarım var. Seni ellerine verdik mi hemen sivrilirsin. Her şeyin var çünkü. Ah, benim bir sesim olsa.
1: Ben dediğiniz gibi yani istediğim zaman İstanbul'a gidemem ki.
2: Neden?
1: İşte biliyorsunuz.
2: Kızım boş ver ıvır zıvırı sen. Yaşamana bak. Bu gençlik bir daha ele geçmez. Kapımız her zaman sana açık. Yeter ki sen iste. Sana hayatımı bir anlatsam. Hani hayatım roman derler ya, öyle. Her neyse. Şu pencerenin önündeki ağacı neden kesmiyorsunuz ayol? Hem cılız hem görüşünüzü kapatıyor.
1: O ağacın hayatı da bir roman yenge. Güya bu ağacı dedem dikmiş buraya. Söylediklerine göre büyümesi için akla karayı seçmiş. Bir gece rüyasında ak sakallı bir adam görmüş. Bu ağaç kesilir ya da devrilirse ailenin başına büyük bir felaket gelecek demiş. Eskiler böyle şeylere daha çok inandıkları için olsa gerek. İşte bu ağaç kesilemiyor.
2: Bu ağaç çoktan ölmüş be kızım.
1: Babam böyle şeylere çok inanır.
2: Vallahi yazık oluyor sana bu havada. Kısa zamanda burada ne ses kalır sende ne güzel. Hadi bir şarkı söyle de dinleyeyim hadi.
1: Belma yenge lütfen.
2: Sıkılır utanırsan bu iş olmaz.
1: Yok,
2: hadi hayatım.
1: Bak lütfen bak. Yüzüme bakmayın öyleyse ne olur.
2: Tamam.
1: Şeyi söyleyeyim bir ilkbahar sabahı.
2: Tamam.
1: Olur. Ay yok onu söylemeyecektim hayatım. Ay.

0: deli gibi.
1: Bravo, inan ki cevher var sende. Hareketlerin de pek yumuşak.
0: Sürecek. Boş ver.
1: Çok güzel.
2: Abilerim neredeler?
0: Sokağa çıktılar, neredeyse gelirler.
2: İyi.
3: Salih, güreş yapmak hiç aklına gelmedi mi senin? Zamanında biri çalıştırsaydı neler yapılmazdı bu vücutla.
0: İlahi Belma yenge, Salih amcanın aklı bir de güreşe takılırsa.
2: Güreşte herkesi yeniyorum ben.
3: Hiç yaşmam buna.
4: Sevra, biraz gelir misin kızım?
0: Geliyorum anne.
3: İstanbul'da güreş yok ama iş çok. Koşturmaktan yorulacaksın.
2: Ben hiç yorulmam yenge, hiç yorulmam.
3: Oysa Kemal her gece turşu gibi gelir eve. Geçer televizyonun önüne, alır eline içkisini, sızar kalır.
2: O eskiden de çabuk yorulurdu. Babam ona nane molla derdi.
3: Nane molla mı? Neler öğreniyorum burada.
2: O benden büyük ama ben onu hep yenerdim. Ama o çok akıllıdır. Öyle akıllı adam buralarda yok, hiç yok.
3: Hep kızdırır mıydın onu?
2: Oho, çok. Fakat şimdi çok seviyorum onu. Ne derse yaparım. Hepinizi de çok seviyorum. Ne, ben şimdi gidip onları bulayım hemen yenge.

0: Salih nasıl biri Allah aşkına?
1: Oh, onu anlatmak öyle zor ki. Bazen koca bir çocuk, bazen duygulu bir insan. Deli mi, akıllı mı belli değil.
2: Babam bir iki tahtası eksik diyor, ne demekse.
1: Osman olmasa Allah bilir neler olurdu.
0: Oysa ilk bakışta canlı, saygılı, hatta kibar birine benziyor.
1: Ya öyledir, öyledir. Bir şey iste hemen yapar. Hele bana yenge der, başka bir şey demez. Fakat sokakta sataşırlar. Hele bir de damarına basarlarsa o uysal Salih gider, yerine kavgacı, atak biri gelip oturur.
2: Babama göre onun aklı iğreti bir konuk gibi. Gitti gidecek gibi dururmuş başında. Bana göre de iyi doğrusu. Şimdiye kadar hiç hatırımı kırmadı.
1: Bir de kadınlara karşı biraz şey diyorlarmış.
0: Ne diyorlar?

0: Öyle işte. Aman burası küçük bir yer. Herkes biliyor huyunu. Bu yüzden evlenemedi de. Acaba diyorum, İstanbul'un hayhuyunda iş güç derken düzelir mi biraz?
1: Olabilir.
0: Aa, ben yemeğin suyuna bakayım.
1: Kuşlardan anlar mısın Canikom?
2: Hayır, neden?
1: Ben anlarım biraz. Bak, bu Salih kalıbımı basarım akrep burcundandır. Ben ikizlerdenim. Ya sen? Dur söyleme, ben bulayım.
2: Balık.
1: Balık, evet. Başka türlü olamaz zaten. Ben bu konuda epeyce kitap karıştırdım. Burçlar, yıldızlar deyip geçmemeli. Bir alem hepsi.
2: Ya, faldan anlar mısınız?
1: El falından, yürek falından biraz. Kahve falına, iskambil falına pek inanmam. Sen de el falına bakayım mı güzelim? Ver bakayım elini. Güzel. Aman neler görüyorum. Kara kaşlı, kaytan bıyıklı, boylu poslu bir delikanlı görüyorum. İçin kıpkıp ediyor birden. Rüzgar değmiş yaprak gibi havalanıyorsun. Bir yanda sen, bir yanda o.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dede Korkut der ki, oğul babanın yerine geçer, her bir yiğit kendi rızkını arar. Ağ sütünü emdiğin ana hürmetlidir, aksakallı baban devletlidir. Bin bin koyun versin ocağına, ulu Türk boyları toplansın toyuna. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Sert kayalar sökülmesin, ulu ağaçlar kesilmesin. Devletin her daim dik, halkın huzurlu olsun. Eski Türkler geniş bozkır coğrafyasında doğayla iç içe bir yaşam sürdürür ve bu koşullara uyum sağlayacak şekilde bir sosyal ve ekonomik düzen oluştururlar sevgili dinleyicilerimiz. Bu yaşam biçimi yalnızca günlük faaliyetlerini şekillendirmekle kalmaz, kültürel değerlere, yönetim anlayışına ve toplumsal ilişkilere de yön verir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la Türklerin bozkırdaki yaşamlarına sosyal ve ekonomik yapıyı nasıl etkilediğine daha yakından bakacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Oguş, Uruk, Boy, Budun, il kavramlarının ne anlama geldiğini ve özelliklerini sorarak başlayalım isterseniz sohbetimizde, buyurun.
1: Tabii Orkun Bey, zikretmiş olduğunuz kavramlar eski Türk toplumunun küçükten büyüğe doğru sıralanan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı, bir tanesi eksik olduğunda da büyük bir kargaşaya sebebiyet olan kavramlar aslında. Şöyle yine biz de küçükten büyüğe doğru ilerleyelim. Oguştan, yani günümüzdeki adıyla aile kavramından başlayalım Orkun Bey. Oguş, yani aile, toplumun en küçük yapı biriminden bahsediyoruz. Kan bağına dayalı çekirdek aile aslında. Modern çekirdek aile Orkun Bey. Türk toplumunun en küçük yapı taşını oluşturuyor, çekirdeğini oluşturuyor. Sosyal yapıyla alakalı tüm ahlaki ve kültürel değerler de ailede şekilleniyor. Günümüzde olduğu gibi. Sonra Uruk Orkun Bey, yani aileler birliği, günümüzdeki sülale kavramı devreye giriyor. Oguşların birleşmesiyle uruklar, yani sülaleler meydana geliyor. Akraba olan tüm aileler sülale sayılıyor ve birbirlerini koruyup kollamak durumundalar her şartta. Bunun dışında uruklar arası dayanışma var. Yani sülaleler arası sosyal güvenliklerini sağlama, birbirlerini savunmak gibi görevleri var yine. Sonra boylar, yani kabileler meydana geliyorlar. Onlar da o sülalelerin bir araya, urukların bir araya gelmesiyle boylar oluşuyor ve bu çok büyük bir yapı Orkun Bey. Anlamı sülaleler birliği aslında. Her boyun kendine ait bir beyi, beyin boyu için seçmiş olduğu bir tamga var. Hatırlayalım, bunlar bitkiler de olabilirdi, hayvanlar da olabilirdi. Ve bir yaylağı oluyordu çünkü Türkler için önemli. Ve boy beyleri boyunun çıkarlarını korumak için her şeyi yapmak zorunda Orkun Bey. Ve bu da en sonunda budunu, yani milleti, halkı oluşturuyor. Boyların birleşimiyle meydana gelen hem siyasi hem bir sosyal birlikten bahsediyoruz. Ortak bir kültüre, ortak bir dile ve ortak bir geleceğe sahip insanlar budunu, yani milleti meydana getiriyordu. En sonda Orkun Bey il, yani devlet oluşuyor. Bu da bağımsız bir devletten bahsediyoruz. Budunların bir teşkilat oluşturmasıyla yine meydana geliyor. Tabii ki bir yönetici var. Bu da Hakan. Hakan devlet olarak halkı koruyup kollamak, onların bütün sosyal olanaklarını da sağlamak zorundadır.
0: Peki, eski Türklerde sosyal yapının temel taşı olan oguş, yani temel çekirdek aile kavramı bugünkü aile yapımızdan farklı mıydı?
1: Orkun Bey, aslında çoğunlukla aynı. Anne baba ve çocuktan oluşan bir kavramdan bahsediyoruz oguş derken. Şöyle ki, benzerlikleri zaten bu anne baba ve çocuktan oluşması ve modern aile yapısının da temelini oluşturmasından dolayı büyük bir benzerliği var. Yine bir benzerlik, dıştan evlilik, yani egzogami var. Aile içerisindeki evliliği yasak kılıyor eski Türk toplumları. Keza günümüzde de çok iyi karşılanmıyor zaten. Tek eşli olması yine aynı, monogami. Eski Türklerde birden fazla eş yasaktı, günümüzde de böyle. Ama yine bir şey daha var, bir husus daha var. Farklı olan daha doğrusu. Şöyle ki, kadınlar devlet yönetiminde de, yani bir aile devleti oluşturuyordu ya bütün basamaklarla, daha fazla söz hakkı sahibiydi. Karar alma mekanizması daha üst bir noktadaydı. Yani erkekle beraber bütün için her şeyi yapma hakkı vardı. Ok atıyordu, savaş meydanında savaşma hakkı vardı, yönetimde söz sahibiydi. Bir benzerlik mülkiyet edinme hakkı vardı, boşanma hakkı vardı. Yine evlat edinme hakkı vardı kadının, tıpkı günümüzde olduğu gibi. Ama siyasi bir sorumluluk olarak şöyle ayrılıyor Orkun Bey. Günümüzde ailelerin direkt bir siyasi oluşum olmadığını biliyoruz. Ama eski Türklerde aile direkt bir siyasi oluşumdu. Yönetimde alınacak kararlarda ya da Hakan'ın yönetimde uymadığı alanlarda müdahale etme hakkı vardı. Burada bir ayrım noktamız oluşuyor bizim.
0: Evet. Aile çok önemliydi eski Türklerde. Bunu biliyoruz ve hep söylüyoruz. Çünkü devlete, yani az önce belirttiğiniz gibi, ile giden bir hiyerarşik yapı aileyle başlıyordu Türklerde. Peki bu hiyerarşik yapı Bozkır'da nasıl bir öneme sahipti?
1: Evet Orkun Bey, bu bizim biraz önce zikrettiğimiz hiyerarşik yapı aslında bir sosyal şema değil. Daha üst bir görevi var. Ne o da? Hayatta kalma stratejisi. Cümlemin başında da söyledim. Bu hiyerarşik yapıdan herhangi biri eksik olursa ya da diğerine bir itaatsizlik yaparsa, savunmada yer almazsa bütün sistem çökmüş oluyor. Yani hayatta kalma olasılığınız kalmıyor. Neden bu kadar önemli bu zincirin aksamaması? Savunma ve askeri disiplin açısından çok önemli. Bozkır her an saldırıya açık bir alandan bahsediyoruz. Bu hiyerarşik yapı barış zamanında bile o sosyal organizasyonlarla birbirlerine olan bağların arttırılması gerekiyor ki savaş zamanında da illerini koruyabilsinler. Aynı zamanda küçük aile yapılarını da koruyabilsinler Orkun Bey. Burada da tabii ki Hakan'a bir görev düşüyor. O hiyerarşiyi sağlaması ve sürdürmesi için. Ekonomik güvenlik ve iş bölümü var hepsinin kendi arasında. Biz göçebe bir toplumuz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geniş mera alanları var ve bunların idare edilmesi gerekiyor. Yine bunların idaresi, devamlılığının sağlanması bu hiyerarşik yapıyla beraber sağlanıyor. Bunun dışında bir dayanışma var Orkun Bey. Bu hiyerarşik yapı tabii ki kendi içlerinde zaten bir dayanışmaları var. Yoksa dış tehditler tarafından mağlup edilirler. Ama aynı zamanda o hiyerarşik yapı kendi içerisinde dayanışma içinde. Hep birbirlerini destekleyerek ilerlemek zorundalar. İşte toylarda bir araya gelerek ya da başka etkinlik hep bir araya gelerek birinin eksiği varsa diğeri tamamlamak zorunda. Birine bir şey yapıldıysa hep birlikte cevap verme zorunlulukları var. Bu sayede de siyasi iktidar devam ediyor Orkun Bey. Bakın Hakan'ın, yani en tepedeki kişinin siyasi iktidarının devam etmesi de bu hiyerarşik yapının korunup devam etmesiyle alakalı bir durum.
0: Evet, Oguş Çekirdek aile demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Ardından bu ailelerin birliği, akrabalar ya da sülale diyelim, Uruk ortaya çıkıyor. Uruk'tan sonra da bir boy yapısı ortaya çıkıyor. Aileler birliğinin de tekrar bir araya gelişi, sülalelerin bir araya gelişiyle artık bir boyunuz oluyor. Bu boy yapısı siyasi bir güç olarak da karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Bunun önemi nedir diye sormak istiyorum.
1: Evet Orkun Bey, Uruklar da boylar da sadece bir akrabalık topluluğu işlevi olmayan bir topluluk değil. Her ikisi de hem siyasi hem de askeri motorlar aslında, yani o devletin ilerleyebilmesi için siyasi olarak da askeri olarak da bunlara ihtiyaçları var. Şimdi siyasi güç olarak karşımıza çıkıyor dedik her ikisi de. Devletin iskeleti, yani devletin devlet olabilmesi için Orkun Bey hem bir boya hem de uruk, o aileler birliğine ihtiyacı var. Neden? Çünkü alttan devleti besleyen unsurlar oldukları için. Ve şöyle bir şey var Orkun Bey, biliyorsunuz ki Hakan'a yönetme yetkisi Tanrı tarafından veriliyordu. Yani bir kut inancı vardı. Hakan kuta sahip olsa bile eğer urukla boyların isteklerine kulak asmıyorsa, kurultayda ona söz hakkı vermiyorsa Hakan'ı görevden alma ve emirlerini uygulatma hakkına sahiplerdi. Bakın tamamen siyasi otoriteyi hem destekliyorlar hem de siyasi otoriteye müdahale hakları var. Bunun dışında yine Kaan'ın Hakan olabilmesi için, yönetici olabilmesi için urukların ve

0: boyların rızasını alması gerekiyordu. Kutu alsa bile onların rızasını almadan yönetici olamıyordu. Bunlar karar mekanizmasıydı Orkun Bey. Uruklar da boylar da kurultaylarda Hakan'la beraber gerekli görülen mevzularda karar alma, karara itiraz etme ve kararı uygulatma hakkına sahiplerdi. Bakın tamamen demokratik bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bir savunma hattı oluşturuyorlardı askeri olarak da Orkun Bey. Uruklar da boylar da devleti dış güçlere karşı koruyabilmek için bir savunma hatta oluşturuyorlardı yapılarındaki kişiler sayesinde.
1: Evet. Bozkır kültüründe kadın ekonomik ve sosyal hayatta erkekle yan yana duruyor. Türk kadınının o dönemdeki hakları ve toplumdaki kurucu rolü hakkında neler söylenebilir?
0: Evet Orkun Bey, Türk kadını tarihin tüm dönemlerinde el üstünde tutulmuş ve baş üstünde taşınmış bir karakterden bahsediyoruz. Tamamen eşitlik unsuruna dayanan bir sistemden bahsediyoruz yine. Kadın sadece bir eş ya da bir anne ya da bir meta olarak görülmüyor. Erkeklerle bütün hakları, aynı haklara sahip, yönetimde söz sahibi, gerekirse kılıç kullanan, at binen bir baş aktörden bahsediyoruz aslında. Ve aynı zamanda çok kıymetli bakın bu. Çünkü modern toplumlara çok geç gelmiş bir şey. Ama biz tarihi sahnede de kadınların sosyal ve hukuki hakları vardı. Neydi onlar? Mülkiyet hakları vardı Orkun Bey. Kadınlar tıpkı erkekler gibi onların da malları vardı, hayvan sürüleri vardı ve mülk sahibi olabiliyorlardı. Bunun dışında boşanma ve velayet hakları vardı. Bakın çok eski zamandan bahsediyoruz. Eşlerinden memnun değillerse boşanma hakları vardı ve çocuklarının velayetini kendi üzerlerine alma hakları vardı. Söz hakları vardı Orkun Bey. Hem aile içindeki olaylarda hem devletin yönetimiyle alakalı o boylar arası iletişimde kadının söz hakkı vardı erkeğin olduğu gibi. Ekonomik ve kurucu bir rolü vardı Orkun Bey. Kadınlar yine iş hayatında içindeler. Ne yapıyorlardı? Üretim ve sanatın ilerlemesi kadınlarla alakalıydı. Çadırların yani otağların kurulması, onların meydana getirilmesi kadının sorumluluğundaydı. İskit kadınlarının biz ticaret yaptığını biliyoruz. Bakın çok kıymetli bir bilgi bu. Diğer toplumlarla ticaret yapma hakları vardı ve hayvancılıkla yine kadınlar uğraşıyorlardı. Aynı zamanda siyasi olarak da bir aktör olarak kendilerine yer bulmuşlardı. Şu çok önemli Orkun Bey, biz her zaman toplumu bir arada tutan unsurun töre olduğunu biliyoruz. Törenin sağlayıcısı ve uygulayıcısı da Türk toplumunda kadındır.
1: Hayvancılıkla uğraştıklarını söylediniz. Kadınların bu hayvancılık Türkler için sadece bir besin kaynağı değil, ekonominin tam merkezi durumunda değil mi hocam? Atın ve koyunun bozkır hayatındaki ekonomik yeri söz konusu. Nedir bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Evet, tüm Türk toplumlarında özellikle de Orkun Bey İskitler'de ve Hunlar'da hayvancılık sadece bir besin kaynağı değildi, ekonomik bir önem de taşıyordu. Şöyle ki at bozkırın biliyorsunuz en baş unsurlarından bir tanesi. Sadece bir yiyecek ya da savaşta kullanılan bir baş aktör olarak değil, aynı zamanda hızlı bir sermaye kaynağı Orkun Bey. Şöyle ki ulaşım ve ticarette kullanıyorlar. O İpek yolu üzerindeki ticari kervanların güvenliği, onların sağlanması at sayesinde oluyordu. Aynı zamanda bir gıda ve ham madde olarak görülüyordu. Ve yine atı başka toplumlara satarak da bir gelir elde etme durumu söz konusuydu. Bunun dışında işte koyun yine çok önemli. Evet bir yiyecek, aynı zamanda ekonomik bir değeri var. Nedir o? Yine ticari mübadele yaparak Türkler koyunla yine bir gelir elde etme, vergi ödemeleri ya da alışveriş yapma gibi bir hak kazanıyorlardı. Bunun dışında tabii ki beslenme de temel protein kaynağı ve giyim ve barınmada da çok önemli. Hatırlayalım Orkun Bey, yurt çadırları yine koyunun tüyleriyle dokunuyordu ya da işte yere sarılan kilimlerde de yine koyunun tüylerinden istifade ediliyordu. Yani biz sadece hayvanları, özellikle atı ve koyunu beslenme kaynağı olarak değil, ekonomik bir gelir elde etme ya da mal değişikliğiyle kendimize bir şeyler alma hususunda da ikisini kullandık.
1: Evet. Türklerin sadece göçebe olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Fakat eski Türklerin tarımla uğraştıkları da biliniyor hocam. Hangi bölgelerde nasıl bir tarım metodu uyguluyordu eski Türkler?
0: Evet, bu büyük bir yanılgı. Türkler sadece göçebe değiller. Tabii ki yerleşik yaşama geçtiği süreçler de var. O da neydi? Yaylak ve kışlak arasındaki bir hayat Orkun Bey. Şöyle ki tarımda yapılan Türklerin yaptığı yenilikler ve büyük teknolojik şeyler var. Ne onlar? Suyun bulunduğu, iklimin el verdiği bütün vahalarda Türkler tarım yapmışlar Orkun Bey. Şöyle ki nehir boyları ve vadiler. Biz buna neye örnek verelim? Seyhun'u, Ceyhun nehirlerinin kıyılarında ya da İdil Volga nehrinin de yine hep o kıyıları çok önemli

0: tarım havzaları ve Türkler de burada tarım yapmışlar. Bunun dışında o Orta Asya'nın iç kısımlarındaki vahalarda yine yerleşik tarım çok gelişmişti. İskit coğrafyası, bakın İskitler tarıma çok elverişli toprakları bulup tarım yapan Türk toplumlarından bir tanesi. Karadeniz'in kuzeyinde Orkun Bey buğday ihraç ediyorlar. Bakın tarımda o kadar iyiler ki buğdayı ihraç eden bir konuma geliyorlar. Ve bizim tarımla ilgilenmediğimize herhalde en büyük cevaplardan bir tanesi. Bunun dışında tarım metodu ve sulamayla alakalı metotlar icat ediyor Türkler. Çünkü Bozkır'ın kurak bir yapısı var. Suya ihtiyaç var. Suyu da bir yerden bir yere getirmek gerekiyor. Ne yapıyorlar? Töte kanalı var Orkun Bey. Hunlar ve Göktürkler döneminde kullanılan bir kanal. Töte kanalı Altay bölgesinde bulunuyor. Bunun sayesinde Türkler sulama sistemi yapmış oluyorlar. Yine sulama kanalları ve bentler inşa ediyorlar. O tarım alanlarına suyu getirebilmek için. Yine tohum ıslahı yapıyorlar. Bakın kendi iklimlerini adapte edebilmek için tohumları. Eski zamanlarda tohum ıslahı yöntemini geliştirip bunu kullanıyorlar. Arpa ve buğday olmak üzere çok fazla şey yetiştiriyorlar. Mısır ve darı da buna dahil. Endüstriyel bitkiler üretiyorlar. Hatırlayalım, dokumada bunu kullanıyorlardı. Yine tarım aletlerini o kadar ergonomik hale getiriyorlar ki daha kullanışlı olabilsin diye. Bunu da yine demircilikteki o deha sayesinde tarımı rahatça yapabilecekleri sapanlar, çapalar ya da oraklar yapıyorlar Orkun Bey. Bir de çok enteresan, yine tabii ki o göçebe kısma bir geçiş yapacaklar zamanın belli aralıklarında. Depolama sistemini buluyor Orkun Bey. Türkler o tarım yaptıkları ve elde ettikleri ürünleri depolarda saklıyorlar. Biz buna ur diyoruz ve zamanı gelince tekrar o depodan çıkarıp kendilerine yiyecek yapıyorlar.
1: Çin'le olan ticari ilişkilerinde serbest ticaret pazarları kurduğunu biliyoruz Türklerin. Bozkır'ın ortasında kurulan bu pazarların o dönemin dünya ticaret tarihinde de büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Evet, aslında günümüzdeki o modern gümrük sistemini Türkler kuruyor Çin'le ticaret yaparken Orkun Bey. Şöyle ki Bozkır'ın ortasındaki o pazarlar kayıt dışı alışverişin önüne geçiyor. Belirli kurallara bağlı devlet kontrolünde bir ticaret başlıyor bu sistem sayesinde. Hem Çin'in hem Türk toplumunun karşılıklı onayıyla kuruluyor bu pazarlar ve tüccarların hem can güvenliği hem de mal güvenliği kontrol altına alınıyor ve onlara bu şekilde bir söz verilmiş oluyor. O İpek Yolu'nun o can damarı olan bölgeler, yani onların ticarete açılması, yine güvenliğin sağlanması, buradan bir gelir elde edilmesi yine devlet kontrolünde gerçekleşiyor. Ve Orkun Bey, bu pazar sayesinde kültürel ve teknolojik bir alışveriş oluyor. Türkler Çinlerin kültürlerini öğreniyorlar çünkü sürekli bir alışveriş meydana geliyor. Çinliler de Türklerin kültürlerini öğrenip adapte oluyorlar. Hem de pantolonu biliyorsunuz biz icat etmiştik. Bu kültürel alışveriş sayesinde de yine işte Çinliler pantolonu öğreniyorlar, atı yerlemeyi, atı daha da ehlileştirmeyi bu ticaret sayesinde bizden öğrenmiş oluyorlar.
1: Hocam aynı zamanda Türkler için demirci kavmi de deniliyor. Madencilik ve demir işleme zanaatı da Türk ekonomisine ve askeri gücüne mutlaka bir üstünlük sağlıyordu. Kısaca bunu da hatırlatalım isterseniz
0: Şöyle
1: dinleyenlerimize.
0: Orkun Bey, diğer milletler de tabii ki demiri kullanıyorlar ama onlar basit aletler yapıyorlar. Fakat Türkler burada bir devrim yapıyorlar ve yaşam biçimine dönüştürüyorlar. Bunu da savaş meydanlarında, günlük hayatta, tarımda çok rahat bir şekilde kullanıp üstünlük sağlıyorlar.
1: Peki eski Türklerde toy adı verilen şölenler vardı. Bu toyların amacı neydi? Sadece yemek yemek için mi düzenlenirdi yoksa bu toplantıların siyasi bir yönü var mıydı?
0: Evet Orkun Bey, kesinlikle siyasi bir yönü var ve devletin birliğini pekiştiren törenler bunlar. Şöyle ki siyasi ve idari yönü belirtiyordu. Bir bu toylar sayesinde devletin o en üst organı olan kurultaylar toplanıyordu, karar alınıyordu, bazı kararlara itirazlar edilme hakkı vardı ya da boyların o birliğe katılması işte ve aynı zamanda bağlılığı ölçülmüş oluyordu toylar sayesinde. Bakın sadece bir eğlenceden ya da yemek yemeden bahsetmiyoruz. Sosyal ve ekonomik bir dayanışma var Orkun Bey. Toylar sayesinde Hakan sahip olduğu mal varlığını, yiyecekleri bir günde olsa halkına açmış oluyordu. Hep beraber yiyip içme hakkı elde edilmiş oluyordu ve mal paylaşımı yapılıyordu. Aynı zamanda hukuki ve törensel bir bir önemi de var Orkun Bey. Çünkü toylardaki oturma düzeni, yemeğe ilk kimin başlayacağı da Türklerdeki hiyerarşiyi bize anlatmış oluyor.
1: Peki hocam, son olarak bozkır hayatı insanı disiplinli ve dayanıklı olmaya zorluyor. Bu yaşam tarzının bugünkü Türk karakteri üzerinde de izlerini görebiliyor muyuz?
0: Evet Orkun Bey, biz her zaman hayatta kalma mücadelesi veren bir toplumuz ki hala bu devam ediyor. Şöyle ki, pratik zeka ve hızlı çözüm üretme yeteneğine sahip Türk

0: güzel. Çünkü Bozkır zaten zor bir yaşamdan, zor bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Hızlı düşünmek ve hızlı hareket etmek zorundasınız. Yılmaz olmak zorundasınız. Pes etmemek zorundasınız. Kültürel kodlarımızda bu olduğu için biz hala pes etmeyen, her türlü zorluk karşısında pratik çözümler üreten, dayanıklı ve yardımlaşmaya, yani imece kültürüne çok özen gösteren ve bunu da gerçekleştiren bir toplumuz. Bu nereden geliyor? Bizim tarih sahnesinden günümüze ulaşan kültürel kodlarımız sayesinde.
1: Değerli dinleyenler, eski Türklerde bozkır yaşamı, ekonomik faaliyetler ve sosyal yapı arasında güçlü bir bağ sayesinde denge kazanır. Hayvancılığa dayalı üretim, yaşam biçimini şekillendirirken dayanışma ve disiplin toplumsal yapıyı güçlendirir. Bu özellikler, Türklerin tarih boyunca farklı coğrafyalara yayılmasına rağmen kimliklerini korumalarında ve köklü bir kültür oluşturmalarında önemli rol oynar. Bugün eski Türklerin bozkırdaki yaşamlarına sosyal ve ekonomik pencereden bakmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması, güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitti Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti. Bu savaş durmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mevcut süreçte merkezi rol oynadığına dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in barışı zedeleyen politikalarına karşı ABD'nin etkisini daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, Türkiye ve ABD ilişkilerinin 100. yılının her iki ülke için stratejik dönüm noktası olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Belki içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sadat Saptak'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Amasya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Spor. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Haberleri dinlediniz.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Sefa Aktan sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında eğer bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım. 90-312-463-3419, 90-312-463-3421.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi elbette bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Bu bilgileri aktardıktan sonra neyle devam ediyoruz?
1: Haftanın yıldızlarıyla. Haftanın yıldızları.
0: Evet, başlangıç noktamız yine Kültür Yolu Festivali. Durak Ankara, 9 günlük kültür sanat maratonu devam ediyor. 19 Eylül'de başlayan festivale bu yıl gastronomi damga vuruyor. Elbette operadan baleye, konserlerden geleneksel sanatlara pek çok etkinliği görmek de mümkün. Bu hafta festival kapsamında sanatseverler hangi etkinlikleri izleyebilecek?
1: Evet, haftanın en büyük başlıklarından birisi elbette Ankara Kültür Yolu Festivali. Festival boyunca Ankara'da 42 mekanda 518 etkinlik düzenlenecek ve bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Salonu'nda ünlü kanun virtüözü Artaç Doğan kuartet konseri olacak. Çok keyifli bir kanun konseri olacak şüphesiz. Ve tabii ki yarın akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türk sinemasının altın çağına damgasını vuran efsanevi melodileri görkemli bir senfonik şölenle CSO Ada Ankara'ya kendi sahnesine taşıyor. Kuşaklar boyunca hafızalara kazılan o Yeşilçam şarkıları var ya.
0: Gönül telimizi titreten birbirinden güzel şarkılar.
1: Her seferinde böyle farklı bir duyguyla dinleriz. İşte onlar bu konserde dinlenecek efendim. Konseri şef Rustam Rahmetov yönetecek. Solistler ise Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç olacak. Tabii ki festival bununla da kalmıyor. 23 ve 25 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenecek Tango Tutkusu. Ve geçen sezonda da bu eser sahnelenmişti efendim. Yine 23-25 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Tabii ki devam ediyor şüphesiz. Nelerle devam ediyor? Güzel sanatlardan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar pek çok etkinlik Ankaralılarla buluşacak. Tabii ki hep geçen hafta da söyledik, iki tane büyük orkestrayı ağırlayacak Ankara CSU Ada Ankara sahnesi. Bunlardan birisi 26 Eylül'de Ulusal Arap Orkestrası, Filistinli vokalist Nayi Barghouti ile sahnede olacaklar. Keyifli bir konser olacak şüphesiz. Çünkü uzun zamandır bekleniyordu ve reklamları da yapılıyordu. Dolayısıyla bu etkinlikle beraber Ankaralılar aslında sezon açılmadan önce hem tiyatronun hem operanın CSO'nun sezonu açılmadan önce bir ısınma turu yapmış olacaklar.
0: Filistin'den gelen bir sanatçıyı ağırlamak da bizim için çok kıymetli. Çünkü Filistin Türkiye olarak bizim çok önemli bir davamız. Orada yaşanan drama, trajediye sürekli dikkat çekiyoruz. Dolayısıyla oradan gelen bir sanatçının bir sanat platformunda yer alması da kendi içinde son derece duygusal ve anlamlı diye düşünüyorum.
1: Duygu yükü yüksek bir konser. Dolayısıyla Ankaralıları bu konsere bekliyoruz.
0: Bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ağırlayacak. Dünyanın saygın orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. bu konserle 25 Eylül'de başlayacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserine ilişkin detayları da Yasemin'den alıyoruz.
1: Evet, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası müzik direktörü olan uluslararası alanı tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken şef Vasily Petrenko İstanbul'da iki farklı programda bu özel konserde sahnede olacak ve tabii ki Ankara'da da bir akşam boyunca orkestrayı yönetecek. Yine az önce söylediğimiz gibi farklı ve özel bir konser. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası yıllardır Ankara'da konser vermiyordu. İstanbul'a yaklaşık bir 10-12 yıl önce gelmişlerdi. Dolayısıyla Ankara'lılar için belki uzun yılın ardından ilk kez olacak. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserini söyledin sen az önce. 25 Eylül Cuma günü 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Türk Telekom Opera Salonu'nda. İlk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Çok özel bir konser. Hem İstanbul Kültür Yolu Festivali zaten dolu dolu bir festival bekliyor İstanbul'u. Hem de aynı zamanda aslında Türk Telekom Opera Salonu'ndaki sezonun ilk klasik müzik konserlerinden birisi bu da. Konserde Çaykovski'nin 5. senfonisi seslendirilecek ve klasik müzik severler için aslında unutulmaz bir akşam olacak. Aynı konser yine Ankara'da var ve Ankara'da da yine aynı repertuarla sanatseverlerin karşısına çıkacak İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası yine müzik severler için çok güzel bir akşam olacak şüphesiz.
0: Hep söylüyorduk ya yazarlarında, yazın kendi doğasından ötürü sanatsal etkinlikler biraz kurak, biraz çorak ve kısır. Ama işte sonbaharla birlikte bir başladı, pir başladı. Her taraf dolu dolu, herkesin kendi beğenisine, kendi zevkine, kendi bakış açısına göre geniş bir yelpazede farklı farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor. Bu da apayrı bir zenginlik içeriyor diyelim ve altını çizelim.
1: Evet.
0: Contemporary İstanbul bu hafta Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor sevgili dinleyiciler. Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu 23-27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Fuar, yeni galeriler, büyük ölçekli yerleştirmeler, sanat ve tasarımın sınırlarında dolaşan partner projeleri ve Tersane İstanbul'a yayılan yeni mekansal kurgusuyla 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar şehrin sanat gündemini belirlemeye hazırlanıyor ve bakalım Yasemin fuara ilişkin bize neler söylüyor?
1: Akbank ana sponsorluğunda düzenleniyor her sene olduğu gibi Contemporary İstanbul ve 16 ülkeden 70 galeriyi bir araya getiriyor. Bu aslında sanatseverler için resim, heykel, enstalasyon sevenler için şüphesiz büyük bir fırsat. Az önce de söyledin sen, yazın o hareketli günlerinden sonra gerçekten sanatın içine düşmüş olacak katılımcılar. Tabii ki bu 70 galeriden 22'si de fuara ilk kez katılıyor. Bu aslında koleksiyonerler için de şüphesiz çok başarılı bir şey. Çünkü pek çok esere erişim noktasında önemli bir network sağlayacak. Fuar 23 Eylül'de başlıyor dedin ama 22 Eylül'de yalnızca davetlilere açık. Ve 23 Eylül'de VIP ön izleminin ardından tabii ki tüm sanatseverlere kapılarını açmış olacak. Biraz daha mekanı genişletildi bu sene. Dolayısıyla 70 galeri daha rahat rahat yerlerini alacaklar. Ülkelerin içerisinde hani onlardan da bahsedelim. Paris, Berlin, Lisbon, Madrid gibi Avrupa merkezlerinin yanı sıra Hong Kong, Tokyo, Yeni Delhi ve Tahran gibi pek çok ülkeden, şehirden sanatseverler bu fuarda olacaklar. Dolayısıyla galeri standları, kurum sunumları, söyleşiler, özel projeler, pek çok şey aslında güzel sanatlar öğrencileri içerisinde çok önemli bir havza olduğunu düşündürüyor bana bu fuarın. Başarılı olsun, keyifli olsun.
0: Yolu açık olsun, evet. Dinleyicisi, seyircisi bol olsun diyelim. Son olarak Antalya'dayız sevgili dinleyiciler. Şimdi paylaşacağımız gündem maddesi aslında biraz sonra burada ağırlayacağımız konuğumuzla direkt bağlantılı.
1: Evet.
0: 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale

0: Festivali bu hafta sona eriyor. Festivalin kapanışında Kazakistan'ın ABAY adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Spartaküs Balesi'ni 25 ve 26 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'na sahneleyecek.
1: Ne kadar güzel olur orada olsak değil mi?
0: Ne güzel olur.
1: Ah, ne güzel olur.
0: O muhteşem akustiğin içerisinde değil mi? O seçkileri dinlemek büyük bir ayrıcalık olsa gerek.
1: Kesinlikle. Festivalin son iki temsiline senin de söylediğin gibi Kazakistan'dan gelen o özel ekip Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu yer alacak.
0: Kardeş Kazakistan.
1: Evet, kardeş Kazakistan. Aram Hacaturyan'ın bestelediği Spartaküs Balesi'ni 25-26 Eylül tarihlerinde sahneleyecek ve her iki gösteride 21'de başlayacak. Antalya'ya gidenlere duyulur buradan. Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanan gladyatör Spartaküs'ün özgürlük mücadelesi anlatılıyor bu eserde ve tarihi tiyatronun atmosferine de çok uyacak elbette. Eserde tabii ki özgürlük, aşk, mücadele temaları var ama o dansın anlatım diliyle sahnede ayrı bir vücut buluyor. Aspendos'taki yapımın koreografisini Kazakistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Zorbek Rabyavey'e ait ve eserin librettosu Nikolay Volkova'ya ait olduğunda buradan söyleyelim. Ama tabii sadece bununla sınırlı değil. 19 Eylül'de Carmina Burana sahnelenmişti. Bu akşam yine Carmina Burana sahnede olacak. İzleyen arkadaşlarım var. Büyülenmişler, çok beğenmişler, bayılmışlar. Karl Orff'un dünyaca ünlü eseri hakikaten Aspendos'a çok yakışmış. Diliyoruz biz de belki gelecek yıl izleriz, kim bilir.
0: Hep şöyle bir ütopyamız var ya Yasemin, keşke bir ışınlanabilsek. Ah, bütün keşke. Bu eserleri, seçkileri hiç kaçırmadan dinleyebilsek ama böyle bir fırsat yok. Bir seçim yapmak durumundayız. Haftanın yıldızlarını tamamladık.
1: Tamamladık.
0: Şimdi dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Biraz sonra kıymetli bir konuğumuz, stüdyomuzda konuğumuz olacak. Kendisiyle opera ve balenin renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Görüşmek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, biz programlarımızda her zaman hangi konuğumuz gelirse gelsin hep şu cümlenin altını çizdik. Amacımız yaklaşık bir saat boyunca sanatın iyileştirici gücünü ortaya çıkarmak. Çünkü gündelik hayatın kendine özgü karmaşasından, gerginliğinden, tek düzeliğinden uzaklaşmanın en güzel yollarından biri, sanatın o renkli, sıcak, huzurlu, derinlikli dünyasına kendimizi bırakmak. Bugün de öyle yapacağız. Malum Devlet Opera ve Balesi'nde yeni sanat sezonu başladı. Geniş bir yelpazede öylesine zengin bir repertuar sanatseverleri bekliyor ki programımızın sınırlı süresi içinde elbette ki hepsinden bahsetme şansımız yok. Ama ana hatlarıyla sezonu değerlendirmek istiyoruz. Konuğumuz da bütün yoğunluğu içinde bizi kırmayıp yayınımıza katılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan. Sayın Salcan, yanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de bu buluşma için size teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olur. Hem İnşallah. Bizler için hem dinleyicilerimiz için.
0: Yayına girmeden önce Yasemin'e de söyledim. O kadar pozitif bir enerjiniz var ki, güler
1: evet.
0: yüzlü.
1: Teşekkür ederim.
0: Eminim bugünkü sohbetimize, yayınımıza da bu enerji yansıyacaktır.
1: Umarım inşallah.
2: Tabii o enerji hem kişisel yönü Barış Bey'in, hem de aslında sadece bizim ve sanatseverlerin değil, sizin de bir yeni sezon heyecanınız
1: evet,
2: var.
1: Evet.
2: Elbette yine çok keyifli bir sezon sanatseverleri bekliyor. Evet. Sanatsever yelpazeniz artık çok genişledi. Opera, bale yani genç kuşaklarca seviliyor, daha çok takip ediliyor. Artık bir kesime sıkışmış değil. Bunu elbette görüyoruz ki bilet satış rakamlarına yansıyor
1: evet,
2: bu.
1: Evet.
2: Peki bu heyecanı yeni sezonda daha nasıl yaşayacağız? Nasıl bir güçle yaşayacağız? Yeni premierleri merak ediyoruz özellikle. Bunlardan isterseniz özellikle Ankara ve İstanbul özelinde başlayalım.
1: Doğru söylüyorsunuz. Yani eski zamanlardan daha fazla seyirciye ulaşabildik. Çünkü birazcık aslında tarz değiştirdik. Daha çok yeni eserlere ve bölgesel çalışmalara yöneldik. Samsun'un seyirci kitlesi, izleyici kitlesi, dinleyici kitlesi farklı. İstanbul'un dinleyici, izleyici kitlesi farklı. Bu son 3-4 yılda illerin gereksinimlerine göre eser programlarımızı seçtik ve tahminimizin üstünde bir seyirci artışımız oldu.
0: Çünkü herhalde her şeyin kendine özgü bir dinamiği var.
1: Tabii.
0: Kendine özgü bir bakış açısı var.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani bir şablon halinde değil de o dinamiği gözeterek herhalde bütün bu eserler sahneleniyor diye düşünüyorum.
1: Tabii ben de konservatuvar mezunuyum. Ama benim bile bazen izlerken zorlandığım eserler oluyor. Dolayısıyla şimdi ilk defa operayla tanışan bir izleyici, bir seyirci için bazı şeyleri dayatmamak lazım. İşte Samsun'da, küçük illerde genelde bu yönde ilerledik. Bir de bizim kuruluş kanunumuzun ikinci maddesidir. Opera, bale ve müzik sanatını yaymak, yaygınlaştırmak ve yeni eserlerin yazılmasını teşvik etmek. Aslında kurum bu sebeple kuruldu. 1971'de ilk çıkan kanunumuzda. Dolayısıyla bu taraftan da bakınca biz son 3-4 yılda Türk eserlerini de arttırdık, yeni yazımları da arttırdık. Çok zor bir opera bestelemek, bir bale bestelemek. Fakat denemek de lazım. Çünkü denenmedikçe
0: Doğru.
1: aynı eksende sıkışıp kalıyoruz. İyi, başarılı da oldu birçok ya. Bir de gün yüzüne çıkarılamamış eserleri de gün yüzüne çıkardık. İstanbul'da işte Adnan Saygun'un Gılgameş Operası, yeni bir opera yazıldı, Edusa Operası. Müzikal noktası, şimdi müzik sanatını yaymak diyor. Ben bunu yorumluyorum. Bizim Türkiye'de müzikal de yapmamız gerekiyor. Her zaman olmasa da bizim asli görevimiz opera ve bale. Ama iyi, yüksek kalitede müzikal de yapmamız gerekiyor. Oralara da biraz eğildik. Dolayısıyla bu seyirci daha sonra yapabileceğimiz en ağır esere de geliyor.

0: Yeni sahneler, yeni
1: Evet.
0: daha çok biletin satımına yönelik tabii ki
1: Evet.
0: talepler olacak ve siz bu talepleri de bu sene karşılamak için yorulacaksınız.
1: İnşallah Ankara'da mesela sığamıyoruz. Artık salonumuza 590 kişilik bir salonumuz var. Harika
0: Evet.
1: bir tarihi opera binası. Bizim için çok özel, önemli. Ama sığamıyoruz. Bazen seyircilerimizle bu noktada problem yaşadığımız zamanlar da oluyor. Doğru. Şimdi burada Ankara'da yavaş yavaş oraya da girmiş olayım. Sezonumuzun ilk premieri Figaro'nun düğünü, Mozart'ın bir operası. Az çok
0: Evet.
1: biliyorsunuzdur. Belki izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir. Biraz postmoderne yakın bir yorumla yabancı bir rejisör tarafından sahnelenecek, sergilenecek. Biz çok heyecanlıyız. Dekorumuz, kostümümüz biz tabii öncesinde görüyoruz ama seyircilerimiz premier günü kavuşacaklar. Bizim için önemli, özel. Her operada da bizim solistlerimiz genelde onlar bu konuyu yorumluyorlar. Her sene bir Mozart iyileştiriyor bizleri. Burada da öyle bir giriş yapacağız. Arkasından yine Samsun'da dünya premieri yapıldı. Tolga Taviş'in, bir Türk bestecimizin, şefimizin Hekimoğlu operası. Ankara'da ilk kez sahnelenecek. Dünya premieri Samsun'da yapıldı. Daha sonra İzmir'de yaklaşık 12 temsil oynadı. Onun için de aşırı derecede özellikle ben heyecanlıyım. Çünkü dünya premierinde ben orkestrada görevliydim. Çaldım ve inanılmaz güzel, gerçek bir opera oldu. Bazen denemelerimiz istediğimiz gibi sonuçlanmıyor ama Sayın Tolga Taviş hem iyi bir şef, daha önce iyi bir orkestra sanatçısıydı. Şimdi iyi bir besteci olma yolunda ilerliyor. Arada da iki premierin arasında da yine dünyanın en önemli bale eserlerinden Coppelia. O da 10 yıla yakın oldu Ankara'da sahnelenmeyeli. Onu premierini yapacağız. Arkasından da yine uzun zaman oldu bir Türk balesi, Harem Balesi devreye giriyor Kasım ayında. Dolayısıyla Ankara'nın programı böyle keyifli. Tüm seyircilerimizi bekliyorum. Zaten aslında beklemek istemiyorum diyeceğim biraz daha geçerse. Maalesef biletler yine çok hızlı
0: Zaten son
1: tükendi.
0: derece büyük bir talep var.
1: Evet, evet, evet.
0: Az önce aslında Yasemin'in açtığı kapıdan devam etmek istiyorum. Hani bir motto vardır ya Sayın Genel Müdür, yerelden evrensele. Anadolu'nun kendine özgü muhteşem bir kültürel birikimi
1: Evet.
0: var, tarihi birikimi
1: Evet.
0: var. Kendi eserlerimiz, kendi yetiştirdiğimiz sanatçılar. Elbette ki evrensel anlamda baktığımızda dünyaya mal olmuş sanatçılar. Sizin yaptığınızda anladığım kadarıyla hepsini harmanlayıp herkesin beğenisine uygun bir malzemeyi sahneye ortaya koyabilmek.
1: Evet.
0: Zenginlik herhalde bundan kaynaklanıyor olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bir de bazı algıları değiştirmeye de çalışıyoruz. Biz 81 ili tamamladık. Şu anda gitmediğimiz il kalmadı. Hatta Anadolu Festivalimiz var biliyorsunuz. İkincisini bitirmek üzereyiz. Üçüncüsünün lansmanını yapacağız Kasım ayında. Bu sefer il değil ilçe seçeceğiz. Yani illerin ilçeleri. Geçen sene ben mesela Samsun Operası'nın müdürüyken Çemişgezek'te biz temsil yaptık. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde hep esprilere, şakaları yapılan işte sürgün yeri Çemişgezek'e seni
0: Doğru.
1: sürüyorum. Biz orada temsil yaptık. İnanılmaz bir ilgi, inanılmaz iyi ve sanatı seven insanlarla buluştuk. Şimdi Anadolu Festivali'nde de bunu yapacağız. Yerelden Evrensel'e diye bir eser yaptık.
0: Tam da bunu sormuştum.
1: Mersin'de. Siz belki de onu da görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Doğru. Biz bu algıyı yıkmak zorundayız. Bu bizim müziğimiz değil gibi bir durum yok. Müzik aynı araba gibi gelişen
0: Doğru.
1: bir şey. Tek sesli başlamış. Sonra çok sesliye evrilmiş. Hatta Türkiye'ye çok sesli müziğin girişi Sultan II. Mahmut döneminde olmuş diyebiliriz. 1826 olması lazım. Bizim dünyaca ünlü Donizetti opera
0: İki
1: bestecimizin.
0: asırlık bir maziden bahsediyoruz.
1: Tabii onu Sultan II. Mahmut paşa olarak Türkiye'ye davet ediyor. Donizetti Paşa. Araştırmışsınızdır, belki denk
0: Evet.
1: gelmişsinizdir. Mecidiye Marşı, yanlış hatırlamıyorsam Haliliye Marşı ile beraber, hatta ikisi 30 sene falan Osmanlı'nın marşı olarak kullanılmış. Hatta şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na yazar 1826 diye
0: Tabii, kuruluşu, kuruluş
1: kuruluşu.
0: yıldönümü.
1: Orayla doğru orantılı, ilintilidir. Yani dolayısıyla böyle bir kültürden geliyor. Çok seslilik Türkiye'de var. Çok uzun zamandır var.
0: Müzikayı Humayun'dan biri denir ya.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla biz bunu işte biraz önce dediğim gibi şimdi snob bir tavırla, çok ağır bir eserle ilk izleyen işte Mardin'deki seyirciye gittiğimizde anlaşılamayabiliyor. Müzik
0: Tabii.
1: karmaşık bir yapı çünkü operanın hem yazımı hem ses kullanımı. Yani dolayısıyla biz oralara insanları tanıtıcı eserlerle gidip tabii dünyanın opera literatürünün en önemli eserlerini de şu anda dünya seviyesinde yapıyor.

0: yapıyoruz. O konuda da iddialıyım. Çünkü arkadaşlarım, biz de zaman zaman yurt dışında da prodüksiyonlar izliyoruz. O konuda da iddialıyız. Yani hepsini bir dediğiniz gibi harmanladık. Seyirciyi bir eserle çekip başka bir eserle çıkarmak amacımız. Yani günün sonunda profesyonel bir opera izleyicisi, seyircisi olmalarını sağlamak.
1: Şu çok kıymetli ama hem her bölgede, her şehirde oyunun temasına uygun işler yapıyorsunuz. Hem de aslında dünyayı da takip ediyorsunuz.
0: Tabii.
1: Çünkü birkaç yıl böyle olmuştu. Belki denk gelmedi, belki şey ama açılışlar gala konserlerle falan olmuştu. Aslında dünya müzik evlerinde, opera evlerinde hep görüyoruz ki galalar büyük operalarla ve çoğunlukla operayla, baleyle de değil, operayla açılıyor. Ve bu sene de Ankara'da böyle olacak. Muhtemelen İstanbul'da da böyle olacak, değil mi? Operayla
0: Evet.
1: açılış.
0: Şimdi İstanbul'da farklı. İstanbul'da da açılış konserimizi dün yaptık. Pardon, cumartesi günü yaptık İstanbul'da. Yine güzel kapalı gişe bir BT19'da
1: Müthiş. Evet. Evet.
0: açtık. AKM'de İstanbul
1: Müzik
0: Operamızı.
1: direktörlüğünü İbrahim Yazıcı'nın
0: İbrahim
1: yaptığı.
0: Maestro yönetti.
1: Evet.
0: Çok kıymetli, yıllarca onunla da çaldım, çalıştım. Orada baleli. Yani ilk premierimiz orada bale. Turgay Erdener'in
1: Çok
0: Afife
1: kıymetli.
0: Balesi.
1: Evet.
0: Afife benim için şöyle özel. Samsun müdürüyken oraya istedim. Samsun müdürüyken Afife Ankara, İstanbul, Antalya, yanlış bilmiyorsam İzmir'de de
1: İzmir'de de
0: sahnelenmiş. Ben daha
1: sahnelendi.
0: kuruma
1: Evet.
0: girmeden önce. Turgay Yerdener müziğini çok seviyorum.
1: Evet.
0: Bir de Turgay Hoca hep arada Türk motifleri kullanır. Biraz önce bahsettiğimiz konuya da aslında tam açıklık getirmiş olur. Bir kanun var mesela, çok sesli bir orkestranın içinde. Zaten Afife konuyu biliyorsunuz. Beyhan Murphy
1: Çok iyi bir
0: çok
1: koreograftır
0: iyi
1: zaten.
0: yani, hatta
1: Evet.
0: İstanbul Modern Dansı'nda kurucusu, yıllarca hizmet etti
1: Evet.
0: İstanbul Operamıza. O ve Turgay Hoca'nın mükemmel bir çalışması. Şimdi bu dekoru biz, dekoru ve kostümü 5 il gezdirmiş olduk. İkinci yarıdan bahsetmeyecektim Ocak sonrasından, ama o
1: Ankara'ya mı
0: bizim
1: geliyor?
0: 5 il gezdirdiğimiz dekor Ankara'ya geri dönüyor.
1: Harika.
0: Ankara'da da Afife premieri olacak. Ama İstanbul'da 10 Ekim'de AKM'ye özel müthiş bir Afife planlıyoruz, tasarlıyoruz. Bitti hatta bizim çalışmalarımız, şu anda provaları devam ediyor. Siz de doğal olarak davetliniz olun.
1: Çok
0: Mutlaka
1: teşekkür ederim.
0: bekliyoruz.
1: Çok
0: Eğer
1: zevklisiniz.
0: o
1: Teşekkür
0: tarihte
1: ederiz.
0: olamazsanız da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada öyle bir açılış yapacağız. Sonra orada bir daha bir dünya premieri yapacağız. Eski genel müdürlerimizden Selman Adan'ın Palto Operası. Kendisi böyle tarif eder mi bilmiyorum ama biz artık nano opera diye bir tabir kullanıyoruz. Çok özel bir çalışma o da. O da dünya premieri olacak.
1: Süreyya
0: İstanbul'daki,
1: Operası'nda olacak diye
0: evet,
1: biliyorum.
0: Palto Süreyya Operası'nda, ama
1: Evet.
0: Afife AKM'de, AKM'ye özel. AKM özelinde de şimdi bir son 2-3 yılda bir talimatı vardı Tansa Atürk'ün. Her ilde Fındık Kıran olsun. Çünkü Fındık Kıran bir dönem eseri. Kış
1: Doğru.
0: eseri. Şu anda altı operamızda da Fındık Kıran'ımız
1: Kral.
0: var. La Bohème için ben bu sefer aynı şeyi düşünüyorum. La Bohème de bir kış eseri. Hatta dünyanın eski operalarının birçoğunda her sene işte
1: La
0: Aralık
1: Bohème
0: Ocak
1: olur tabii.
0: aylarında La Bohème olur. Bazılarında 80 yıllık, 90 yıllık dekorlarla hala sahneleniyor. Şimdi La Bohème'i de altı operaya kazandırmak istiyoruz. Fakat AKM hem bakanlığımızın göz bebeği, müthiş bir çalışma.
1: İstanbul'un da
0: Oradaki
1: öyle oldu aslında.
0: İstanbul'un,
1: Evet.
0: hepimizin
1: Hepimizin.
0: sahne imkanları hayalimizin ötesinde. Hem sahnedeki asansör kullanımları, soffit sistemleri, ışık sistemleri, inanılmaz bir sahne. Bizim bir, en azından ben de tuttuğum yerden işte bir tuğla daha, iki tuğla daha koymak için çalışıyorum. AKM'ye özel operanın köşe taşı eserleri, bir de yeni prodüksiyonlar. Oraya özel, oradaki dekoru kostümü hiçbir yere taşıyamıyoruz. Başka
1: Doğru.
0: yerde sahneleyemiyoruz. Şimdi ikinci dönemde yine AKM'ye özel Turandot, dünyanın en önemli operalarından biri.
1: Muhteşem bir
0: Onu yine
1: eser.
0: AKM'ye,
1: Evet.
0: güzel bir premierle AKM'ye uyarlayacağız. Bence 20 sene her sene orada Turandot izleyecek seyirci. Sonrasında inşallah Aida. Bunlar var illerimizde, ama AKM dediğim gibi bambaşka bir yer oldu bizim için. Bambaşka bir sahne. Hem de oradaki Aida'yı, oradaki Turandot'u Aspendos'a, Efes'e taşıyabiliriz. Çünkü orada da görsel olarak çok güzel olacak. Şeye bekliyorum. Afife'ye
1: Çok
0: bekliyorum.
1: teşekkür
0: İzlemenizi
1: ediyoruz.
0: tavsiye
1: Sevgili
0: ediyorum.
1: yapımcımız Didem Güner'i mesaj almışsındır herhalde.
0: Evet.
1: Bizi
0: Evet,
1: toparlıyorsun.
0: mesaj.
1: Sayın
0: Evet.
1: Genel Müdürümüz de dinledi. Birlikte gidiyoruz bu esere. Bunu
0: Hatta biraz
1: söyleyelim.
0: öncesinde biz muhtemelen orada oluruz. Sayın Beyan Murphy ile Turgay Erdener'le.
1: Ne mutlu.
0: Turgay Hoca çok kıymetli.
1: Biz yakın zamanda kendisini davet
0: Ağırladık.
1: etmiştik,
0: Öyle mi?
1: ağırladık.
0: Evet.
1: Burada
0: Nefis.
1: çok güzel bir program yaptık.
0: Nefis.
1: Yeni eserlerinden bahsetti, heyecanlandırdı bizi. Hem onu da

0: Buradan selam olsun. Tabii ki
1: Evet,
0: Selma'da
1: evet,
0: ve
1: evet.
0: yaşayan tüm sanatçılara, burada
1: Evet.
0: isimlerini zikrettiğiniz kıymetli insanlar, gerçekten hepsi sanat
1: Her biri bir
0: hayatına
1: tuğla koyuyor
0: evet bir
1: aslında
0: tuğla
1: baktığımızda.
0: koydu.
1: Bizim için çok
0: Çok
1: kıymetli. Yani benim
0: kıymetli.
1: için, ben enstrümancı gözüyle de bakıyorum. Ben Turgay Hoca'nın eserlerini çalmaktan hep keyif aldım. Düzenlemeleri de dahil.
0: Evet.
1: Bazen küçük bir düzenleme rica edilmiş. Yapmış zaten onun için düzenleme konusu. Kısa süreli bir iş. Dolayısıyla çalmaktan çok keyif alıyorum. Ama hep dediğim gibi bu Türk operasının, Türk balesinin yeni yazımlara ihtiyacımız var diyorum. Onlar köşe taşları.
0: Doğru.
1: Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli bestecilerinden biri.
0: Turgay Erdener de bu
1: Dolayısıyla
0: bağlamda simge isimlerden biri bizim
1: aynen
0: için.
1: öyle. Bir de hocanın o motifleri hoşuma gidiyor. Ben Ferit Tüz'ün, rahmetli Türk beşlerinden Ferit Tüz'ün çalarken de çok keyif alırım. Hep inanılmaz bir çok sesli yazım. Ama hep bir motif var, Türk motifi. Arada bir şey duyarız. Turgay Hoca da biraz buna yönelik çalışır. Dolayısıyla Afife benim için heyecan verici bu
0: Ve
1: sene
0: çok
1: ve
0: derin
1: en özel eser.
0: eserler, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Çok
1: En
0: derin.
1: özel, yani en şahsi fikrim, en özel çalışmalarımızdan biri. Her çalışmamız özel. Şimdi hem Ankara'da hem İstanbul'da sahnelemiş olacağız. Ama ikisini ayrı ayrı izleyin. Yani buradaki eski klasik Afife'yi izleyeceksiniz. Orada Hakem'e
0: Aldık.
1: özel bir prodüksiyon
0: Ajandamızı aldık
1: izleyeceksiniz.
0: bunu. Aldık,
1: Aynen öyle.
0: aldık. Sen
1: Bekliyoruz.
0: çok özel bir soru soracaksın ama
1: Lütfen.
0: konuşmasının başından beri Barış Bey yani hep sanatçılığına atıf yapıyor. Yönetici ama yöneticilikten ayrılarak yani Samsun Müdürlüğü'nden bahsetti ama o sanatçı kimliğinizi hep
1: Evet.
0: taşıyorsunuz. Buradan dinleyicilerimize söyleyelim. Barış Bey aynı zamanda eski trombon
1: Trombon
0: sanatçısı
1: sanatçısı.
0: ama sanatçının eskisi olmaz. Yine
1: Evet.
0: evde çalmaya devam
1: Ya
0: ediyorsunuz
1: benim
0: muhtemelen.
1: şimdi bazen amaç olur yöneticilik. Ben devletim, hem kurumumu çok seviyorum hem devletim bir görev verdi. Görevde olduğum sürece en iyisini yapmaya çalışacağım ama
0: Evet.
1: benim için amaç değil. Günün birinde mutlaka rahleme dönmek isterim. Çünkü artık bir yaşam biçimi oldu bizim için o.
0: Doğru.
1: Trombon de çok severek çaldım, severek okudum. Bir şey olmadı, trombonu seçmedim. Aslında bas gitar çalardım, kontrbasçı olacağım diye konservatuara sınava girdim. İşte hoca orada, belki bilmiyorsunuzdur, koyun pazarı gibidir. Bizim fizik sınavları olur, ellerimize bakarlar, dişlerimize, boyumuza. Hoca dedi ki, trombon hocası ben seni alıyorum, işte trombona uygunsun falan. Böyle başladı hikayem. Ama yaşam tarzı oldu. Çok
0: Trombon sizi seçmiş.
1: aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu.
0: Çok kısa dinleyicilerimize izninizle sizi tanıtalım. Meslek yaşamınızın önemli bir bölümünü Samsun'da sürdürdünüz.
1: Evet.
0: Samsun Devlet Opera ve Balesi bünyesinde müdürlük, müdür vekilliği, sanat yönetmenliği görevlerinde bulundunuz. Bu süreçte Karadeniz bölgesindeki sanat etkinliklerinin gelişimine katkı sundunuz ve çok sayıda opera ve bale prodüksiyonunun sahnelenmesini organize ettiniz ve bu vesileyle de bölge halkının aslında sanatla buluşmasını sağladınız.
1: Aynen öyle. Kuruluş, yani ilk sanatçılarındanım Samsun Operası'nın. Zaten baktığınızda bölge operası gibidir. 6 operamız var. İnşallah günün birinde işte Antep'te planda var, Van'da planda var. Bölge operası. Biz kurulduğumuzda Karadeniz bölgesine operayı, baleyi tanıtmak, sevdirmek üzere kurulduk. Ve de kurulduğumuz günden itibaren pandemiye kadar neredeyse her yaz en aşağı 4-5 şehir, bazen 8-9 şehir turne yaptık. Yine uygun eserlerle yola çıkardık. İşte bir ay şehir şehir konserleri temsili yapar dönerdik. Gittiğimizde tabii Samsun'da daha önce olmuş konserler ama ilgi çok azdı. Biz de o zaman daha yeni mezun olmuş sanatçılar olarak bile üzülürdük. Şimdi Samsun'da da neredeyse hiç boş yer yok
0: Ne güzel.
1: temsillerde. Orası da güzel bir sanat şehri oldu. Dolayısıyla bu misyon önemli. Şimdi biz kurulduğumuzdan beri, Devlet Opera Balesi kurulduğundan beri zaten turne yapıyoruz. Turne yapmak zaten kuruluş kanunumuzda görevlerimizden biri. Çünkü sanatı nasıl yayacağız? Bu şekilde yayacağız. Fakat işte Tan Bey döneminde buna bir isim koyuldu. Anadolu Festivali. Şimdi bu festival adı altında geziyoruz. Dolayısıyla orada yaptığımız, diğer illerde de yaptığımız bu sanatı yayma ve festival organizasyonları bir isme bürünmüş oldu. Dolayısıyla Samsun Operası artık seyircinin hürmet ettiği bir opera şehirde bir opera şehri oldu.
0: Hangisi zor Sayın Salcan? Şöyle içten bir soru sorsam. Yani yıllar boyunca sahnenin tozunu yutarak da buraya geldiniz. Sahnede olmak mı? Bir kurumun sorumluluğunu tamamen üstlenmek mi?
1: Şimdi yönetici olduktan sonra ilk dönemlerde çok yoruldum, sıkıldım. İşte orada olmak istedim. Hatta bir anımı anlatayım size. İlk Samsun Operası müdürü olduğumda, yanlış hatırlamıyorsam Naci Özgüç'te bir konserimiz var. Ben müdürüm, konseri izleyeceğim, çalmıyorum. Biz şef geldiğinde biliyorsunuz orkestra sanatçıları ayağa kalkar.
0: Evet.
1: Ben en ön sıradayım, protokol var. Şef çıktı, şöyle ayağa kalktım ben. Yarım son anda farkına vardım, geri oturdum. Yani eğer devam etseydim, sanatçılar bunu görseydi, bu viyolacı fıkrası gibi 100 yıl konuşulacak bir konu olur. Barış Salcan işte şef gelince ayağa kalktı seyirci koltuğundan diye. Yani ilk dönemlerde çok zorlandım. Çünkü bizde prova aşamasında çok zor. Yoruluyoruz, işte egzersiz yapıyoruz, çalışıyoruz ama konsere çıktığımızda o keyfin tarifi yok. Müdürlükte de bunu şöyle yaşadım. Bir prodüksiyon koyduk sahneye. Ben bir de özel olarak ilgilenmek istedim. İşte atölyede çok bulundum. İdari konularda da biraz bilgi sahibi olmak, öğrenmek istedim. Orada da sahneye eser çıktığında ilk premierde şöyle otururken aldığım keyfi size anlatamam. Sanatçılık mental olarak daha zor. Müdürlüğün normal yorgunluğu var, günlük yorgunlukları. Ama aşağı yukarı aynı keyfi o eser benim müdürlüğüm döneminde koyuldu. Çok başarılı geçti. Sanki konserde görev almışım gibi aldım aynı keyfi. İkisinin de zorlukları farklı.
2: Tabii çok sorulacak soru var ama Anadolu Opera Bale Festivali'ne bir geçiş yaptınız fakat onu biraz sona bırakalım. Çünkü İzmir var sırada,
1: evet.
2: Mersin, Antalya. Bunları Ocak ayına kadar bu şehirlerimizi hangi eserler bekliyor? Premierler var mı?
1: Şimdi Samsun'da
2: biraz bunları konuşalım.
1: Don Kişot Balesi ile açacak. Yine orada baleyle, yani ilk premierimiz baleyle olacak. Açılışlarımızı yaptık aslında.
2: Evet.
1: Yani birer konserle açılışlarımızı yaptık. Şu anda temsillerimiz devam ediyor ama yılın ilk premieri orada Don Kişot Balesi ile olacak. Yine Mehmet Balkan, koreograf olarak Mehmet Balkan sahneye koyacak. Çok, o da çok kıymetlidir bizim için. Arkasından orada bohemimiz yoktu, La Bohemimiz. Biraz önce bahsettim. Her ilde Fındık Kıran olduğu gibi La Bohem de olsun istiyorum. Belki sonra Yarasa Opereti, o da biliyorsunuz dönem eseridir. Atölyemizde, depolarımızda dursun istediğim eserlerden birisi. Orada da La Bohem premier yapacak. Aralık ayında Samsun'da. İzmir'e, Ankara'da yine 4. Murat Okan Demiriş'in operası Ankara'da premieri yapıldı Selman Bey döneminde. O sonra Antalya Operamıza gitti. Hatta Antalya Operamızla beraber Macaristan'a gitti. Belki görmüşsünüzdür. Orada ciddi beğenildi.
2: Evet.
1: Ve Macaristan orkestrası çaldı bir de. Bizim solistlerimiz ve sahnesimiz. Şimdi o eseri İzmir'e taşıdık. İzmir'de yapılmadı 4. Murat. 1 Ekim'de 4. Murat operasının premieriyle başlıyor İzmir Operamız. Antalya'da belki orayla ilgili tam bir bilgi vermek istemem. Çünkü belki binayla ilgili bir tadilat durumumuz olacak. Farklı bir, biz taslaklarımızı hazırladık ama belki farklı bir plana geçmemiz gerekebilir. Mersin'de çok kıymetli eserlerimiz var. Geçen sene çok premier yaptı Mersin. Oraya da dedik ki bu eserlerin seyircisi bitmedi. Aralık sonuna kadar elimizdeki eserleri sahneleyebildiğimiz kadar sahneleyelim. Orada yine ikinci dönem sürprizlerimden Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da inşallah bir dahaki buluşmamızda size güzel...
0: İnşallah. Sizi bir daha zaten ağırlayacağız.
1: Evet. İnşallah.
0: Yani,
1: inşallah.
0: Mutlaka. İkinci dönem. Bütün bu projeler ne kadar hayata geçti, neler yapıldı,
1: tabii.
0: Hangi adımlar atıldı, bu stüdyoda tekrar sizi mutlaka ağırlamak isteriz.
2: Gerçi genel müdürlerimiz söylediklerini de yapıyorlar. Çünkü
1: evet.
2: Bir yelpaze var, bir program var, ona harf harfine uyuyorsunuz. Bir aksaklık olmadı sürece.
1: Ufak tefek sahneyle ilgili
2: oluyor.
1: Bir sorun olursa,
2: evet.
1: Sanatçı rahatsızlığı olursa, o tip durumlarda bazen ama genel olarak yıllık planlarımız tutuyor. Amacım... İnşallah başarabilirsek
0: İnşallah.
1: Biraz 3 yıllık planlamaya geçmek lazım. Çünkü uluslararası sanatçılar da getiriyoruz, festivallere
2: evet.
1: de getiriyoruz. Avrupa'da, dünyada 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılıyor.
2: Kesinlikle.
1: Bazen işte diyoruz
0: bu çok
1: ki,
0: kıymetli.
1: İşte Aspendos'ta diyoruz ki işte bir sanatçıyla görüşüyoruz. Diyoruz ki işte Ayda temsilimiz var, sizi davet etmek istiyoruz. Diyor ki ben işte 2029'a kadar doluyum. Dolayısıyla amacım eğer yapabilirsek artık yıllıktan çıkıp böyle
2: muhakkak
1: bir 3 yıllık planlama.
2: Evet.
0: Uzun vadeli projeksiyonlar gerçekten çok kıymetli.
1: Bir de mecburuz.
0: Evet.
1: Çünkü aksamaların sebebi aslında kısa vadeli planlamalar. Şimdi biraz giriş yaptık. Biraz uzun vadeli çalışma programlarını da uzun vadeli yapmaya başladık. Şimdi inşallah dediğim gibi 3 yıl sonra Aspendos'ta ne olacağı bilinsin isterim mesela ben. Veya 5 yıl sonra Efes'te ne olacağı bilinsin isterim. Bunu sağlayabilirsek bu biraz profesyonel ve zor bir çalışma ama yapamayacağımız
0: şey yok. Hem sizin planlamanız açısından kıymetli hem de bu eserleri izleyecek dinleyiciler için çok
1: tabii
0: kıymetli.
1: Ki,
0: yani
1: tabii
0: planlamasını
1: ki.
0: Ona göre yapacak.
1: Tabii ki. Yani oralarda uluslararası festivallerde çok müdavim seyircilerimiz var.

0: Ve bizim işimiz bir dipsiz kuyu, bale, koro, işte şancı
1: Doğru.
0: olmak, orkestracı olmak, şef olmak, ne bileyim piyanist olmak, dansçı olmak. Bazen bizden daha çok bilgiye sahip 12 sene okumamıza rağmen 8 sene, 10 sene, 12 sene seyircilerimiz var orada. Yani önceden takip edip mesela bir eser değişikliği yapalım. Hemen bize sosyal
1: Yargılıyorlar,
0: medyadan
1: eleştiriyorlar
0: niye
1: değil mi?
0: yaptınız? Biz şunun
1: Doğru.
0: için gelecektik, Amerika'dan gelecektik falan gibi böyle tepkiler de aldık. Yani dolayısıyla uzun vadeli planlama her zaman bizim için de iyi olacak.
1: Evet, bunun için tarih planlaması yapanlar var.
0: Tabii,
1: Aspendos'a
0: tabii, tabii,
1: getiriyor,
0: tabii.
1: bir şeyleri seçiyor, eserleri
0: Tabii.
1: seçiyor. Eserler kaydımı üzülüyor. Bunu ben de sosyal medyada görüyorum. Neden böyle yaptınız diye hemen
0: Tabii, tabii, tabii,
1: yazıyorlar. Bu
0: tabii.
1: mesajları dönüşüyorlar
0: Tabii
1: açıkçası, amiyane tabirle.
0: İstanbul'da bunları
1: Evet.
0: tabii göstermiyoruz, göstermek de istemiyorum. İstanbul'da beğenmedikleri solistler için de yazıyorlar. Yani
1: Evet.
0: orada da öyle bir kitle oluştu.
1: Evet. Çok
0: Gerçek
1: duyarlı
0: opera
1: bir
0: seyircisi
1: kitle
0: oluştu.
1: var.
0: Niye getirdiniz bunu yazan var mesela. İsim bahsedemiyorum tabii, bahsetmiyorum ama yani dolayısıyla iyi planlama, uzun vadeli planlama kalitemizi biraz daha arttıracak inşallah.
1: Birçok hedefiniz var Sayın Genel Müdür. Notlarım arasında almışım. Bu hedeflerden biri de genç sanatçıları desteklemek.
0: Evet.
1: Bunu biraz açalım mı? Yani bu anlamda geleceğe yönelik nasıl bir projeksiyon yaptınız ve hangi adımları atacaksınız?
0: Ya bu Anadolu Festivali işte burada altı müdür ve Sayın Tansu Atürk'le bir gün toplantıdayken bir anda bir harita çıkardı. Dedi ki böyle böyle işte Anadolu Festivali öyle doğdu. Sonra dedi ki gittiğimiz her ilde güzel sanatlar liselerine uğrayalım. Bir yetenek taraması başlatalım. Tabii lise çağında geç bizim için. Biz ortaokulda başlıyoruz. Özellikle birçok enstrüman ve bale 8 yaşında neredeyse sanat hayatına başlamış oluyor. Yani sanatçı gibi eğitilmeye başlıyor. Fakat bu sene şöyle bir şey oldu. Yasemin Hanım'la konuştuk bu konuyu. Kendisiyle sözümüz var.
1: Ben çok
0: Bir
1: heyecanlandım.
0: özel haber yapacağız bununla ilgili.
1: Lafınıza gireyim, şöyle kesmek istiyorum. Müthiş bir heyecan.
0: Evet.
1: O güzel sanatlar liselerini gezmek. Şırnak'ta şahit oldum. İlk
0: Evet.
1: gittiğiniz durak da Şırnak, yanlış
0: Evet. Evet, evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: evet, evet.
1: Ve orada çocukların heyecanı. Çünkü karşılarında David Opera Balesi'nin temsilcileri,
0: Doğru.
1: yöneticileri duruyor.
0: Ama şimdi
1: Onların
0: meyvesini verdi.
1: meyvesini
0: Şimdi
1: verdi.
0: Şırnak'tan biz her gittiğimiz ilde yetenekli bulduğumuz çocuklarla irtibata geçtik. Dedik ki biz Devlet Opera Balesi olarak hangi ilimiz size yakınsa veya online nasıl yapabiliyorsak veya yönlendirerek sizleri yetiştirelim.
1: Evet.
0: Konservatuar hazırlayalım. Lisedeki öğrencileri hazırlayabileceğimiz tek bölüm maalesef eğer sanatçı olarak yetişmek istiyorlarsa şan bölümlerimiz var. Biz Şırnak'ta bir çocuğumuzu yakaladık. Bir de geçen sene Çemişgezi'ye gittiğimizde Tunceli'den bir çocuğumuzu yakaladık. Anadolu Festivali'ndeki bu yetenek taramaları ilk meyvelerini verdi. Bu
1: Harika.
0: çocuklarımızdan biri şu son bir ay içinde Ankara Üniversitesi şan bölümünü kazandı. Diğeri Hacettepe Üniversitesi şan bölümünü kazandı.
1: Maşallah.
0: Yanlış anlaşılmak istemem ama Hacettepe'yi 950 yani çok köklü konservatuarlar kazanmak kolay da değil. Yani çocukların tamamen kendi başarıları. Tunceli'den bulduğumuz kızımıza Samsun Operası onun hamisi oldu. Onu çalıştırdı, aradı, sordu. İşte Şırnak'tan da Ankara Operası'ndan bir sanatçımız ilgilendi. Gurur duyuyoruz bununla. Benim amacım bu iyi bir plan. Benim amacım bundan sonra yaşı biraz aşağı çekmek. Yani belki ilkokul seviyesinde biz yetenek yakalayabilirsek konservatuara hazırlayabiliriz. Şimdi gençler dediğinizde eskiden bizim konservatuarlarımızın mutlaka yatılı olması lazım. Çünkü Mardin'den
1: Evet.
0: tromboncu çıkıyordu. Ardahan'dan tromboncu çıkıyordu. Edirne'den. Şimdi sadece büyük şehirlerde ve birkaç şehirde konservatuar var. Dolayısıyla bu yetenekleri belki daha fazla biz bulur yetiştirebilirsek ki bence bu iki çocuğumuz çok iyi yerlere gelecek çünkü özel yeteneklilerdi. Yatılıya çevirebilirsek biz de birazcık taramayı küçük yaşlara indirebilirsek belki yine eskisi gibi Türkiye'nin her yerinden sanatçılar yetişir.
1: Bu o kadar kıymetli ki
0: Çok,
1: Sayın Genel
0: çok,
1: Müdür. Yani
0: çok.
1: ağzınıza yüreğinize sağlık. Mesela işte dünya premierlerini Türkiye'ye getiriyorsunuz. Birçok etkinlik var evrensel anlamda. Hepsi çok kıymetli. Ama şu Şırnak'tan bir çocuk,
0: Evet,
1: Van'dan bir çocuk, Samsun'dan bir güzel kardeşimiz. Onun yüreğine, hayatına dokunmak var ya. Bu bence hepsinden daha kıymetli.
0: bir
1: Yani
0: tane yani
1: hepsinden daha kıymetli.
0: bir de bizim geleceğimizi de hazırlamamız gerekiyor. Yani zor bir
1: Evet,
0: sanat, opera
1: kesinlikle.
0: sanatı, orkestra sanatçısı
1: Uzun
0: olmak.
1: süren bir
0: Tabii
1: eğitim.
0: çok zor bale sanatçısı olmak. Şimdi bizim işte çocuk korosu, çocuk balelerimiz var. Opera olan şehirlerde ilkokul 3. 4. sınıf çocuklarımızı alıyoruz. 2 sene de olsa onlara aslında eğitimden ziyade operanın balenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyoruz. Oradan sıyrılanlar çıkanlar da oluyor.

0: Ama Anadolu ulaşamıyordu bunlara. Şimdi bu iki şehir dediğiniz gibi
1: Harika.
0: çok mutluyum ben o konuda.
1: Harika.
0: Birinde de ben Şırnak'ta da vardım ama Samsun'a sadece Samsun Operası olarak gitmiştik. Ben orada şeye Çemişkez'e oradaydım. Yani o yüzden onun için mesela çok heyecanlıyım. Bunu büyüteceğiz inşallah. Büyüteceğiz,
1: İnşallah.
0: arttıracağız.
1: Aslında bana şunu hatırlattınız. David Opera Balesi'nin kuruluş felsefesine geri dönüyorsunuz. Zaten hep var o felsefe.
0: Aynen
1: Yani hiçbir zaman ayrılmıyor bundan ama Madame Valois nasıl seçmiş çocukları?
0: Tabii,
1: Şehri
0: tabii, tabii,
1: bütün
0: tabii.
1: kentleri dolaşarak
0: Tabii.
1: folklore yetenekli, dansa yetenekli çocukları alıp çekip kopartıp
0: Tabii.
1: İstanbul'da Yeşilköy'de eğitimi alıyor
0: Tabii.
1: ve o şekilde Türkiye'nin ilk balerinleri, baletleri yetişiyor.
0: Tabii.
1: Şimdi siz de aslında benzer bir şey yaparak geleceğin dansçılarını, Sanatçılarını. sanatçılarını,
0: Değil mi?
1: orkestra üyelerini seçmiş olacaksınız. Çok güzel
0: Belki yan
1: gerçekten.
0: yana
1: Evet.
0: aynı kurumun sana belki meslektaş olacağız sonra.
1: Tabii.
0: Bu gurur verici bir
1: Evet.
0: şey. Yani işte Anadolu Festivali'nin esas amaçlarından biri hem operayı sevdirmek de hem buydu. Ama zordu. Yani lise çağında yakalayıp
1: Evet.
0: o yüzden sayı belki az gibi gözüküyor ama önemli bir sayı. Ama yaş biraz erkene iner. Erkenden yetiştirebilirsek, onları yönetip yönlendirebilirsek inşallah onlar da zaten yayacaklar. Yani şimdi
1: Tam
0: oradan
1: bunu
0: o
1: söyleyecektim.
0: kızımız
1: Yani
0: gidecek tabii. Yani
1: bir
0: şimdi.
1: ışık gibi bu, bir zincirleme
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: halka. Siz birisinin yüreğine
0: Tabii.
1: dokunacaksınız. Yarın bugün belki de o onlarca çocuğu yetiştirecek.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: Ailesi
1: dediğim gibi
0: gelecek.
1: bu
0: Burada
1: muhteşem bir
0: temsilini
1: çalışma.
0: izleyecek. Tabii.
1: Muhteşem.
0: Tabii inşallah artar.
1: Notlarım arasını almışım. Opera Stüdyo İstanbul.
0: Hı.
1: Bu proje hala devam ediyor mu?
0: Devam edecek. O da çok kıymetli
1: Hı.
0: bir hocamızın desteğiyle yürüyor. Hatta birkaç şehirde daha, belki Ankara'da da planlamak istiyorum.
1: Çok güzel.
0: Orada da yine aynı şekilde orada konservatuvarda olan yetenekli bulduğumuz gençlerimizi bir seçmeyle aslında sahneye hazırlıyoruz. Sahneye çıkanlar da oldu. Dolayısıyla o da kıymetli bir proje. Belki ben özel olarak istiyorum Ankara'da da hemen
1: Ne
0: olmasa da
1: güzel
0: yakın
1: olur.
0: zamanda bunu
1: Ne
0: hayata
1: güzel olur.
0: geçirebilmek isterim.
1: Bu sezonu tek bir cümleyle tanımlasanız. Heyecanlısınız
0: Evet,
1: çünkü.
0: evet,
1: Evet,
0: evet.
1: çünkü sezonun sonunda göreve başladınız. Şimdi bu yeni sezon nasıl tanımlarsınız? Öncelikle bir sanatsever gözüyle bakın derim.
0: Vallahi yani ayıramam aslına bakarsanız. Her sezon epeydir önemli projeler, işler yapıyoruz. Ama nasıl söyleyebilirim? Bu sezon hayal sezonu diyelim. Çünkü
1: Evet.
0: ikinci yarıda, şimdi bahsetmek istemediğim ama bir dahaki buluşmamızda bahsedeceğimiz birkaç özel projemiz olacak.
1: Harika.
0: Eğer olabilirse, biz çünkü Türkiye'de çok ciddi bir seyirci atılımı yapıldı. Sayın Tansu Atürk sağ olsun özel olarak o dönemde çok arttı seyircimiz. Biraz da şey istiyorum. Dünyada gözükmek, daha fazla
1: Var olmak.
0: turne yapabilmek. Çünkü seviyemiz bence çok iyi. Yani dediğim gibi ben de izledim. Dostlarımdan da fikir alıyorum. Çok iyi bir Tosca yapabiliyoruz. Çok iyi bir Fındık Kıran yapabiliyoruz. Artık yeni eserlerimiz de güzel olmaya başladı. Yani dolayısıyla biraz bunu sağlayabilirsek sonuçta biz sanat üreten bir kamu kurumuyuz. Bir taraftan da işin başka gerçeklikleri var. Ama birazcık da Avrupa'da görünebilirsek temsillerle, uzaktan izlemeyle değil, inşallah her şey daha güzel olur.
1: Yani sevgili yapımcılarımız güzel bir not geçtiler. Aslında tek bir cümleyle özetlemişler her şeyi.
0: Evet.
1: Hayaller ikinci dönemde hayata
0: Hayata
1: geçecek.
0: geçecek
1: Bizim
0: inşallah.
1: programımız gibi.
0: İnşallah.
1: Evet. Bir de
0: Var
1: şunu
0: mesela şimdi
1: soracaktım.
0: yakın
1: Aha,
0: zamanda
1: buyurun.
0: bir İstanbul operamızın bir prodüksiyonu gidecek iyi bir Avrupa ülkesine ama tam nihayetlenmeden bahsetmek istemedim. İnşallah 3 turne de olsa 4 turne de olsa dünyanın önemli sahnelerinde yer almak isteriz. Bakalım başarabilirsek zaten yine sizlerle buluşur anlamında.
1: Ve bu şu yararı da aslında beraberinde getiriyor. Sanatçılar daha görünür oluyorlar ve
0: Evet.
1: bireysel olarak oraya belirli eserlerde başrollere davet ediliyorlar.
0: Tabii
1: Yakın
0: tabii.
1: zamanda Ankara Opera Balesi bale
0: Tabii.
1: sanatçısı İlhan Durgut
0: İlhan yeni
1: Moldova'ya
0: yeni geldi
1: davet
0: daha. Evet.
1: edildi. Bu çok kıymetli. Geçen sezonlarda yine aynı şeyler olmuştu. Bunun açısından da bence
0: Tabii.
1: sanatçıların bireysel performanslarını sergilemesi açısından
0: Tabii.
1: da bu çok
0: Tabii
1: güzel bir
0: tabii.
1: şey.
0: Yani
1: Turne yapmanız
0: daha
1: yurt
0: çok görünür
1: dışına.
0: olmak
1: Evet.
0: aslında. Dünyaya çok sanatçımız gidiyor. Yani biz davet ediyoruz işte uluslararası festivallerimize bazen
1: Evet.
0: komple bir ekip, bazen bir solist, bazen iki solist ama bizim de çok sanatçımız dünyanın önemli sahnelerinde sahneye çıkıyor, temsiller yapıyor. Yani dolayısıyla bunu artık böyle diyorum ki İstanbul Operası'nın müthiş bir prodüksiyonu var, gitsin. İzmir'in müthiş bir prodüksiyonu var, gitsin. Dolayısıyla bunun üzerine eğileceğiz. Çünkü artık seyirci sayımız, dediğim gibi, yani iyi bir noktada, temsil sayımız çok yükseldi. Ne yapabiliriz? Biraz dünyaya doğru yönelebiliriz kendi eserlerimizle. Bakalım yapabilirsek tabii.
2: Son bir soru. Çok kısa bir cevap rica edeceğim. Bu arada o kadar su gibi aktı ki sohbet.
1: Evet.
2: Çok keyifliydi. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Hani ben başlangıçta sizi takdim ederken sanatın o iyileştirici gücünden bahsettim ya Sayın Genel Müdür. O kadar ihtiyacımız var ki. Çünkü dünya kaotik bir dönemden geçiyor. Her gün işte ekranları açıyoruz. Orada savaş, burada bir gerginlik, bir kriz. İçimiz bunaldı. Ama işte bir gün bir opera sahnesinde, bir gün bir bale sahnesinde, bir gün bir müzik konserinde o dinlediklerimize, seyrettiklerimize farklı bir ruh hali içinde o salondan çıkıyoruz.
0: Tabii.
2: Sanatın iyileştirici gücü. Çok kısaca.
0: Gerçekten iyileştirici bir gücü var sanatın. Birleştirici de bir gücü var. Biz hani çok karanlık günlerde, deprem çok üzücü zamanlardı. Biz hemen ne yapabiliriz sanat kurumları olarak? Hemen çocuk oyunlarımızı hazırladık. Birçok ilden yaklaşık felaketten 10 gün sonra o bölgeye gittik. İşte çadır kentlerde çocuklarımıza ulaşalım. En azından çocuklarımızın biraz yüzlerini güldürelim. Onlara keyifli bir bir saat yaşatalım. Tabii gönül istiyor daha fazla destek olabilmek ama bizim kurumumuzun misyonu da bu. Yani dolayısıyla ben de böyle tanımlıyorum. Bir temsil izleyip çıktıktan sonraki ruh hali insan
2: bambaşka oluyor.
0: Bambaşka oluyor. Dolayısıyla daha çok yerde iyileştirmeye çalışacağız inşallah.
2: İnşallah.
0: Kendi şehirlerimizden çıkıp.
2: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık. Yeni dönemde başarılar diliyoruz.
0: Çok
2: İkinci dönemde de inşallah yine bu stüdyoda sizi ağırlayacağız.
0: İnşallah. Artık doğal konuğumuzsunuz. Sizleri her zaman bekliyorum.
2: Eksik olmayın.
1: Siz de bizim doğal konuğumuzsunuz her zaman.
0: Zaman
1: çok teşekkür ediyoruz. Sizin hayalleriniz hayat bulacak bu sezonda ama bizim de programımızın ismi ve dinleyicilerimize her hafta diyoruz ki hayallerinizin hayat bulacak. Buldu, sanatla buluştu bir hafta olsun. Hoşça kalın efendim.
2: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere dilimizde 8 ünlü ve 21 ünsüz harf vardır. Ünsüz harfleri yanına E sesi getirerek seslendiririz. Türkçenin tek harfle gösterilen, ancak birden fazla sesi bulunan ünsüzleri de var. Dilimizdeki 21 ünsüz harfin çıkışı H sesi dışında mutlaka gırtlaktan sonra ağzımızın herhangi bir yerinde şekillenir. Örneğin C sesi ağzımızda dil, ön damak ve dişler yardımıyla oluşur. Ama tam çıkışı esnasında dil dişlere sürtünür. Bu bakımdan dil bilgisi kitaplarında C için sürtünücü, dil ön damak, ötümlü, yumuşak diş ünsüzü diye yazar. C sesi D ve J ünsüzlerinin birlikte sesletilmesiyle çıkar. Yani D ve J seslerinin karışımıdır. Sesletme esnasında dilimizin ön ve orta kısmı ön damağa dayanıp tam bir kapanma oluşturur. C sesini söylerken dişler birbirine yaklaşır, dil ucu dişlerin ön kenarına yayılır, alt çene biraz aşağı düşer. Çıkış noktası dilin ön kısmıyla damak arasındadır. Dişleri çıkmayan çocuklar bu sesi zor söyler. Bu ünsüz yani konson Türkçe kelimelerde son seste bulunmaz. O halde C ile biten kelimemiz yoktur. C yalnızca ön ve iç seste bulunabilir. Cetvel, gece, bucak, cacık gibi. C sesi ses biliminde Afrika konson olarak bilinir. Afrika ses kapantılı olarak başlayıp sürtünmeli olarak biten fonemlere ya da seslere diyoruz. Afrika ses bir solukta İki ünsüzün birlikte söylendiği seslerdir ki dilimizde sadece C ve Ç için Afrika ses derler. C sesi Afrika bir ses olduğundan dolayı umumiyetle sağlam ve duru bir fonem vasfını kazanamamış ve bilhassa kelime başlarında bir kat daha damaksızlaşarak başka seslere doğru kaymıştır. G, C, Co diyelim ve bu çıkışın farkına varalım. G, C, Ca, Co. C sesi literatürde tek ses olarak gösterilir. Fakat bu sesin kelime içinde bazı seslerden etkilenerek dilin hareketiyle farklılaşan bir alt sesi var. Önce Necati, arkasından Necla diyerek 3-4 kez peş peşe söylediğimizde farkı buluruz. Şimdi bu iki sesi görelim. Necati, Necla. Necati, Necla. Biraz önce anlattığımız C sesi, ki ben buna asıl C diyorum, dilin ön kısmıyla damak arasında çıkarılan sestir. Ca, C, Co ve Cö denirken alt çene hafifçe aşağı iner, cı, cı, cu, cü derken de dudak hareketlerinden yararlanılır. İki sesinin arasında net bir şekilde çıkar. Acayip dediğimizde hemen anlarız. Dil ön damak sesi olarak tanımlanır. Süreksiz ve yumuşak sadalı sestir, sürtünücü özelliği vardır. Örnek sözcüklerimiz cici, vacip, acem, lacivert, acayip, bacı, cami, hacı. Kişinin C sesinin doğru çıkıp çıkmadığını şu tekerlemeden anlayabiliriz. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı

0: gıcırdatıcılardanım. Türkçe sözlüklerde C harfiyle başlayan 48 kelime bulunmaktadır. Bazılarını sayalım. Cacık, ca, calık, caka, cavlaklık, caygın, caymak, cayırtı, cebe, cebeci, cıbıl, cılız, cılık, ciklet, coşku, cura. Yabancı kelimelerden Jackson, Jeffrey, Jagger, Djukanovic, Cibori'yi C sesine örnek kelimeler olarak gösterebiliriz. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi'nin hazırladığı Türkçe Ses Bilgisi adlı çalışmada Türk dillerinde Ç esaslı bir ses olduğu halde C sesi ana Türkçedeki asli seslerden biri değildir denilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından bizleri duyabilir, dinleyebilirsiniz. Bugün Kadim Kökler'de suyu konuşacağız. Anadolu'da ve hatta dünyada suyun nasıl bir uygarlık damarı olduğunu çok kıymetli bir konuğumuzla sizlerle paylaşacağız. Bugün Kadim Kökler programındaki konuğumuz su politikaları uzmanı ve Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız var. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Önce Kadim Kökler programına bir tebrik edeyim. Çünkü gerçekten Anadolu'nun bu inanılmaz geniş, inanılmaz derin birçok ortaya çıkarması gereken kavramı var. Bu kavramları sizler bu programlarda işleyerek toplumumuzla paylaşıyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Su da bunlardan bir tanesi. Şimdi onu konuşacağız büyük ihtimalle.
1: Bunu konuşacağız. Şimdi hep can suyu deriz ya aslında. Köklerin tabii büyümesi, dal budak vermesi ve yeşermesi için keza uygarlıkların da kök salabilmesi için can suyuna ihtiyaç var değil mi hocam?
2: Kesinlikle, bakın. Gelin geriye gidelim. Ya Anadolu öyle bir toprak ki ne kadar kazarsanız sizi o kadar şaşırtacak bir takım veriler veriyor size. Bundan yaklaşık 8-10 yıl öncesine baktığımızda Anadolu uygarlıklarının tarihini geriye 5-6 bin yıl milattan önce ama bir Göbekli Tepe'yi açtık. Tarih değişti.
1: Değil mi? Geriye gidiyoruz.
2: Tabii ki tarihi ne değiştirdi? Anadolu'da hala işte sizin bu programda yaptığınız gibi toplumla paylaşılmayı bekleyen ve araştırmayı bekleyen birçok kavram var. Öyle bir mozaik ki işte o mozaikten bir kısmını biz bugün bu programımızda işlemeye çalışacağız. Tabii ki can suyu çok önemli. Çünkü Neolitik devrim avcı toplayıcı toplumunu tarım toplumuna dönüştürdüğü 10 bin sene öncesinde güvenilir su kaynaklarını kullandı. Güvenilir su kaynaklarını toprakla bütünleştirdi. Hani o bizim bugün Güneydoğu Anadolu projesinde çok büyük hedeflerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyonu o dönemde 10 bin yıl önce insanoğlu dedi ki su burada, toprak burada, ben artık yerleşik düzene geçeyim ve yerleşik düzen içerisinde de medeniyetin gelişmesine yardımcı olacak kaynağı da su olarak belirledi. İşte o su kaynağı ondan sonraki diğer medeniyetlere de Anadolu'da çok büyük bir katkıda bulundu gelişmesine. Hatta sadece medeniyetlerin gelişmesine değil, devlet olmalarına, devlet yaratmalarına, yolların Anadolu'da kesişmesine, Anadolu'nun bir kavşak olarak ortaya çıkmasına çok büyük bir olanak sundu Anadolu'nun su kaynakları, kadim su kaynakları. Biz bunu şimdi isterseniz Neolitik çağdan başlayalım, ondan sonra günümüze kadar bir getirelim.
1: Getirelim hatta hocam, hem uygarlıkları besleyen su kaynakları, su medeniyetini konuşalım ama belki daha sonra da ufacık şu bilgiyi de verelim mi? Bir su uzmanı şöyle bir şey ifade etmişti. Demişti ki su susarsa insanlık susar demişti. Ki bazı medeniyetler suyun sustuğu yerde aslında bitti ve kayboldu. Tabii, tabii. Günümüzdeki en büyük risklerden biri de şu anda suyun susmak üzere olması. Dilerseniz önce suyun yeşerttiği uygarlıklarla başlayalım. Programın sonuna doğru da susmamak.

0: Bireysel olarak su sadece barış amacıyla mı kullanılmış? Hayır. Savaşların konusu olmuş. Savaş aracı olarak da kullanılmış. Bunları hep tarihten biliyoruz. Anadolu'ya dönelim. Anadolu'da 10 bin yıl öncesinin Neolitik çağı. İşte su toprakla birleşti. İnsanoğlu yerleşik düzene geçti. Ve o dönemden bu yana yavaş yavaş uygarlıkları besleyecek bir doğal kaynak haline geldi. Peki sonra ne oldu? Sonra Hititlere bakıyoruz. Milattan önce 2000'li yıllara doğru gidelim. Orada Hititlere baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Sadece su Anadolu'da bir doğal kaynak olarak kullanılmamış. Ne olmuş peki? Su aynı zamanda devletin oluşmasına ve bir devlet kontrolüne de girmiş.
1: Kamusallaşmaya
0: Evet, yani
1: başlamış
0: şimdi o
1: artık.
0: ilginç bir durumdur bakın. Burada diğer medeniyetlerde de göreceğiz bunu konuşmamız devam ettikçe. Otomatikman Hititler demiş ki biz suyu öyle kullanacağız ki düzgün kullanacağız, düzgün yöneteceğiz. Yani tam Anadolu milattan önce yaklaşık 800'lü 900'lü yıllarda Hititlerle birlikte suyun sadece kullanılmasını değil ama verimli kullanılması konusunda da bir bakış açısı geliştirmiş, bir kültür yaratmaya çalışmış.
1: Günümüzdeki randıman dediğimiz aslında
0: Gayet tabii.
1: tarımda da.
0: Onu yaratmaya çalışıyor. Sonra ne yapmış? Sonra ilk barajları, taş bentleri yapmaya çalışmış. Aslında o tarihine bakacak olursanız Hititlerin Anadolu tarihinde Hattuşaş yakınlarında birçok böyle ufak
1: Su depolarından
0: depoları.
1: tutun da su kanalları, evlere giden su
0: Evet,
1: altyapısı
0: düşünebiliyor
1: aslında.
0: musunuz? Tarihin milattan öncesinin 2000 yıllarından söz ediyoruz. Hititler bunu bu şekilde bir altyapıyı oluşturmaya çalışmışlar. Daha sonra Anadolu'da bir başka sulama uygarlığı ortaya çıkmış. O
1: Urartu.
0: nerede? Urartular tabii ki.
1: Van.
0: Yani Van çevresinde ve Urartular yani günümüzün sulama mühendisliğine taş çıkarır şekilde inanılmaz sulama kanalları yapmışlar. Bir tanesi onların krallarının birisinin ismiyle anılır ve 50 kilometre uzunluğundadır. 50 kilometre.
1: Tuşba.
0: Evet, 50 kilometre kanal düşünebiliyor musunuz? O zamanlar yani kilometreler böyle uzay çağında değiliz tabii ki. Çok uzun mesafeler ve o 50 kilometrelik hala kullanılıyor. Urartular aslında Anadolu coğrafyasında sulama sistemlerinin nasıl yapılacağına ve aynı zamanda nasıl daha verimli kullanılacağına yönelik.
1: Bir kanal mühendisliği mi? Yani aslında suyun kullanım mühendisliği
0: Tabii ki.
1: üzerinden,
0: Yani
1: değil mi?
0: şimdi suyu sadece bir kullanım amacıyla getirmiyorsun. Suyu sulama. Sulama dediğiniz üretim. Üretim dediğiniz sizi toprağa bağlayan şey.
1: Güç,
0: Evet,
1: zenginlik,
0: zenginlik ve yeni bir
1: medeniyeti iyileştirme.
0: devletin yeniden oluşmasına büyük katkı değil mi? Yani işte suyun Urartular üzerinden Anadolu'da uygarlıkların ve devletin şekillenmesine getirdiği faydalardan bir tanesi de bu. Bu da Anadolu'da su mozaiği içerisinde en önemli konulardan, en önemli parçalardan bir tanesi olarak önümüze çıkıyor. Peki ilerleyelim biraz daha.
1: İlerlemeden hemen şunu sormak isterim. Hititler dediğiniz suyu aslında kamusal alana taşıyıp orada onun kanununu da
0: Tabii
1: yapıyor.
0: öyle düşündüler.
1: Onların şöyle bir kralları diyor ki, su bulduğumda asla gizlice onu içmeyeceğim.
0: Güzel. Bakın nereye
1: Bir de
0: gidiyor. Evet.
1: aslında bunu kamusal alana taşıyor ama aynı zamanda da bunun bir namus olduğu, etik tarafını da yönetiyor mu hocam?
0: Kesinlikle ve bakın o anlayış tabii ki uygarlıkların birbirleriyle etkileşimleri de az veya çok oluyor o dönemlerde de Anadolu'nun tarihinin devam ettiren diğer uygarlıklarda da devam ediyor ve Osmanlı'yla perçinleşiyor bu. Ona daha sonra geleceğiz. Osmanlı diyor ki vakıf anlayışını su yönetimine oturttuktan sonra benim Osmanlı'da su hukuku ve su politikaları diye bir Allah rahmet eylesin Özdemir Özbay ile birlikte yazdığımız bir kitap vardır. Yani onu da çok detaylı bir şekilde ele aldığım için bu konuyu çok inceledik o dönemde. Osmanlı vakıfları suyun kamusal yönetiminin en son noktasını koyan anlayıştır. Bakın.
1: Yani olay sadece çeşme değildir,
0: Hayır
1: susebil
0: kesinlikle
1: değildir
0: inanılmaz bir
1: diyorsunuz.
0: Osmanlı vakıf bakın vakıf anlayışında vergi yoktur, ücret yoktur, bedel yoktur. Vakıf yani belediye hizmetlerinin Osmanlı'da vakıflar vasıtasıyla yürütülmeye çalışıldığı dönemi dikkate alacak olursanız bir de bunun yanına su gibi aziz ol yaklaşımını eklerseniz suyu sadece getirmek yerine Anadolu coğrafyası başından sonuna kadar Osmanlı'ya kadar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar hatta onu ilerletelim. Suyu sadece bir kültürel miras olarak değil, bir bilgi birikiminin en iyi yönetilebilecek şekli olarak ele almış ve bugüne kadar taşımıştır.
1: Yani kılcal damarlara, her yere kanın
0: Evet,
1: gitmesini
0: yoksa
1: sağlayarak
0: taşıyamazsınız ki.
1: Anadolu'yu yaşar hale
0: Gayet
1: dönüştürüyor.
0: de bir taşıyamazsınız yoksa. O zaman dönelim Roma'ya. Roma'dan bahsetmeden olmaz. Yani
1: Ya
0: Roma
1: hamamlar peki suyu aslında önceleyen, suyun aslında temizleyen, suyun şifa olduğu da bir şey değil midir hocam?
0: kesinlikle bakın ne oldu?

0: kültüre geçtik değil mi? Temizlik kültürüne geçtik.
1: Evet.
0: Hamamlarla hem suyu tarımda öyle veya böyle o dönemin kısmi sanayisinde kullanmak ve aynı zamanda toplumun temizlik ihtiyacını gidermek üzere suyun kanalize edilmesi değil mi hamamlarda, çeşmelerde? Peki aklımızda ne kalıyor Roma döneminden? Çok önemli bir şey kalıyor. Anadolu bundan yaklaşık 7-8 sene önce milattan sonra 200 yıllarına tarihlenen bir su kanunu buldu. Bir yazıt buldu. Nerede buldu bunu? Laodikea'da. O nerede? Denizli yakınlarında yapılan kazılarda. Çok önemli bir yazıt. Ve diyor ki, bakın devam ediyor biraz önce sizin de ifade ettiğiniz su konusundaki o yaklaşım. Ne diyor orada? Orada şunu söylüyor, suyu dikkatli kullanın diyor. Yani su konusunda dikkatli
1: Henüz
0: olmaz.
1: daha iklim krizi yok.
0: Yok, milattan sonra 200 yılları. Suyu dikkatli kullanın ve suyu dikkatli kullanmazsanız cezası çok ağır olacak diyor.
1: Ağır olacak.
0: Evet.
1: Aslında bir gelecek öngörüsü de
0: Tabii ki
1: var.
0: öyle. Çünkü şöyle yapıyor, diyor ki su mevcut elimin altında belki ama bunun asıl olanı, bunun devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak. Sürekliliğini sağlama konusunda yazmış. İşte düzgün kullanın su konusunda hata yapanları affetmeyecek şekilde bazı maddeler koymuş. Ve Roma'nın bu Laodikea'daki su hukuku ve su politikası konusundaki yazıtı aslında Anadolu'da, Anadolu medeniyetleri, Anadolu coğrafyasında o dönemde su konusunda çok çok derin ve geniş bilgiler veren bize bir yazıt olarak ortaya çıkıyor. Geçelim Bizans'a. Bizans ne yaptı? Bizans, ben dedi, Bizans'ı koruyabilmek için sarnıçlara ihtiyacım var. 1 milyon metreküp'e yakın su topladı İstanbul'da sadece.
1: Ve bu yerin altında.
0: Evet, o dönemde onu yaptı ve
1: Müthiş bir su politiği ve su güvenliği aslında,
0: anlayışı.
1: değil mi
0: Tabii
1: mühendisliği?
0: bir yaklaşım tabii ki. Ve diyor, surlarla çevrilmiş bir bölgenin en temel ihtiyacı karşılanmadan ne kadar silahlanırsam silahlanayım ben varlığımı devam ettirememin sonucudur değil mi? Bu anlayışın sonucudur. Bizans bunu yaptı. Sarnıçları oluşturdu. Sistemi kurdu ve su taşıdı. Nereden taşıdı? Trakya'dan, Isırancalardan. Yani çok uzun mesafelerden o dönemlerde su taşıdı. 330 yıllarında görüyoruz ve daha sonra sarnıçlarıyla ve su kanallarıyla, Roma akedükleriyle, su yollarıyla Anadolu coğrafyasının medeniyetlerine hem katkıda bulunurken hem de onları beslerken bir başka su kullanım anlayışının gelişmesine de faydaları, çok büyük yararları oldu bu medeniyetlerin. Dikkat edin bakın, sadece su kullanımıyla gitmiyoruz. Bir şeyler geliştirerek gidiyor süreç. Tarihsel akışa devam edelim. Daha sonra Selçuklulara geldi. Selçuklular baktı, dedi ki bana kervansaraylar lazım, havuzlar lazım, su depoları lazım.
1: İpek yollarını
0: Evet tabii
1: besleyecek.
0: ki o yolun oradan geçmesi sadece yolun açılmasıyla mümkün olmadı ki. Suyun oraya katkıda bulunmasıyla, suyun o kervansaraylarda tüccarların, uzun mesafeler kat eden tüccarların rahat etmesiyle mümkün oldu. Yol artık yol oldu, gerçek yol oldu. Ve Selçuklu bunu, suyu çok iyi geliştirerek, yöneterek geleceğe taşınmasına ve o birikimin, tarihsel mirasın kendilerinde tıkanıp kalmamasına, yol dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Medeniyet gelir değil mi? Bugün de,
1: Evet,
0: bugün
1: hala daha
0: bile.
1: yol medeniyettir
0: Evet,
1: biz, değil
0: yol
1: mi?
0: açıldığı zaman başka şeyler olur. O gelir aklınıza. Ona katkıda bulundu. Selçuklu dönemi de Osmanlı döneminin su medeniyetleri mozaiğine çok önemli parçalar ekledi. Mozaik şekillendi yavaş yavaş. Sonra Osmanlı'ya geldik. Osmanlı dedi ki çok iyi, ben bugüne kadar bunları aldım, bugüne getirdim. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Su yönetiminin sürekliliğine ihtiyacımız var. Fatih geldi biliyorsunuz, bu İstanbul'u aldıktan sonra Bizans'ın ve Roma'nın o dönemde İstanbul'a taşıdığı su kanalları, akedüklerle getirdikleri yetmemeye başladı. Fatih ilk defa hemen gitti, İstanbul'a daha fazla su lazım dedi. Çünkü nüfus çok azalmıştı İstanbul'da o dönemde. Benim kitaplardan elde ettiğim verilere göre yaklaşık 50 bin 100 bin arasına düşmüştü. Çünkü biliyorsunuz Batı çok büyük
1: Tabi
0: bir
1: uzun yıllardan beri.
0: istila
1: Evet.
0: etmişti orayı. Açlı ordular ve önemli olan orada hayatın sürmesi için Fatih'in sadece İstanbul'u fethetme vizyonu değil, İstanbul'u geliştirme ve geleceğe bırakma vizyonuna buradan işaret etmek. O vizyon Fatih'te vardı ve kanunu ile devam etti. Kanuni Sultan Süleyman da Veziri Azamını çağırdı, dedi ki ben İstanbul'a gelen su miktarını arttırmak istiyorum. Damat Rüstem

0: Paşa emredersiniz padişahım dedi ama çok da kabul etmedi bunu. Neden? Çünkü kendisi biliyordu ki su gelen yere
1: göç gelecek.
0: göç gelir.
1: O zaman ama o göç o dönem tabii olumlu anlamda yani. Çünkü orada bir medeniyet var. Göç medeniyeti takip
0: Tabii
1: etmiyor mu
0: ama
1: hocam? Suyu ve medeniyeti.
0: tabii ama damat Rüstem Paşa dedi ki padişahım ziraat yapanlar ziraati bırakırlar İstanbul'a ve Hümayun'a böyle oralara dolarlar ve o nedenle de biz buralarda ziraat konusunda problem yaşarız diye. Bakın ama ne düşünüyor? Vizyon oluşturuyor ve diyor ki yani bugün de ihtiyacımız var bu vizyona ve diyor ki yani sadece bütün alanlar açarak su getirerek her şeyi plansız yapmayalım. O dönemde kafasında bir planlama yapmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde biliyorsunuz Mimar Sinanlar yani Osmanlı gerçekten bugüne kalın ve bugünün mühendislerinin hala nasıl oluyor da bu köprüler hala ayakta kalıyor dedikleri. Onun dışında işte hanlar, hamamlar, kervansaraylar veya çeşitli su yapıları, 40 çeşmeyi mesela Mimar Sinan getirdi İstanbul'a. 40 adet çeşme ve İstanbul'a Taksim Maksemi, Taksim su dağıtım sistemi değil mi? Yani bunların hepsi mühendislik işi. Yani Mimar Sinan bugün belki çok daha fazla derinlemesine analiz edilecek bir mimar.
1: Dursun hocam, sadece tabii biz hep su medeniyet diyoruz ama sanki Osmanlı, Selçuklu ve bu coğrafya hani bu şifa tasları dediğimiz aslında suyun iyileştirici, püripak edici tarafını da o dönemde keşfediyor. Bu da yine biraz hekimlik, tıp bilimiyle de aslında sadece hani su karnımızı doyuruyordan su ruhumuzu da doyuran bir tarafını da görmeye
0: Bizi
1: herhalde
0: itmeli
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: ki ve orada şunu söyle.
1: Suyla tedaviyle
0: Ay
1: başlatıyor.
0: tabii. Bakın Osmanlı bütün elde ettiği doğal kaynakları bu işin gelişmesine yönelik olarak ve toplumun refahına yönelik olarak hepsini çok dikkatli bir şekilde kullanmaya ve yönetmeye çalışıyor. Yönetim anlayışında vakıf, çünkü vakıf anlayışının oluşması, oturtulması bugüne kalan ve suyun kamusal yönetim bakış açısıyla, kamu hizmeti bakış açısıyla yönetilmesinin altyapısıdır. Ve bu vakıflar kendi hukuku vardır. Hiçbir zaman siyasi iradenin etkisi altında değillerdir. İnanılmaz bir altyapıdır vakıflar. Yani sadece suyla da ilgili değil biliyorsun. İmarathaneler, diğerleri falan. Ve vakıf üzerinden bir yönetim anlayışı takdire şayan bir anlayıştır aslına bakarsanız. Ve o bugüne kadar gelen o su kültürünü, su yönetim anlayışının Osmanlı'nın su yönetimine koyduğu son noktadır. Anadolu medeniyetlerinin bugüne taşıdığı ve Osmanlı'nın da son olarak su sürdürülebilir yönetilmeli. Yani bugün var yarın yok olmamalı. Onun için de vakıf anlayışıyla yönetilmeli. Vakıflar sürekli olmalı.
1: Oradaki anlayış biraz günümüzdeki sosyal etkili işler, STK'ların da aslında vakıflar bir başlangıcı değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Ve çünkü işte vakıf
1: Toplumda etki yaratan işleri birilerinin sivil toplumun yapıyor olması.
0: gayet tabii bunu da bedelsiz yaptı vakıflar. Ne vergi aldı ne ücret talep etti veya bedel talep etti. Düşünebiliyor musunuz? Çeşmeler yapıldı camilerin yanına. Yani tabii ki o dönemde evlere su götürmek çok fazla mümkün değildi ama o çeşmelerden o çeşme kültürü aslına bakarsanız şimdi bana göre tekrar canlandırılması ve Osmanlı'dan bize kalan mirasın en önemli unsurlarından veya en önemli nişanelerinden biri olarak canlandırılması gerekir. Bazı belediyeler bunu yapıyor.
1: Hemen bir tane bilgi vereyim mi hocam?
0: Evet.
1: Rizeli olduğum için pozitif ayrımcılık yapmıyorum ama Rize Beyciz şu anda çeşmeler yapıyor ve şehrin hemen her yerinde o çeşmelerden su içilebilir hale getirerek böyle bir standart kendisine hedef koymuş.
0: Mesela bakın bu çok önemli bir husus. Osmanlı bunları yaptı ve daha sonra su yönetiminde çok önemli bir aşamayı, daha doğrusu su yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir sistem oturttu. Sonra Cumhuriyet'e geldik. Cumhuriyet Osmanlı'dan aldığı bu mirası, sadece su kültürü mirasını değil bilgiyi, o bilgiyi yeniden ele aldı ve hızla artan nüfusun su ihtiyaçlarını karşılayabilmek, aynı zamanda sanayinin, tarımın ve doğal çevrenin su ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kurum ve kuruluşların geliştirilmesi çabasına girdi ve bugüne kadar da Anadolu'nun sularını 25 havzamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliştirerek Türkiye'yi geleceğe taşımak için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
1: Şimdi tabii anlatırken aslında havza demişken, şimdi tabii hep mitolojide de şunu konuşuruz ya, hani işte Gap bölgesi aslında dört nehrin sularıyla, bu gözyaşı gibi de düşünebiliriz. Orada medeniyet kuruluyor ama devamında da Kızılırmak var. Ege'ye gittiğimizde yine ırmaklar var. Karadeniz'e gidiyorsunuz. Yani her yerde aslında bu nehirler, ırmaklar medeniyeti destekleyen de, değil mi bütün
0: Hatuşaş dediğimiz
1: Türkiye'de?
0: zaman galiba Kızılırmak suyunun dışında bir şey
1: Değil mi?
0: gelmez aklımıza.
1: Değil
0: Büyük
1: mi?
0: Menderes, Küçük Menderes dediğimiz zaman işte Roma İmparatorluğu'nun o
1: Evet, Ege.
0: bölgedeki Ege bölgesinde kurduğu medeniyetler, oradaki yarattığı düzen gelir. Onun dışında işte biraz önce
1: Dünyada da Volga Nehri, Tuna Nehri, bunlar aslında değil mi? Yani bütün dünya aslında suyla beslendiğinde büyüyor, değil mi medeniyet?
0: sayalım Nil,
1: Değil
0: ondan
1: mi?
0: sonra
1: İngiliz,
0: İndus Nehri,
1: evet, o
0: ondan
1: da.
0: sonra Tuna Nehri. Yani Avrupa Tuna Nehri olmasaydı kim bilir ne olurdu. Hatta şimdi geçenlerde Tuna Nehri'ndeki su seviyesi düşmüş, bir nükleer enerji santrali çalışamaz duruma gelmiş. Şimdi,
1: Kanallar duruyor hocam şimdi
0: evet.
1: nehirlerde
0: Ya bakın
1: düşünce.
0: düşünün, 21. yüzyılda Avrupa'nın su konusundaki düştüğü durum. O dönemde nasıl beslemiş ki tarihi medeniyetleri, su kaynakları, hem Avrupa'da hem Anadolu'da bugüne kadar sürdürülebilirliğinin sağlanması veya geçişkenliklerinin çökmeden. Ha peki o zaman su soru gelmiyor mu aklımıza? Hocam hiç suyun medeniyetlerin yok olmasında etkili

0: çok stratejik bir akıl yürütüyorlar ve sarnıçlar geliyor. Selçuklu'yu görüyoruz, kervansaraylar yapıyorlar. Osmanlı'yı görüyoruz, noktayı koyuyor ve diyor ki su böyle yönetilir vakıf anlayışıyla. Öylece ortaya Anadolu'nun suyun kullanımından suyun yönetimine kadar uzanan bir tarihi yolculuğunu başlangıçla ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan Osmanlı'dan geçen bir yol haritasıyla tamamlamış oluyoruz. Peki ne kalıyor geriye? Geriye sadece bir kültür kalmıyor. Sadece bir kültür değil miras şu anda. Bilgi kalıyor. Donanım, deneyim kalıyor. Bakın yani Urartuların yapmaya çalıştığı şeyin sulama kanalının şu anda kullanılabilir halde olması, hatta Side'de, Perge'de,
1: Aspendos'ta, yani hemen
0: Aspendos'ta
1: hemen bütün o Akdeniz Ege havzasındaki.
0: suyun o kentlere, antik dönemde, antik çağda kentlere sürdürülebilir halde ulaşması ve sürdürülebilir halde ulaşmasını hemen bir parantezle tamamlıyorum ve kirletilmeden, israf edilmeden kullanma kültürü ve hukuku
1: Evet.
0: kalıyor.
1: Peki Dursun Hocam, aklıma şu geliyor. Şimdi su akıp gider ama üstündeki köprülerde aslında su uygarlığının bir mühendislik harikaları değil midir? Yani Türkiye Çok Gözlü Köprüler, Mimar Sinan Köprüleri, yani köprü de aslında suyun üstüne inşa edilmiş bir uygarlık emaresi değil midir?
0: Kesinlikle öyledir ve şimdi ben size bir soru sorayım. Mimar Sinan'ın yaptığı köprülerden herhangi birinin göçtüğünü veya çöktüğünü gördünüz mü?
1: Ya evet. Suyun öğrettiği ve yönettiği
0: Peki bunu
1: mühendislik.
0: sadece hisle mi yaptı Mimar Sinan? Hayır, bilgiyle yaptı. Onu anlatmaya
1: Evet.
0: çalışıyorum. Yani Anadolu'dan gelen o kadim su kültürü, sizin programınızın ismi de hani kökler
1: Evet.
0: ya, yani o oradan gelen, o köklerden beslenen bir sadece kültür değil, bir bilgi ve bu bilginin de uygulamaya en verimli şekilde aktarılmasıyla gerçekleştirdi ve ortaya böyle bir tarihin akışına yön veren, medeniyetleri geliştiren, devletlerin kurulmasında ve ayakta kalmasında çok önemli bir rol oynayan doğal kaynağın sadece kullanılması değil, aynı zamanda onun hukukunun da kültürünün de oluşturulmasına yönelik çaba kaldı bizlere. Bilgi kaldı. Osmanlı ne dedi? Osmanlı'da su aslında sadece bir kaynak değil. Nedir? Aynı zamanda bir kültür. Neyin kültürü? Su gibi aziz olun kültürü. Yani bir başka manevi değer veriyor Osmanlı suya.
1: Türk kültüründe de aslında
0: O
1: atasu dediğimizde bir
0: Türk
1: su kültü de var
0: Hemen
1: aslında,
0: ona
1: değil mi
0: şunu
1: hocam?
0: ekleyeyim. Osmanlı Türk kültürü birlikte suyu bir arada değerlendirdiğinde sadece ekonomik olarak kullanılıp işte ondan sonra tekrar kullanılacak bir kaynak değil. Suya farklı yaklaşıp onu bir yaşamın devamı olarak ele alıp, bunda İslam hukukunun, İslam kültürünün de çok önemli etkisi var. Temizliğin bizim yaşantımızdaki öneminin de çok etkisi var. Otomatikman ona verdiği değeri gerçekten daha önceki uygarlıklardan biraz farklılaştırdığını görüyoruz Osmanlı'nın.
1: Evet, yani biraz şifa, biraz aziz ol diyor, biraz onu evin içine, kültürün zeminine de koyarak
0: Ve
1: aslında.
0: vergisiz ve bedelsiz sağlamaya yönelik bir yönetim anlayışını getiriyor, oturtuyor. Bu da çok önemli.
1: Yani gıda hakkının da aslında tamamlayıcısı su hakkı.
0: Gayet tabii. Çünkü bütün Osmanlı padişahları Fatih'ten başlayarak su konusunda çok önemli adımlar attılar. Ve bu adımlar devletin ayakta kalmasına, Osmanlı'nın 600 yıl boyunca çok önemli bir cihan imparatorluğu olmasında büyük bir rol oynadı diye düşünüyorum.
1: Sanırım bir süredir suyun ne kadar kıymetli olduğunu, damarlar olduğunu aslında unutmuştuk ama yeniden galiba işte Hititlerin binlerce yıl önce yönetmeye çalıştığı sudaki sürdürülebilirliği şimdi tekrar gündemimizde. Belki başka bir programda günümüzde suyu nasıl yeniden algılamamız gerekiyor? Su sustuğunda medeniyeti nasıl susabileceğini belki devamında konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Maalesef zamanımız doldu. Su gibi aktı gitti
0: Evet,
1: diyebiliriz
0: aynen öyle.
1: belki de. Bugün köklerimizin peşinden, aslında suyun peşinden gittik. Hem de tarihin başlangıcına tanıklık eden, tarihe kalıcı izler bırakan Anadolu coğrafyasındaki kadim sularımızı, nehirlerimizi birazcık konuştuk. Ve kimle konuştuk? Su politikaları uzmanı ve Hidropoetik Akademi Direktörü Dursun Yıldız'la konuştuk. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Bu programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kökten ulaştırdı. Ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bu sohbete sadece eşlik ettim. Su gibi yine çok kıymetli bir kökümüzü konuşacağız. Önümüzdeki kadim köklerde buluşmak üzere. Su gibi aziz olun.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbol tarihinin en büyük oyun kurucusu ve Showtime döneminin mimarı olarak anılan Irvin Magic Johnson'dan söz edeceğiz. O 2.06'lık devasa boyu ve cüssesine rağmen bir oyun kurucunun estetiğine ve kıvraklığına sahip olması nedeniyle basketbolun fiziksel sınırlarını adeta yeni baştan tanımlamıştı. Onu Magic yani sihirbaz yapan asıl mucize 1980 NBA finallerinin 6. maçında yaşandı. Efsane pivot Kerim Abdülcabbar sakatlanınca henüz 20 yaşındaki bu genç çaylak onun yerine pivot pozisyonunda sahaya çıktı. Maçı 42 sayı, 15 rebound ve 7 asistle tamamlayarak şampiyonluğu getirdiğinde basketbol severler spor tarihinin en sarsıcı, en ikonik performanslarından birine şahitlik ediyordu. Kimsenin tahmin edemediği no-look pasları ve meşhur gülümsemesi NBA'yi küresel bir eğlence endüstrisine dönüştürdü. Larry Bird ile olan rekabeti ise basketbolun altın çağını başlattı. Bu ikili ligi iflasın eşiğinden alıp zirveye taşıdı. Ancak en büyük sınavını 1991 yılında HIV teşhisiyle sahanın dışında verdi. Emekliliğini açıklasa da mücadelesinden vazgeçmedi. 1992'de Barcelona'da rüya takımın lideri olarak parkelere geri döndüğünde AIDS hastalığına karşı toplumsal bilinci tamamen değiştirmiş, toplumsal önyargıyı da kırmaya çalışmıştı. Kariyerine 5 şampiyonluk ve 3 MVP ödülü sığdıran Magic Johnson, sadece bir sporcu değil, zorlukları zarafetle aşmanın da simgesi oldu. Onun mirası bugün her isabetli pasın ve akıl dolu her oyunun içinde yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri